Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.

MRKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: katılım Bankkart'a. Şimdi sen de Ziraat katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyorum.
4: Good morning, we've talked the whole night through.
5: Good morning,
4: good morning to you.
0: Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
6: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile iş başı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 27 Ağustos Perşembe ve biz artık çok Perşembe olduğu gibi daha çok Perşembe olsun istediğimiz gibi sevgili Mehmet Taylan ile birlikteyiz. Mehmet Taylan hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Şimdi hızla başlayalım. Aa, çok güzel döngü var. Ben bunu çekmek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. O sırada şey yapacağım. Hem ekranda Mehmet Taylan görüyorum, hem kendi ekranımda Mehmet Taylan görüyorum. Ben bunu çekerim pek tabii. Şu an sanatsal çalışmalarla uğraşıyorum. O yüzden yayını falan anlatamıyorum.
1: Hangi ekranda şey. Varım ya?
0: Bloomberg ekranındasın. TV tarafında senden dünkü açıklamalarından not almışlar. Onu aktarıyorlar şu an. Demişsin ki enflasyondan önce faiz indirim döngüsü belirleyici. Ne demektir bu? Bak başka konuları var. Nvidia'nın finansallarına bakacağız efendim, merak etmeyin. Bunu konuşacağız. Borsa İstanbul'da bazı düzenlemeler var. Bunlara bakacağız. Her birini Mehmet Taylan buradayken konuşuyor ama bana onu bir açıklar mısın? Bankacılık, holding ve GYO'lar mevcut dönemde öne çıkıyor demiş Mehmet Taylan.
1: Ya şimdi hani enflasyon Ağustos beklentilerine bakıyorum. En iyimseri 1.90 gördüm. Hani benim de 2.10 arası bir beklentim var. Sonra hep kaç kere konuştuk bana, hani bizim enflasyonda belalı 3 tane ayımız var.
0: Evet.
1: Yani en belalısı da Eylül herhalde. Yani Ocak'la yarışırlar. Hani bizim hedeflere gidebilmemiz için, hani orta ve uzun vadeli hedef, enflasyon hedeflerine gidebilmemiz için aylık enflasyonun bu üç belalı ay haricinde birler civarında gelmesi lazım. Şimdi sen hani Temmuz tamam, o oldu bu oldu, kamuda sağlık falan filan, petrol yükseldi, eyvallah. Ağustos'ta %2, Eylül geliyor. Hani ben bir de açıkçası bu sene şeyden de korkuyorum. Burada pazara çok sık gidiyorum, hani hem şeyi görüyorum, fiyatlar ne oluyor, ne bitiyor onu görüyorum, hem de işte evin ihtiyaçları için. Hani bu sene hakikaten önceki senelere göre, alım gücüne göre kıyaslıyorum, fiyatların en makul olduğu son 2-3 yıldaki sene. Bir de Eylül'de bu işlenmemiş gıda geçişinden de bir etki ek gelirse Eylül-Ekim enflasyonlarına, yani çok parlak bir şey görmüyorum. Ama bu sebeple enflasyondan, hani enflasyonda bir şey görmeden faiz tarafında hareket etmek bana biraz prematüre geliyor. Ama bu yapıldı. Yapılması gerekiyordu. Benim yani ben 37'ye dönülmesi gerekiyordu söylemiştim daha önce.
0: Evet.
1: Ama hangi şartta demiştim? 70-75'e petrolün oturduğunu görürsek demiştim.
0: Evet.
1: Şimdi 90'dan 85'e düşmeden biz bu hareketi yaptık. Hani onun için biraz hareketin devamında açıkçası soru işaretlerim var. Bu ay 2 artı bir şey gelir. Eylül'de yüksek gelirse o zaman nasıl devam edeceğiz biz bunu?
0: Yani,
1: yani açıkçası böyle bir soru işareti var. Artı hep Hürmüz'ü konuşuyoruz. Ama hani ufak ufak dünyada konuşulmaya başlandı. Gözden kaçırılmaması gereken Rusya-Ukrayna arasında işler kızışmaya başladı. Çünkü o tarafta şeyin farkına vardı bence. İran ekonomik olarak dünyaya diz çöktürüyor gibi bir hava oluştu. Bunlar da özellikle Rusya oradan buna ben de etki sağlarsam ben de daha fazla şey koparabilirim tarafına geçti gibi hissediyorum. Hani bu benim kendi şahsi düşüncem ama eğer o tarafta bir hareketlenme vesaire olursa tekrar dünyada bunlar oldu deyip kırka mı çekeceğiz?
0: Evet.
1: Hani soru işaretlerim bunlar. Ve bir de bunu hani hep konuştuk. Dünyada uzun vadeli faizlere bakın falan. Uzun vadeli faizleri adam 1 trilyonluk hesabı kullanırım falan yaptı. Ona rağmen geldiğimiz yer belli. 5.26 iken başladı konuşmaya. Şu an 5.18'de 30 yıllıklar. Hani bu işin zamanlaması biraz açıkçası erken geldi bana. Enflasyon raporunda belki bunun iletişimi daha iyi yapılabilirdi. Onun için hani enflasyonda bir şey görmeden açıkçası böyle bir döngüye girdik.
0: Yani sen burada borçlanma tarafının politika tarafına yaklaşıyor olmasını da aslında değerlendiriyorsun diğer taraftan. Yani diyorsun ki ben senin söylediklerinden ne anlıyorum biliyor musun? Eylül'de pas geçecek.
1: Yani bir dünyada bir gelişme olmaz. Hani Trump'la İran yanak yana fotoğraf vermezse öyle olması gerekecek.
0: Yani
1: Hani Putin'le Zelenski beraber Rus müzikleri eşliğinde dans etmiyorlarsa öyle olması gerekecek. Yani çünkü şimdi siz 49 bileşiğe denk geliyor. Hani piyasada yapılan en büyük yanlışlardan biri faiz 40 deyip enflasyon şu demekle de orada da bir hata yapılıyor. Çünkü bir faiz günlük ya da haftalık, öbürü yıllık rakam. Hani onları karşılaştırmak için bileşiğine gitmek lazım her şeyi bir aynı baza getirmek için. Hani 49 olanı biz 43 şey 44,75'e indirdik. Yaklaşık %4,35 faiz indiriminde bulunmuş olduk. Ve bunu hani kademeli mi yapar, az miktar para vererek yavaş yavaş hani 40'tan 10'a, 39'a, 38'e, hatta ben bir yayınımızda şey demiştim. Üst bandı şeyi koridoru ben simetrik hale getirdim de önce 38,5'a çek. Sonra haftalık repoyu aç. Daha bir kademeli geçiş ve iletişimi yapılmış bir geçiş olurdu. Ama bir anda böyle bunu yapmak ve herhangi bir pozitif bir şey olmadan yapmanın altını dolduramıyorum ben. Sıkıntım bu.
0: Peki burada biraz daha böyle reel sektörün biliyorsun talebi vardı. Yani işte finansmana erişim kolaylaşsın, bir an önce olsun.
1: Ya reel sektör şimdi evet bu süreç çok uzadı. Bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Ama bu sürecin uzunluğu kadar öncesinde de yaşanan bir düşük faiz ortamı oldu. O süreçte kendinizi çok rahat toparlardınız ama çoğu kusura bakmasınlar ben bunu söyleyince çok kızan oluyor ama çoğu arsa, tarla, ev, araba stoğu ben başka bir ülke görmedim ki arabanın modeli 2023, trafiğe çıkış 2024 küsür. Hatta 1,5-2 sene geçenler var. O zaman siz hani şimdi finansmana erişemiyoruz. Eriştiğiniz zaman ne yaptınız? Hepiniz TL kredi alıp daha yüksek şeyle KKM'ye yatırmadınız mı? Ve bu KKM'den kazandığınız faizleri vergi beyannamesine eklemediniz. Ama aldığınız kredinin faizini vergi beyannamesinde matrahtan düştünüz. O zamanlar niye şirketinize yatırım yapmadınız da şimdi yapıyorsunuz? Kur artsın diyor reel sektör her çıkan televizyonu. Kur düşük kaldı. Kardeşim dönüp bakıyorum. Reel sektörün net döviz pozisyonu rekor 206 milyar dolar. Hani söylemle eylem aynı yerde buluşmuyor. Dün yayında da söyledim bunu sevgili Pelin'e. Hani reel sektör maalesef bizde çok hani biraz da kaba bir tabir var. Hiç de sevmem ama ağlamayana meme yok. Şeyiyle, sahiyle hareket ediyor. Kusura bakmasınlar.
0: Yani sonuçta diyorsun bizim burada tam olarak ne olduğunu her iki cephede de gerek İran gerek ABD gerek Ukrayna gerek Rusya tarafında bizim bunu görmemiz gerekiyordu. Öbür türlü enflasyondan çok emin olamadığın bir ortamda sen faizi aşağıya çektiğinde burada istediğin sonucu elde edemeyebilirsin. Sonrasında ne yapacaksın diyorsun. Yani senin görüşün bu bir normalleşme adımı değil aslında bir gevşeme adımı ve manevra alanını test ederken de doğru yolla test etmediğini düşünüyorsun. Doğru mu anlıyorum Mehmet?
1: Yol doğru, zamanı yanlış.
0: Peki neden şimdi yani zamanlama manidar dediğin noktada çünkü biz bunu 23'ünde öğrendik. Zaten 10 Eylül'de faiz toplantısı var. Yani
1: Ondan öncesinde enflasyon raporunda hani biz o enflasyon raporu toplantısından sonra ne konuştuk? Rapor şahin, açıklamalar güvercin dedik. Yani orada da net bir mesaj verilmedi. Hani bunun iletişimi daha iyi yapılabilirdi. Bunun altına bazı şeyler konabilirdi.
0: Evet.
1: Hani şundan şundan şundan dolayı biz normalleşiyoruz. Ve bu, bakın, ben daha önce bunun yapılması gerektiğini söyledim. Ben yapılmasına karşı değilim.
0: Evet.
1: Ama altı doldurularak zamanlanmadı.
0: Peki. Bu konuyla ilgili görüşüm budur. Bizim biraz daha önümüzde veri görmemiz gerekiyor bence.
1: İnşallah, inşallah yanılırım. Yani
0: Evet.
1: inşallah sen böyle demiştin ama bak böyle oldu Mehmet dersin bana.
0: Yani.
1: Hani bu ülkenin çıkarı için iyi olacak bir şey.
0: Evet.
1: İnşallah benim görmediğim, onların bildiği bir şey vardır da doğru zamanlamışlardır. Yoksa acısını yine biz çekeceğiz. Maalesef kazanımların bir kısmını da heba etmiş olacağız. Bir ikinci tehlike burada. Bu kurumsallara stopaj para piyasası fonlarında. Yani o konuya da gelelim
0: Evet,
1: mi
0: o
1: şimdi
0: konuya
1: hemen?
0: gelebiliriz doğruca. Çünkü bu
1: Bununla
0: haftanın
1: ilintili.
0: gerisinde kalan seninle konuşmak istediğim, konuşmak için seni beklediğim konulardan biri de buydu. Şimdi öyle bir şey ki biz şu an içeriden kaynaklardan bunu biliyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok. Ama ben açıkçası iki konuyu birbiriyle bağdaştıramıyorum. Yani vergi kısmı, yani stopajın artırılması, kesintinin artırılması kısmıyla büyük kurumların, dışarıdaki kurumların bizden beklentileri, yani bizim biraz daha böyle nasıl diyeyim, şeffaf ve olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol kısmını ben oturtamıyorum. Nasıl olacak bu iş? Senden dinlemek istiyorum. Benim aklımda
1: Yani o,
0: oturmayan da ne tuhaflık var?
1: o ikisi konu tamamen apayrı bence.
0: Hı.
1: Bu stopaj hikayesi biraz daha tehlikeli. Şimdi burada bir kere bireysellerde hiçbir değişiklik yok anladığımız kadarıyla. Hani bu
0: Evet.
1: konuşulan şekliyle geçerse. Fark kurumsallarda, yerli ve yabancı. Bunu ikiye ayıralım. Yerliler tarafında bu para piyasasına giden fonlar geçici fonlar. Bunlar uzun vadeli yatırım sahikiyle buraya gelmiyorlar. Belki adamın 3 hafta sonra bir ödemesi var. O süreç içinde paramı en iyi nasıl değerlendirebilirim derdinde. %10 stopaj getirirseniz de şirket alır o stopajı, peşin ödenen vergiler hesabına yazar. Geçici vergide de ödeyeceği vergiden ben bunu peşin ödemiştim ey maliye der. Düşer. Sadece işte arada geçen zaman 3 aylık dönemlerde alındığı için ortalama yaparsan da işte 1,5 aylık stopajın faizi kadar, yani %10'un faizin %10'unun 1,5 aylık faizi kadar fark eder. O çok önemli değil. Burada önemli olan zararda olan ve elindeki geçici nakdi değerlendirmeye çalışan şirketler. Çünkü zararda olan şirketlerde negatif matrah çıkacağı için vergi de çıkmıyor. Bir de
0: Evet.
1: sen üstünden bu peşin vergiyi alıp adamın muhasebe kaydını alacak diye yazıyorsun. Onu artık vergi dönemleri geçtikten sonra da iade miade istemesi lazım devlette. O sıkıntı. Yabancı tarafında yabancı matematiğini yapar. Burada vergiyi kestiğin zaman yine diğer alternatiflerin üstündeyse devam eder. Ama altına geleceğini düşünüyorum ben. O yüzden de yabancının buradan başka enstrümanlara kayması söz konusu olur. Bir kere biz bunu yaparak vadeyi uzatmaya çalışıyoruz falan. Hele hele bazı arkadaşlar şey diyor, buradan çıkan para borsaya gelir mi? Ya 30 senedir gelmedi kardeşim.
0: Evet, şimdi mi
1: Çünkü o
0: gelecek?
1: yatırımcıların şeyi, bu yatırım perspektifi farklı.
0: Evet.
1: Adam onu belli bir süre için elinde olan nakdi en iyi şekilde değerlendirebildiği için orada. Borsa düşsün de alayım diye orada değil. Ha, burada olacak olan bu, ama burada bir tehlike, eğer ya bu yine bir vergi şeyini değiştirdiler.
0: Ha.
1: Biz kazandığımızı kazandık zaten. Hadi görüşürüz diyecek olan var mı? İki, kurumsallarda eğer demin söyledim ya 206 milyar dolar reel sektörün net döviz açık pozisyonu. Eğer buradan ya aman biz şunun birazını kapatalım noktasına gelip sonra da bireyseli dövize tetikler mi? Hani bir adım atarken bunun arka taraflarını da düşünmek lazım diye düşünüyorum.
0: Yani muhtemelen zaten önden bilgi alındığı için haliyle şu anki tartışmalar da kendileri için bir şey ifade edecektir. Şu an resmi bir şey yok efendim. Yani içeriden kaynaklardan öğrendiğimizi aktarıyoruz. Ya sana aslında tam olarak sormaya çalıştığım bu Mehmet. Yani şimdi bizden beklenen başka bir şey var. Dediğin gibi iki konunun birbiriyle alakası yok Süheyla diyorsun. Tamam, yani Şubat'tan beri
1: Öbür konuyu
0: çalışıyorlar
1: da
0: aslında.
1: konuşalım Süheyla.
0: Ona geleceğim. Şubat'tan beri çalışıyorlar. Dolayısıyla kimse zaten ay MSCI bize parmak salladı dur ben çalışayım demedi. Zaten bununla ilgili talep vardı. Şubat'tan beri çalışılıyordu. Burada eksik
1: Talebi bırak.
0: anlattım.
1: Başkan, Sayın Bakan da başkanın açıklaması
0: Evet.
1: var.
0: Evet. Yani eksik anlattım. Bu kadar bize dikkatler çevrilmişken, oklar çevrilmişken daha önce de biz vergi adı duyulduğunda borsada nasıl bir düşüş sürecinin başladığını gördük. Şimdi yeniden vergi diyoruz. Bak bu önden sızdırılan. Yeniden vergi diyoruz. Ve sen de diyorsun ki kim bununla uğraşsın? Peki çok teşekkür ederim. Sizinle çalışmak çok güzel der. Döner giderler diyorsun. Yani neden mesela bu düzenleme içerisinde maksadı ne? Ha çok uzattım ya. Maksadı ne? Bu düzenleme eğer böyle çıkacaksa bunun maksadı ne?
1: Ya orada hani emin olmamakla beraber para piyasası fonlarının diğer konuya yani bu vergi konusunun diğer konuya olan bağlantı olabilecek tek noktası bu fonlarla öbür fonlar fonlanıyor mu noktası olabilir. Ama yani zaten şu an için faiz olan faiz seviyesiyle para piyasası fonlarına öyle bir teveccüh var ki bu gayet normal. Hani eğer amaç oysa zaten hiç yapılmaması lazım. Onu başka kurallar getirirsin. Para piyasası fonları işte şu piyasalarda en fazla şu kadar işlem yapabilir. Pay piyasasındaki oranı şu kadara indirdik dersin. O iş şey olur. Pay repo piyasasında ki dün bir adım atıldı orada uzun vadeli yani vadeli 30 güne kısaltıldı. Tek bağlantı o olabilir. Başka da aklıma gelen bir şey yok ama hani o eğer oysa da hiç piyasayı ürkütmeye değmez yani.
0: Evet, yeni gelişme bu efendim. Borsa İstanbul'dan borçlanma araçlarına ilişkin değişiklik başlığıyla duyuruyor bize bunu. Bloomberg.com.
1: Repo'da en uzun vadeyi işte 30
0: Evet.
1: güne çekildi.
0: 30 güne çekildi. Sebebi de diyorsun ancak bu olabilir. Yani
1: Ya oradaki tehlike şuydu. Şimdi siz devlet kağıdı veriyorsanız teminatın değer kaybetmesiyle herhangi bir pay repoya tabi hisse senedini verdiğinizde onun değer kaybetme riski farklı. O vadeyi biraz kısaltmaya çalışmışlar anladığım kadarıyla.
0: Yani burada yapılacak olan böyle 3 ay boyunca parayı bağlamayacak.
1: İşte alttaki teminat yapıları farklı. Orada teminat tamamlama şeyleri var vesaire. Hani o vadeyi biraz kısaltmak hani tek başına yeterli mi değil ama hani yine de olumlu bir tedbir.
0: Yani likiditeyi daha sık çevirecek.
1: Orada esas amaç teminat yapısını daha fazla güncelleme gibi geliyor bana.
0: İkisini birbirine karıştırma diyorsun. Akılları da karıştırma
1: Yani
0: söyle.
1: riskli hale gelen çünkü sadece repo deyince devlet kağıdı aklınıza gelmesin. Buradaki piyasalarda hisse senedi teminatı da söz konusu olabiliyor. Teminat tamamlama da gerekiyor uzun vadelilerde ama hani öyle bir büyük ihtimal geçen işlemlerde gördükleri geçen işlemler üzerinden görülen lüzum üzerine diyeyim
0: Anladım.
1: ben.
0: Anladım. Gördükleri geçen işlemlerdeki görülen lüzum üzerine diyoruz. Efendim sorularınızla yorumlarınızla yönlendirebilirsiniz. Doğrudan sermaye piyasalarındaki değişiklikleri, olası çıkacak kuralları konuşarak başladık. Siz de sorularınızla yorumlarınızla katılabilirsiniz yayına eğer istiyorsanız. 536-266-81-81 bizim WhatsApp numaramız. Buradan yazarak ulaşabiliyorsunuz bendenize. Benim vasıtamla da efendim iletebiliyorsunuz sorularınızı, yorumlarınızı konuklarıma. Mehmet Taylan'la yayındayız efendim radyosunu yeni açanlar için. Bizim yayınımızın aynı zamanda görüntülü yayın kısmı da var. Dijitalde de izleyebiliyorsunuz bizi. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelirseniz burada da yayın var. Canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Birazdan LinkedIn hesabında Süheyla Yılmaz'la da paylaşırım orada linki. Hatta varsanız oralarda benim için paylaşır mısınız bu yayın linkini efendim atar mısınız? Sizlerden post edeyim. Güzel bir post hazırlarsanız LinkedIn'de bu sabah sevabına benim için sizlerden ben onu repost etmiş olurum. Yayının linkiyle birlikte, YouTube'daki görüntülü yayının linkiyle birlikte sizlerden rica edeyim. Peki şimdi Güran Bey demiş ki bana tehlikeli gelen yanı demiş vergi değil o düzenlemenin. Vergilendirme tarihindeki nüans derken ince ayar mı demeye çalışıyorsunuz? Nedir o? Çıktığı tarihten sonraki süre vergilendirme kısmı sıkıntı. Kazanılmış hakka müdahale var. Ben böyle görüyorum demiş Güran Bey.
1: Yok, orada kazanılmış hakka müdahale yok. Yayının tarihinden sonraki gelirlere uygulanacak gibi bir detay var. Onun hani finansal sistemde hesaplaması nasıl biraz karışık ama bu iletişim, yani bu teknoloji çağında hızlı bir şekilde yapılır.
0: Evet.
1: Yani onu şeydeki gibi diyorsun. Değil.
0: Ne?
1: Siz aldınız, satmadıysanız bugüne kadar, çünkü o %51 tefası açık olmayan maddesinde öyle oldu. O bir muafiyetti, muafiyeti kaldırdım dedi. 5 yıldır o %51 taşıyan fonu tutan yatırımcı vergi ödemek durumuna düştü orada. Normalde ödememesi gerekirken. O evet bir kazanılmış hakkın hakka tecavüzdü. Ama bu seferki öyle değil, hani yayınlandığı tarihe kadarki getirilerinde yine stopaj yok. Ondan sonraki oluşacak getirilerden stopaj hesaplanacak.
0: Evet. Güray Bey de diyor ki işte denetim olması gerekiyor bunun için demiş. Reel sektör kısmı vardı ya konuştuğumuz, yani reel sektörün böyle bir talebi var. Finansmana rahat ulaşmak istiyorlar diye konuşmuştuk ya. Sen de dedin ki neredelerdi? Yani bırak onu, KKM zamanı neredelerdi? Hangi yatırım nereye yönlendirdi? Kazanan para nereye gitti diye sordun. Güray Bey de sana demiş ki bunun bir de denetlenmesi gerekiyor. Bir çocuğa 10 paket çikolata verip sakın hepsini yeme demek gibi demiş.
1: Güzel bir denetim.
0: Evet. Derya Bey de hay ağzına sağlık Mehmet Taylan demiş sana. Ne demişsiniz? Ne bu kapanış saatleri dediniz? Ha.
1: Ya o da bir sıkıntı, oradaki gelecek soruyu anladım. Ya yani o da hakikaten bir sıkıntı. O da MSCI konusunda konuşuruz. Hani evet. O şeyler yurt
0: evet.
1: Dışı.
0: Hatta MSCI'yi de konuşalım. Sonra biz diğer mevzulara bakarız istersen. Bu kısmı da konuşalım Mehmet. Öyle gideyim ben reklam arasına. Buyur.
1: Ya ben net ve açık söyleyeceğim. Bu endeks şirketleri yabancı. Adamlar şunu dedi. Kardeşim siz şişirdiğiniz kağıtları bana ve benim müşterilerime satamazsınız. Exit olarak beni göremezsiniz dedi açık açık. Ya o gerisi o kadar yazılan işte şeffaflık, ortaklık payı falan filan bilmem ne. Biz eğer endekslerden bu malum kağıtları çıkartırsak adamların geriye hiçbir itirazı kalmayacak bir kere. Adam çünkü bir endeks kuruyor. O kurduğu endekse hani arş-ı alaya götürülmüş kağıtları siz alırsanız ve o adam bu kağıdı, ya bu kadar pahalı kağıt alınır mı diye endeksini almazsa bizim endeksi replike edemiyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Eğer biz o kağıtları endeksten çıkartırsak emin ol endeks şirketlerinin de hiçbir itirazı kalmayacak. Sıkıntı burada bu. Orada bugüne kadar hep yapıldı bu. Bu kadar abartılmadan yapılıyordu. Bir kağıdı endekse sokuyordun. Endekse girdiği zaman MSCI'nin endeksine de giriyordu. İşte malı hareket ettirenler elindeki malın bir kısmını da MSCI'yi takip eden fonlara veriyordu. Herkes güzelce şey yapıyordu. Ama bu sefer öyle bir abartıldı ki fiyatlama.
0: Evet.
1: MSCI'da bir dakika kardeşim dedi. MSCI ve diğerleri. Çünkü onlar da kendi açısından haklılar. Bir endeks kuruyorsun. O kurduğun endeksi eğer yatırımcılarına ve seni sana para ödeyen, çünkü o endeksi takip ettiğin zaman o endeksi kullanımıyla ilgili bu kuruluşlara para ödüyor yabancı fon. Evet. Ben bu endeksi takip ediyorum dediğin anda o endeks hesaplayan şirkete de bir para ödeniyor. Ben müşterilerime bu kağıtları aldırtmama geldi olay. Esas kavga bu.
0: Evet.
1: Yani biz bugün desek ki kardeşim şu şu şu şu şu kağıtlar endekslerden çıkarılmıştır, yerine şu şu şu kağıtlar girmiştir dersek MSCI görürsün 1-2 hafta içinde ve diğerleri hiç sıkıntı yokmuş gibi Türkiye ile ilgili çalışmayı tamamladık. Yapılanlar çok olumlu, kamu çok gereken şeyleri aldı falan filan diye güzel yazar geçerler.
0: Evet, ah canım diye gelirler o zaman diyorsun.
1: He.
0: Peki,
1: Yani
0: canım
1: çünkü
0: Türkiye.
1: adamlar da haklı bir yerde. Benim bir endeks fonum olsaydı şu an yönettiğim, yani 3 tane büyük bankanın toplamından büyük piyasa değeri olan bir factoring şirketini ben o fona koymak istemezdim. Ama koymadığım zaman da endeksle olan korelasyonu tutturamayacağım. Çünkü o endeks fonlarında da öyle bir şart var ya. Bu kağıt taban oluyor, tabandan aynı gün içinde kalkıyor, tavan oluyor falan gibi hareketleri olan kağıtlar. Bu bahsettiğimiz kağıtlar. Bunu almazsan korelasyonu tutturamayacağım. Alırsan başka sıkıntı. Hani esas sıkıntı burada bu. Yoksa hani şey sizin orada manipülasyon var falan filan değil yani. Siz manipüle ettiğiniz kağıtları bize satamazsınız. Kısa ve net şeyi bu tartışma konusu.
0: Peki, o zaman şimdi reklam arasına gidelim. Sonrasında işte kağıt demişken Nvidia ile döneceğiz pek tabii, finansalları geldi. Yani bazen bu işleri seçerken ne yaptığımızı da mı doğru seçmek gerekiyor? İlla böyle en star, en yıldız işi yapmak zorunda değiliz. Dedik ki Nvidia için böyle bu AI eğer madense kendisi madenciye kürek satıyor. Kürek satarak o nasıl bir gelir elde etmektir? Bunu konuşacağız efendim. 2028 için çok daha farklı hedefleri var. Rakamlar yine rakam, öyle söyleyeyim. Birazdan size aktaracağım döndüğümde.
1: Tek bir soru sorayım mı?
0: Hadi sor. Haydi sor
1: Madenlere
0: sor.
1: yeterince kürek alınırsa,
0: Ha tamam hadi.
1: kapasite dolarsa,
0: Ha.
1: ondan sonraki kürek alımları ne kadar olur?
0: Ha. Şeyde madenleri büyütürüz. Olmasa bile maden var deriz. Kürek almaya devam ederiz.
1: Ayda falan mı madenciliğe
0: Evet,
1: başlayacağız?
0: ayda. Ayda veri
1: Artı
0: merkezlerini de
1: öyle.
0: oraya taşıyacağım. Orada var diyeceğim. İnanmayan diyeceğim, gitsin baksın, gelsin.
1: Ya
0: Git bak bakayım, ben orada
1: bizim
0: mıyım, değil miyim
1: Kadir'in
0: diyeceğim.
1: burada çok güzel bir şeyi var.
0: Ne var?
1: İnternet çağında en büyük gelir hani ta 2000'lerden bu şeye çeyrek asır geçti. En karlı çıkan kim oldu? Hangi sektör oldu?
0: Şimdi internet en karlı çıkan Telekom.
1: O zaman
0: Onlar oldu. Ne oldu? Kim oldu? Ne oldu?
1: servis sağlayıcılar, altyapı sağlayıcıların hepsi o zaman böyle şeydi. Ay kablo düşüyor falan. Ya bu
0: Evet.
1: kablolar döşendi, her şey bitti.
0: Tamam.
1: İnterneti işine en iyi entegre eden Amazon vesaire oldu.
0: Tamam, o zamanlar
1: O
0: diyorum.
1: altyapıcıların, kablo sağlayıcıların hiçbiri Amazon'un büyüdüğü kadar büyümedi. Bu bizim sevgili Kadir Han'ın bir şeyi ve çok da mantıklı. Hani onun fikrini ben de
0: Destekliyorsun.
1: haklı ve destekliyorum. Haklı buluyor ve destekliyorum. Burada da süreç buna evrilecek bir yerde. İki, LLM üzerinde şu anki yapay zekalar. Yeni bir konu ortaya çıktı ki benim de çok ilgimi çekti ve benim de yapmaya çalıştığım bir şey esasında. SLM.
0: SLM'i nasıl çeviriyorsun?
1: Small, öbürü large,
0: Ha.
1: büyük. Bu small. LLM'de çok büyük veri merkezlerine ihtiyacım var. SLM'de ise daha küçük veriyle daha nokta atış yapay zeka yapabiliyorsun. Şimdi ben biliyorsun hani dinleyiciler de biliyordur yazılım yapıyorum finansal algoritmalar
0: Evet.
1: üzerine. Benim yapacağım yapay zekanın bana kedi videosu çıkartmasına ihtiyacı yok. Ben çirkinle çekerim gerekirse.
0: Evet, çok mantıklı.
1: Ha, benim ihtiyacım olan ya da benim yazılımımın ihtiyacı olan sadece piyasanın fiyatları üzerine ve bu fiyat hareketleri üzerine bir yapay zeka. Onun için de işte kedi videosu yapmasına ne bileyim saçma sapan yemek tarifi vermesine gerek yok. Bu tamamen buna dönüyor. Yani bu şeyin üzerindeki en büyük risklerden biri bu şu anki sağlayıcıların, sağlayıcı dediğim bu yapay zekaya ürün sağlayan ki en büyüğü Nvidia, daha küçük veri merkezleriyle, daha küçükten kastım yerel bir makineye büyük bir hard disk takarak mesela. Çünkü benim ihtiyacım olan verine borsa şirketlerinin time series'i, yani akan fiyatların bilgilerini depolayacağım bir yer ve buradaki veri büyüklüğünü işleyebilecek bir çip. Yani iş buna dönerse gibi de bir risk var. Son dönemde de bu SLM'lerle ilgili fazla miktarda yazı çıkmaya başladı. Ve bunu tamamen, hani biraz daha anlaşılır olsun diye, mesela atıyorum Akbank'ın fiyat verilerini, işte hacim verilerini, tahtadaki alıcı miktarını, satıcı miktarını kaydettiğim bir database düşün. Buradaki veri ne olacak ki? Yani işte ne kadar büyüklük olabilir ki o kedi videolarını, yemek tariflerini falan, her şeye, psikolojine göre sana şey yapan, işte geçen gün bir video vardı, çok güldüm. Adamın teki annesini kız arkadaş bulduğuna inandırıyor. Evlenecekmiş, gidip nişan yüzüğü takalım diye yapay zeka ile konuşturuyor.
0: Ay Allah'ım
1: Ya
0: ya.
1: yani
0: Deli
1: yapay zeka,
0: delisin.
1: elinden öperim teyzecim falan diyor. Yani hani bunları yapmasına gerek yok SLM modelinde. Bunu bir şirket olarak da düşünürsen, sadece şirketin işlerine odaklanan bir

0: kablo falan o sırada onlar kazanıyordu. Ama bugün geldiğimizde asıl parayı kimin kazandığını görüyoruz işte. Kendisine bunu sağlamış olan ve bunu iş modeline çevirip ilerlemiş olan, iş modelinde bunu kullanmış, bu hizmeti almış, kullanmış mesela Amazon'un daha fazla kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun gideceği yeri
1: Restoran
0: görmek de
1: sahibi
0: gerekiyor.
1: Meta'yı,
0: Evet.
1: Facebook
0: Hepsini
1: vesaireleri de
0: katabilirsin diyorsun.
1: koyabilirsin.
0: Buradan benim anladığım, Mehmet Taylan'ın bu kadar anlattığı şey içerisinde benim anlattığım, kitap satarsak para kazanırız. Ben öyle anladım ama çok mantıklı gelmiyor bana şu an söyledin. Öyle dedin sen. Kitap satarsak para kazanırız dedim. Ben öyle anladım.
1: Yani tam öyle değil. Şöyle söyleyeyim. Eğer sen işine bu yapay zekayı sokup giderlerinde %40 indirim sağlar. Yani cost dediğimiz satılan mal maliyeti diyeyim, işte insan gideri diyeyim. Orada %40 indirim sağlar. Yapay zekayı pazarlamanda da kullanarak %15'te orada bir gelir artışı sağlarsan şirketin bambaşka bir şirkete dönüşür. Anlatmaya çalıştığım bu.
0: Ayağını yorganına göre uzat, gelir gider dengeni tam tut. Bunun için de yapay zekadan faydalanabilirsin. Giderlerini nasıl azaltacağını bil, gelirlerini nasıl artacağını bil. Bunu kullandığında,
1: Bunu yapmada yapay zekayı nasıl kullanacağını bil. En önemli nokta o.
0: evet. Ama sen bunları söyledin ama ben yine senin bu söylediğinden şey anladım. Tamam. Kitap satmak istemiyorsanız, gördün mü o ejderhaların masa lambası var, ejderha. Buz ve ateş atıyor böyle sürekli. Böyle
1: Yok,
0: havada
1: görmedim.
0: duruyor böyle. Duruyor havada. Aşağıya böyle ha diye. Buz ve ateş atıyor ama nasıl güzel, nasıl güzel. Öyle böyle güzeldi. Böyle şeyler satın falan dedim. Ben onu anladım mesela. Gördüm onu.
1: Leyla, ben
0: Al bütün paramı al al al dedim. Ha.
1: başka bir örnek vereyim.
0: Ha. Söyle.
1: Oğlum şu an staj yapıyor bir bankanın bu yapay zeka işleriyle uğraşan bir bölümünde.
0: Maşallah. Okul da bitti.
1: Bir
0: Bitti mi
1: yok,
0: okul?
1: seneye bitiyor. Son
0: Seneye bitti. Ay
1: sınıfa
0: az
1: geçti.
0: kalmış.
1: Bir 2-3 gün izin verdiler. Yanıma geldi. Benim 3 senedir uğraştığım, yaptığım Excel'de piyasayı takip eden, arbitrajı, pair trading'deki bazı modellerin şeylerini hesaplayan bir Excel dosyam vardı. Ya dedim, Deniz, beni Excel'den kurtarmak lazım. Ben bunu hani Excel'e de güvenmiyorum, takılıyor ediyor falan. Atma babana Excel dedi. Attım. Öğleden sonra bana çalışan bir yazılım verdi.
0: Gerçekten mi?
1: Ve ben bunu yapmayı düşünüyordum ama ya öbür tarafta programda hani daha yapılacak işler var. Bununla bir 6 ay uğraşmayayım. Mehmet, bırak dursun Excel Excel idare et diyordum. Yani yarım günde bu iş oldu. Ve hani benim Excel'de olmayan 1.000 tane özellikle beraber oldu.
0: Çok
1: Yani
0: büyük gurur bir taraftan.
1: iş bu noktaya gitti. Yok yok, hani oğlum süper falan demek istemiyorum.
0: Ya ama oğlun süper şimdi. Oğlun süper. Maşallah
1: Ama
0: çocuğa.
1: 2 sene sonra bu süperlerden çok daha fazla gelecek. Ve bu süperler, ben Excel'de makro yazdım, çok iyi bilmem ne. Hadi lan olacaksın. Anladın mı? Yani bu, hani diyoruz ya, işinde en iyi kullanan. Yapay zekaya kendi yaptığı işi entegre edemeyen herkes, ben dahil, iş bulamayacak.
0: Kimler
1: İş o
0: iş
1: noktaya
0: bulacak, kimler
1: gidiyor.
0: iş bulamayacağı konuşuyoruz ya arada bu da bunlardan. Yalnız ben yine bu söylediğinden de benim çıkardığım sonuç, sevgili Deniz'in çalıştığı sevgili banka, gördüğünüz üzere işçiniz burada kaçak çalıştırılıyor. Kendisine kaçak iş
1: Yok
0: verilmiş.
1: ya,
0: Ben buradan
1: adam
0: bunu anladım.
1: yani işte yapay zekayı kullandığın zaman kaçak çalışıyor olmuyorsun. Oraya 20 satırlık bir prompt yazdı ve Excel dosyayı koydu. Ve o orada oldu. Al baba dedi, attı. Baktım şurada bir iki bir şey var. Şunu şuraya koysun, bunu buraya koysun dedim. İki prompt daha yazdı, geri gönderdi. O arada öbür işleri yaptı, yanımda oturdu, çalıştı burada. Yani
0: Aferin.
1: işte şey,
0: Takdir
1: bu ona
0: ediyorum çocuğu.
1: aferin değil.
0: Maşallah ya.
1: Yapay zekanın geldiği noktayı anlatmak için bu örneği veriyorum.
0: Ben burada başka bir şey görüyorum. Bak, onu hayatına entegre ettiğinde sen bunu anlatıyorsun ama...

0: hayatına entegre ettiğinde, işlerin hızlı ilerlediğinde, bir yerde takılmadığında aslında disiplini de sürdürebiliyorsun. Şimdi en önemli şey sürdürülebilirlik ya. Disiplini de sürdürüyorsun. Ama çala kalem yapacağın ya da takılarak ilerleyeceğin, böyle veriyi koyduğun anda çıktıyı alamayacağın bir işle uğraşıyor olsan, 5 dakika sonra sana diyecekti ki işte bu benim görmem gereken bir kız var falan deyip gidecekti. İşim var diyecekti. Önündeki iş o, işim var deyip kalkıp gidecekti. Ama işini bitirdi orada. Dolayısıyla seni disiplin altında da tutuyor. Ama hep düştüğüm not, yapay zekaya böyle kendinizden daha yukarıda, daha üstün bir varlık gibi yaklaşamazsınız. Daha hızlı alttaki bir karınca ordusu gibi yaklaşmak zorundasınız.
1: Yapay zeka bir araç.
0: Hah, çok yaşa. Aynen öyle. Yapay zeka bir araç. Yani sizin gidip her şeyi danışacağınız, öğreneceğiniz falan daha üstün bir varlık değil. Bu gözle yaklaşırsanız eğer büyük çuvallarsınız. Sizi büyük yanıltır. Kendiniz de bir anda efendi olayım derken köle bulursunuz kendinizi. O yüzden
1: kabloyu
0: işimize hakim olacağız. Aynen öyle, kabloyu takarlar sonra enseye. Peki, ay ne kadar uzattım, reklam arasına gidelim. Ardından buradayız. Gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla YS hesabında yayınımız kesintisi sürüyor.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&B Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya, insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
7: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net,
8: sigortam net. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
3: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&B Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Evet. Yarına sesim gelmiyor. Tok bek açık. Sesim gelmiyor. Yarına hikaye yok demiş Sezgin Bey. Yarına hikaye yok. Mehmet sen beni duyabiliyor musun? Tamam şimdi. Tamam.
1: Duyuyorum.
0: Yarına hikaye yok demiş. Gerçekten öyle mi? Bizim bir hikayemiz yok mu?
1: Ya bizde hikaye var ama arkadaşlarımız kötü diyeyim. Etrafımızda şey yani aşağıda Suriye'de havaalanını bombalıyor İsrail.
0: Çevremiz
1: öbür
0: kötü,
1: tarafta
0: bizi
1: İran Miran. Yukarıda şey Allah'tan hani Azerbaycan Ermenistan tarafı sakinledi, orada
0: Ay
1: bir
0: Allah
1: sıkıntı yok
0: korusun
1: Allah'a
0: olsun.
1: şükür. Hani
0: peki.
1: Karadeniz ticaret hani gemi şeyinde adamlar hani dedim ya Hürmüz kapandığı için orayı da bitirdiler, oradan da bir çivi çaktılar. Hani üstünde Türk bayrağı çizilmiş gemiyi vuruyorlar. Hani burada artık şey yok. Ticari gemi bu. Hani savaşla şeyle ilgili olan bir şey değil. O yüzden neredeyse orada hani ticaret gemiyi yani deniz yoluyla ticarette bitirme noktasına getirdiler. Maalesef ve maalesef biz enerji açısından dışa bağımlıyız. Hani bizim şanssızlığımız bu. Arkadaşlarımız kötü diyeyim.
0: Bizdeyiz de çevremiz kötü.
1: Ha, yoksa hani şeyleri konuşmuştuk. Bu Körfez bölgesindeki hab olma durumundan Türk Hava Yolları İstanbul Havaalanı faydalanacaktır diye. Geçen gün şeyde vardı, İstanbul Havaalanı işte Londra'yı da geçip birinci sıraya yerleşmiş diye bir haber vardı günlük şeyde. Yeni Asya'ya yeni seferler konma şeyi var Türk Hava Yolları'nda. Hani öyle bazı bu olaydan kaynaklanan şeyleri verimli bir şekilde kullanıyoruz. Ama dediğim gibi şey enerjiye olan bağımlılığımız maalesef bizim rakamları da kötü etkiliyor. Hani enflasyon tek haneye düşer mi? Enflasyonu bilmem de geçen gün açıla yazdım. Bu iş böyle devam ederse yakında benzinliklere motorun fiyatı için üçüncü haneyi koyacaklar tabelalara dedim. Yani durum bu.
0: Dizel tarafı özellikle orada çok hassas. Rusya'daki Karadeniz'deki seferlerini durdurdu. En
1: Artı
0: ünlü ticaretçilerden biri. Buyur.
1: Rafinerilerde hasar var.
0: Evet.
1: Ve bu hasarlar hani o şeydeki Körfez'deki deniz suyu arıtma tesisleri için konuşmuştuk 3-5 sene. Bir rafinerinin yapılma süresi de çok uzun. Veya ciddi bir hasar alan bir rafinerinin tekrar faaliyete geçme süresi de uzun. Yani bu sadece bugün önümüz açıldı yaşasınla çözülecek gibi değil. Oradaki kapasitede ne kadar kayıp olduğu nu bilmiyoruz.
0: Yani iş yapış modellerini değiştirmek zorunda da kalabilirler. Bak şimdi aradığım oydu. Bloomberg.com'a geldiğinizde görürsünüz efendim haberi. MSC Rusya Karadeniz seferlerini durdurdu. Bundan bahsediyoruz aslında. Gemilerinden birine insansız hava aracıyla yapılan saldırının ardından buradaki konteyner taşımacılığı şirketi tamam dedi, yeter ben ara veriyorum. Fakat burada atılan bir haber var. O da şu: Putin'in buradaki tavrı. Yani şimdi burada biraz daha çıtayı yükseltiyor. Pedala biraz daha basacak. Ve gerekirse tamam, siz işletmeler sahip çıkamıyor musunuz tankerlere? Siz sahip çıkamıyorsanız ben sahip çıkarım kısmına getirdiği işi. Yani bu
1: ya
0: bir
1: orada
0: şey
1: bir
0: demek.
1: de şey var. Süreyla kim vurduya gidiyor vurulanda.
0: Evet. Evet.
1: Hani Ukrayna mı vurdu, Rusya mı vurdu ondan da emin olamıyorsun.
0: Evet. Ya da
1: yani
0: şey mi
1: öyle
0: var?
1: Bir karışık bir durum var ki sonra İngiltere ile Rusya'nın aradaki gerilmesi var.
0: Yani şimdi şeyi
1: Falan hani
0: düşünüyorum
1: orada bir
0: mesela.
1: sular ısınıyor gibi.
0: Yani oradaki mallar mesela, sigorta durumu nedir orada? Varsa bildiğimiz, şu an bizi dinleyen bir sigortacı bize anlatsın. Yani ben gemiyi çıkardım oradan. Sonra biri vurdu. Tamam, ama ben gemimi korumak için hiçbir şey yapmadım bu arada. Yani koskoca gemiyi Karadeniz'e salmışım, koskoca tankeri. Ama koruyan var mı? Yok. Bu arada
1: Kim
0: savaşın
1: koruyacak canım?
0: ortasındayım.
1: Amerika yapamıyor Hürmüz'de. koruyabildi mi? 35 filoluk, yani 35 gemilik filoyu İran hani durduracak kadar hasar verdi. İstese hepsini batırırdı.
0: Evet.
1: Amerika
0: Durduracak
1: koruyabildi
0: kadar.
1: mi? Koruyamadı.
0: Şimdi oradaki ama silah ölçeğini de düşün Mehmet. Yani şimdi Putin tarafından baktığında da sen orada neyle savaşıyorsun ki? Ne yapılıyor ki sana? Sen burada bu tanker burada hayırdır sürekli vuruluyor kısmında. Yani işin bir de o kısmından yaklaşıyor. Onların da böyle yaklaşırken bildikleri bir şey vardır. Yani dolayısıyla diyor ki sen artık o tankerini koruyamıyorsan ben korurum o tankeri. Sen merak etme diyor. Şimdi orada da işler bir kızışacak. Bir şey değişecek. Yani işin o siyasi kısmı.
1: Ya geçen gün nakliye uçağıyla giden CIA hikayesini herkes görmüştür. Hani orada bir hakikaten bir sıkıntı var.
0: Evet.
1: İnşallah aklı selimle hareket eder iki tarafta.
0: Evet, yani önümüzdeki günlerde başka bir şeyler görebiliriz. Özetle onların kendi siyasi tarafında yaşayıp göreceğiz bu kısmı.
1: Diyorum ya arkadaşlarımız kötü. Hep kara kuğu çıkartı veriyorlar bize.
0: Biziz, çevremiz kötü. Mehmet Bey, poğaçacılar kötü demiş Tunç Bey
1: Yok
0: sana.
1: ya poğaçacılarla barıştık vallahi.

0: Yılbaşından beri hiç
1: Korkuyorlar
0: zam
1: senden.
0: yapmadılar. Onun için hani kendilerine teşekkür ediyorum. Daha dün aldım, yılbaşında aldığım fiyata aldım.
1: Yasemin Hanım da ben bize güveniyorum da çevremizdekilere güvenmiyorum demiş. Sürekli Daran Hocamoğlu'nu konuşmak istiyorsunuz. Nedir efendim? Geçen hafta da konuştuk bitirdik ama Mehmet Taylan'dan da görüşünü isteriz. Mehmet biz seninle bu konuyu konuşmadık mı? Konuştuk diye hatırlıyorum.
0: Yok,
1: Konuşmadık mı?
0: konuşmadık.
1: Tamam, şimdi orada o zaman çok kısa bilmeyenler için özet geçiyorum. Önce Elon Musk diye ekonomiste konuştu. Dedi ki aman canım bakın ne kadar da güzel bizim verimliliğimiz artıyor. Verimliliğimiz artınca artık paraya ihtiyaç kalmayabilir. Emekli olacaklar. Emekler şişt, sakın para falan biriktirmeyin artık. Ha hiç gerek yok artık. Hiç para kullanmayacağız. Oo her şey çok verim çok verim dedi. Bunun üzerine Daran Hoca da çıktı. Dedi ki tamam madem öyle git 2036'ya kadar o 1 trilyon dolarını bir yerlere dedi bağışla. Ama dedi bağımsız hayır kuruluşlarına paraya falan ihtiyacın yokmuş senin ne ihtiyacın var ki tamam dedi başladı dedi görelim. Elon Musk da bunun üstüne çıktı dedi ki ben de buna benzer bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bu arada efendim aynı dönemde Daron Hoca'nın kitabı çıkıyor. Elon Musk'a cevap verdiği dönemde ondan notunu düşeyim. Liberal demokrasiye ne oldu? Kitap çıkacak. Hoca da diyor ki yani senin diyor verimliliğin her zaman refahı artırmaz. Verimlilik arttı diyor refah artmaz. Yani senin diyor o elinde o zenginliğin kaynağını elinde kimin tuttu? Nasıl paylaştığı önemli
0: Dağılımı
1: diyor.
0: nasıl?
1: Ha, nasıl paylaşmaya? Kaynak diyor kim? Kim kapıyı diyor kim tutuyor diyor hoca. Arkasından bunun üstüne The Economist kalktı. Daran Hoca ile ilgili böyle bir makale ama şey böyle yani tuhaf bir şekilde falan değil kelimelerin seçiminde sıkıntı var. Saldıran bir makale kaleme aldı. Yani işte aslında onun içerikleri de teknolojide, AI'da bazı tezleri de çalışmaları da şimdi Nobel almış. Nobel ödüllü ekonomist diyoruz. De ekonomist bunu yazdı. Hoca da hiç lafını çekmedi. Dedi ki burada bir karalama kampanyası var. Ben de dedi böyle bir intiba uyandırdınız. Bu dedi eleştiri falan değil. Durduk yere nereden çıktı yani tezlerim mezlerim. Olay bu efendim. Bundan bahsediyoruz ve bunun üzerine diyoruz ki kim haklı? Burada hayırdır? Niye böyle? Şimdi konuyla ilgili görüşünü alayım. Buyur.
0: Danan abi Galatasaray Lisesi'nden abimdir, haklıdır.
1: İşte bu. Bence şey de bunu yapmış olabilir. De ekonomistin tavrı da bu olabilir. Aa, biz ilanla
0: Biz
1: röportaj yaptık.
0: okulda bir futbol sahası var, Grand Cour diye. Orada konuşuruz kendi aramızda da dışarıya karşı böyle Süheyla.
1: Ha, anladım tamam. Orada ben istediğimi ona söylerim ama dışarıya karşı diyorsun. Abimdir, büyüğümdür ne diyorsa doğrudur. Peki.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Bence de bu görüşlerinde haklı. Şimdi Nvidia'nın şeylerin rakamları falan konuşacaktık.
1: Geldim
0: Hani
1: Emidya'nın
0: bizim
1: rakamlarına. Ha, sen
0: derslerden şey
1: tamamlarken ben bir
0: kalmadı.
1: şey bulayım.
0: Hani bu rakamlardan oluşan büyüme genel insanlığın refah düzeyine nasıl etki ediyor edecek. Hani Nvidia özelinde söylemiyorum. Genel
1: Evet.
0: global büyümeden bahsediyorum. Bu teknolojik gelişme global büyümeye ne kadar hizmet edecek? Bu hizmet karşılığındaki gelirlerin geniş kitlelerin refahına ve gelir artışına etkisi nasıl olacak? Hani onlar çok büyük çalışma konuları. Daron abinin de bu konularda çok emeği de var. Açıkçası hani Elon Musk'ın söylediği paraları harcayın falan filan
1: Ya
0: bilmiyorum
1: paraları
0: hani ben
1: harcayın
0: de
1: demiyor tabii. Ben ajite ediyorum. Kendisine burada bir Tesla
0: aha yani
1: fabrikası
0: dediği ona
1: açmadığı
0: geliyor
1: için
0: ama
1: üz
0: yani bu
1: olduğundan.
0: şey gibi hani ev alamıyorum araba alamıyorum gideyim kahve içeyim falan filan gibi bir durum yani.
1: Ya şimdi diğer taraftan baktığında da yani kendisinin kaç fabrikası, kaç çalışanı, verdiği ekmek, yarattığı istihdam açısından düşündüğünde de aslında bir kenara koyabiliriz onu. Yani o yapması gerekeni yapmış. Bundan sonrasında yapar mı? Yapar. Hatta şey değil yani. Röportajı da ekonomiste vermedi diye görmemek olmaz. Diğer taraftan şey gibi bir durumu da var onun. Yani tam şimdiye kadar ben bir dünya para başladım. Ne yaptınız onlarla? Yani bana diyor kuruşu kuruşuna hesabını ver. Tamam diyor yapayım ama diyor nereye nasıl harcadığını bileceğim. Bir de değil ki yani tamam daha çok fabrika kur. Bir de talep edilecek kişi o mu? Yani daha çok fabrika kur, bize istihdam et, bize para ver. Peki iyi de adamın kurduğu fabrika ortada yani Tesla iyi gidiyordu sonuç ortada. SpaceX iyi gidiyordu sonuç ortada. Yani emin misiniz o işi ondan istediğinizden? Hani işçisiniz ve sürdürülebilir ya olması gerekiyor ya işinizin.
0: Şeyi bir kere kabul etmek lazım
1: Neyi?
0: Süheyla. Hani
1: Neyi?
0: ne kadar sivri şey çıkışları olsa da Elon Musk hakikaten vizyoner bir adam. Bazı
1: Kesinlikle.
0: şeyleri başarısız da olmuş olabilir. Ama bir hayali var ve o hayal peşinde sonuna kadar koşuyor. Ben şey fotoğrafını hiç unutmuyorum ve hep ters bir şey olduğunda aklıma o fotoğraf geliyor. Bu SpaceX'in bir roketi düşmüştü. O roketin enkazına bakarken ki bir fotoğrafı var. Tam ibretlik bir fotoğraf.
1: Bana da
0: Yani o
1: atsana.
0: bana
1: Ben de hiçbir şey yansıtmadı şu an.
0: Google'ladığın anda tık diye çıkar. Bu bir depoya düşen SpaceX'in parçalarını toplamışlar. Onun üzerinde şey yapıyorlar, inceleme yapıyorlar. Ve o da gelmiş orada, hani o tam oradayken bir fotoğrafını çekmişler. Hani roketin düşse bile o azimle devam eti bana şey yapıyor. Ve adam bunu yapıyor.
1: Adamın diyorsun roketi düşmüş, gitmiş başına inceliyor. Yani işinden uzak durmuyor. Eli işinin üstünde, sen de git diyorsun işin her neyse. Ne
0: Ha, bunu
1: yaşarsan
0: azimle
1: yaşa,
0: devam
1: devam et.
0: ettiriyor. Dün vardı yatırım şeyi, kendi
1: Evet.
0: hani fırlatma üssü için 100 milyar dolar mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam yeni şey açıyor. Amerika'da bir yatırım yapıyor. Sadece bu roket fırlatma için kendine ait bir yer ayarlıyor. Hani adam çalışıyor. Evet, çok sivri ve şey bir adam olabilir. Hani bazı insanlar için şey denir ya, çizginin bazen öbür tarafına kayıyor, bazen bu tarafına geliyor, hani zekilikte. Hani o tür bir adam olabilir ama ben hani bu sivriliklerine, bazı yaptığı yanlışlara rağmen takdir ediyorum.
1: Evet. Ya ben
0: Ve o
1: kendisiyle
0: fotoğraf,
1: ilgili.
0: bak ciddi söylüyorum, o fotoğraf hep ulan adamın füzesi düştü, sen şurada küçücük şeyde böyle oluyorsun, saçmalama Mehmet diyorum kendime.
1: Güzel bir benzetme ama yani kendine iyi bir benchmark, iyi bir gösterge almışsın. Ama ben kendisiyle ilgili böyle istikbal göklerdedir terk olduğum için orada bıraktım ben onu böyle. Orada tatlı bir şekilde kaldı böyle istikbal göklerdedir. Almış böyle Atatürk'ü sahiplenmiş. Ha o sırada bizde fabrika açmak istiyordu ayrı mevzu. Açmadı o fabrikayı ama. O yüzden şeyim kendisine kinim var. Fabrikayı açmadığı için kendisine kinim var. Peki.
0: Ya orada bir de iğne çuvaldız meselesi var ya.
1: Yapmayacağım. Hayır, hiç de batırmayacağım. Hiç şey
0: Sırf
1: oldum.
0: Alan değil o,
1: Ha.
0: hani durumda
1: Olsun.
0: olan.
1: Batırmayacağım ben yine de. Orada kendisine kin beslemeye devam edeceğim. Bu duyguma, bu güdüme
0: Keser bak
1: tutunacağım.
0: internetini.
1: Ne? Ya
0: Keser
1: ev.
0: internetini görürsün.
1: Evet.
0: Sevgili Alan abi.
1: Tamam, seviyoruz. Tamam. Ne diyorsan doğru, haklısın. Ha, tamam. Şimdi geliyorum Nvidia kısmına. Rakamları sana aktarayım, bir değerlendirmeni rica edeyim. Şimdi gelire bakıyorum. 96,2 milyar dolar. Yıllık %106 artış gibi bir şey görüyorum.
0: Sizin radyonun frekansı neydi ya?
1: 92,8. Peki.
0: Tutturamamış ev miydi ya?
1: Tutturamamış. Veri merkezi 89 milyar dolar. Gelecek beklentisi de 108 milyar dolar. 2028 mali yılı içinde %70 büyüme bekliyor. Yani bilançosu güçlü gibi ama pek tabii senden değerlendirmeni rica ederim. Yani buradan şey diyelim mi? Aman talep güçlü diyelim mi? Yoksa ne anlayalım buradan? Başlarken şeyi söylemiştik. O da Süheyla, ben başka bir yerden bakıyorum dedi Mehmet Aylan. Madende kürek satıyor. Altın madencilerine kürek satıyor dedim. O da kürekler yeterince alınırsa ne olur? Bana onu bir anlatsan deyip çok başka bir örnek anlattı. Yayın içinde geriye dönük bakabilirsiniz efendim. Rakamlar böyle.
0: Yani rakamlar çok, yani inanılmaz. Bu büyüme bu şekilde devam ettiği sürece. Tabii bu şeyde konuştuğumuz el elemin daha az işlem gücüne çevrilmesi, işte Çin'de ki bazı modellerle konuşulmuştu. SLM'i dilim döndüğünce anlattım. Bu tür gelişmeler olması durumunda bu kadar çip ihtiyacı devam edecek mi? Soru işareti en önemli şey. Hani dünkü piyasa hareketlerine de bakarsan, rakamlar açıklandıktan sonra, piyasadan kapandıktan sonra yükseliş kaydetti biraz ama öyle eskisi gibi çok büyük yüzdelerde de değil. Hani dediğim gibi kedi videosu, yemek tarifi vermeyen modeller, atış yani nokta atış modeller önem kazanmaya başladığı anda, ki bizde de çok fazla sayıda şey başladı. İşletme ve yapay zeka bölümü.
1: Evet.
0: Yani ne kadar eğitim kalitelidir vesaire bilmiyorum. Ama başlamak bitirmenin yarısıdır diye bir laf var ya, en azından bu işe kafa yoran. Çünkü biz okuduğumuz dönemde yapay zeka nasıl çalışır yoktu.
1: Evet.
0: Ama şu an yapay zeka bölümlerinde okuyanlardan gördüğüm, işte bir arkadaşımın oğlu Hollanda'da okuyor. Onlardan gördüğüm, onlar bu yapay zekanın nasıl çalıştığını bildiği için çok daha hızlı sonuç alabiliyorlar. Ve bu SLM denen model eğer işlerlik kazanır, daha genişlerse bu kadar çipe, enerjiye ihtiyaç duyulmayacak. Ve hani şeyi de söyledim ya, bizim Kadir Han'ın çok
1: Evet.
0: şey bir tezi diye. Altyapıyı yapanlar mı, bunu en iyi işinde kullananlar mı sorusunu hep akılda tutmak lazım.
1: Evet, altyapıyı yapan mı, bunu işine en iyi şekilde entegre eden mi, bunu akılda tutmak lazım diyorsun. Ben de bununla ilgili diyorum
0: Yani
1: ki,
0: bugünden öteye 5 yıllık bir yatırım yapacaksanız bu soruyla
1: evet.
0: başlamak lazım.
1: Evet. Yani otomasyon geldi de ne oldu? Sadece oradaki aracı şekil değiştirdi. Bunu unutmamak gerekiyor. Kendi işimize entegre ederken de. Sorun o Mehmet Hocam demiş Gürhan Bey. İnanması zor rakamlar. Böyle bilanço mu olur diye düşünüyorum. Emin olamıyorum demiş. Rakamlara inanamıyorum demiş Gürhan Bey
0: Ya
1: mesela.
0: yok, adam satıyor yani. Ve şu an bu çalışmalar devam ettiği sürece herkesin bu çip ihtiyacı var. Ve bir makalede okumuştum, hani çok da şey olmadığım bir konu ama bu çiplerin de 6 senede bir, hani yeni model çıkması haricinde de yenilenmesi gerekiyor gibi bir makale vardı. Hani
1: Evet.
0: kürenin ucu bozulur da şeyle, zımparayla şey yaparsın, taş zımparayla tekrar sivriltirsin ama
1: Evet.
0: onun da bir noktası vardır. Yeni kürek alman gerekir. Hani o yeni kürek alma noktası da var. Ama sıfırdan maden kurup 300 işçi için 400 tane kürek almak gibi, orada kürek satışı patlamıyor.
1: Evet.
0: Hani 400 küreğin 40 tanesini yılda yenilersin. Bir de kürekten şey, hilti gibi daha
1: Güzel
0: verimli
1: makineler var.
0: aletler
1: Etrafı daha rahatsız
0: çıktığında kürek satışı
1: edecek.
0: da düşer. Hani anlatmaya çalıştığım esasında bu.
1: Evet. Buradaki mesele işte orada o trendi de takip edebiliyor mu? Yani tamam bak mesela geçen gün konuşuyorduk işte Carlos Slim Turkcell'e niye bu rağbeti gösteriyor diye konuşmuştuk. Hani 2010'larda yanılmıyorsam Mehmet o vakitler işte en büyük servet sahibi oydu. Sonrasında ne oldu? İşte yerini sen başka bir alana çevirmezsen eğer yaptığın işi yerini işte başkalarına bıraktı mesela. İşte Jeff Bezos'a bıraktı. Dediğin gibi işte Amazon kısmına doğru bıraktı ama geriye çekile çekile ne kadar çekildi mesela? 2025'i bildiğim kadarıyla 16. sırada tamamladı. Dünyanın en zengin 16. adamı Carlos Slim'in
0: Ama
1: oradan
0: arada
1: oraya geldiği
0: kaçırdığımız şu
1: yer.
0: Seyla,
1: Buyur.
0: ötekiler neredeyse sıfırdan buralara geldi. Carlos Slim'in şeydeki varlığının yanında onlar
1: Evet.
0: sıfırdı. Öyle bakarsan da. Hani
1: Yani
0: o varlığını korudu ama ötekiler varlık yaptı. Burada da aynı şey olacak.
1: burada süre de kısalıyor farkında mısın? Carlos Slim'in
0: Evet, evet gör.
1: 1920'lerden 40'lardan getirdiği servetle Elon Musk'ın kaçlardan getirdi? 80'ler bile değil getirdiği para yani 2000'ler. Süre
0: Tabii
1: kısalıyor
0: tabii.
1: farkında mıyız bunun?
0: Tabii.
1: Yani ya da Bill Gates'in işte garajımda yaptım
0: Çünkü
1: oley.
0: döngülerin süresi kısaldı. Yani bir sanayi
1: Evet.
0: devrimine bak. İşte internet devrimine bak. İnternet devriminin tamamlanması kaç yıl sürdü?
1: Evet.
0: Ama işte hani hep Amazon'u söylüyorum ama başka bir sürü şey var. Şu an hani benim yaşımda olanlar bilir. Aileniz size para gönderdiği zaman ATM'ler yeni çıkmıştı da, işte kartın varsa oradan para çekiyordun, yoksa
1: Evet.
0: şubeye gidip şubede sıra beklemen gerekiyordu.
1: Evet.
0: Şimdi cep telefonundan, hani ben şubeye gitmeyeli ne zaman oldu? Bir sene oldu herhalde. O da vize için emekli maaşımın yattığı hesabın ekstresini istediler, ıslak imzalı da öyle gittim yani.
1: Gitme zaten şubeleri, kötü davranıyorlar. Mesela ben gittim, böyle görüyorum böyle. Ne zaman

0: alacaksınız beni. Kredi kartınız yoksa almayacağız. Geç alacağız sizi dedi bir tane orada çalışan bana. Dedim dalga mı geçiyorsunuz? Yok çok ciddiyiz. O kadar istiyoruz. Niye kredi kartı çıkarmıyorsunuz bizden dedi.
1: Büyük şehirde yaşamakla şirin bir sahil ilçesinde yaşamanın arasındaki fark. Bizde o işler o kadar kalabalık şey olmuyor.
0: Evet.
1: Yani pasaporta gittim. 9'da randevum vardı. Saat 8.30'da gittim hani erken gideyim diye. Beyefendi hoş geldiniz. Ne vardı dediler. 9'da pasaport randevum vardı. Şuradaki düğmeye basın gelin hemen işinizi halledelim dediler. 9'da evdeydim geri.
0: İşte evet, küçük yani, bir yerin farkı var dediğin gibi işte. Ben de gitmiyorum ama şubeye gitmememin sebebi bu. Kredi kartım yok çıkartmıyorum diye işlerimi benim geç hallediyorlar. Bir de bunu yüzüme
1: yani
0: söylüyorlar.
1: Şubeye gittiğimde müşteri sayısının 4 katı eleman mevcuttu şubede, öyle söyleyeyim. 2 müşteri vardı benden başka. Yani 8-10 kişi şubede çalışan vardı.
0: Evet.
1: İstanbul'da maalesef hani bir şeylere ulaşmak da, ya da büyük şehirlerde öyle, bir şeylere ulaşmak da dert. Ulaştığın anda da yoğunluk da dert.
0: Hepsi bir şekil diyorsun, dert görmesini bilene, görmesini bilene de geçip gideceksin. Adamın orada roketi düşmüş, sen kaç milyon milyar orada gitmiş, orada düşmüş roketi inceliyor, sen burada diyorsun ki ay benim tırnağım kırıldı, ne yapacağım şimdi? Bunları diyorsun, takılıma geç. Roketi düşmüş adam,
1: olayım, o
0: yoluna
1: fotoğrafı
0: bakıyor.
1: Da atayım sana.
0: Evet evet at, ben de sana şeyi atacağım. O kadar kedi videosu, kedi videosu dedim. Canım kedi videosu çekti. Sabahın 3'ünde kedim başlıklı videoyu atacağım sana. Orada kız uyuyor, gelmiş kafasında bağlama çalıyor böyle. Dın dın dın dın dın dın diye. Sana onu göndereceğim ben de. Gidiyor muyuz biz artık? Tamam, biz artık gidiyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Twitter'da soruları yönlendiririm Mehmet Aylin'e, 1-2 dakika tutabilirim çünkü ailesinin vaktinden çalıyorum şu an, kahvaltı zamanından. Dolayısıyla 1-2 dakika gelmek isterseniz Twitter'da Süheyla YS hesabında bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer, inşallah gününüz çok verimli başlamıştır. Farklı bakış açılarını da aslında ben bir hayatıma katsam mı ya, zamanında şu benim aklıma gelmişti. Yani de çok ben bir ağırlık vermemiştim, acaba ağırlığı şimdi versem mi deyip verim aldığınız bir gün olur inşallah.
1: Bora Bey bir şey paylaşmış. Fenerbahçe
0: Bakayım.
1: En son Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde bir kilo et 15 liraymış.
0: Bak ya, öf. Ya tamam, YouTube'da soracağım, gelmek isterleri bekliyorum, hadi.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
3: Bloomberg KT Radyo.
4: Reklam. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
12: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
13: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme.

0: Ne kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
1: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
2: Reklam.

0: birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda BBVA Küresel Piyasalar Strateji Direktörü sevgili Tufan Cömert eşlik edecek bana. Tufan hoş geldin yayınımıza.
2: Günaydın Açıl. Güzel bir gün olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi elimizde neler var diye hızlı bir özet geçelim. Sonra detaylı olarak seninle bunların üzerine konuşmaya çalışacağız. Öncelikle piyasanın beklediği önemli konulardan bir tanesi Nvidia bilançosuydu. Bilançoya baktığımız zaman zaten gelirler tarafında herhangi bir farklılaşma yok. Ancak özellikle 2028 yılına ilişkin projeksiyonu %70 yukarıya iten ve sadece muazzam bir talep geldiğini söyleyen bir Nvidia var. Dolayısıyla bütün bunların etkisiyle bugün baktığımızda hem Asya piyasalarında hem de Amerikan vadelilerinde net bir yukarı yönlü ivme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hakikaten muazzam bir performanstan bahsediyoruz Nvidia çerçevesinde değerlendirecek olursak. Bununla birlikte özellikle petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket devam etti. Şu anda dün gördüğümüz dip seviyelerin biraz üzerindeyiz. 87 dolar 40 centler civarında. Ama genel anlamıyla baktığımızda İran'la Umman'ın bir uzlaşmaya vardıkları Hürmüz geçişleri konusunda yönündeki açıklamalardan sonra petrol fiyatlarının net şekilde aşağı geldiğini görüyoruz. Sıkıntı nerede? Sıkıntı rafine petrol ürünlerinde. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha celalleniyor. Dolayısıyla buralardaki ciddi anlamda sertleşebilecek koşullar ki Putin de aslında satrancı iyi oynayan bir milletin yansıması olarak Kasım ara seçimleri yaklaşırken yazın da sonları gelmişken kendine daha kuvvetli bir mevzi kazanmak üzere bunu kullanmak istiyor. Ukrayna'ya ve Kiev'e dönük özellikle füze saldırılarını artırdığını gözlemliyoruz. Bundan sonrası için barıştan çok biraz daha uzaklaşma, barıştan biraz daha uzaklaşma teması önde kalacak gibi görünüyor. Özellikle yine CIA'nin yapmış olduğu bir ziyaret vardı Rusya'ya. Bunun NATO üyesi ülkelere herhangi bir şekilde müdahil olmaması üzerine uyarı niteliği taşıdığı söyleniyor. Dolayısıyla aslında Ukrayna çerçevesinde daha net bir Rus baskısı hissedeceğiz. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri vuruyor. Dolayısıyla burada işlenmiş petrol ürünleriyle ilgili kapasite daha da aşağı geliyor. Bunlar önümüzdeki dönemin en çok tartışılacak alanları olmaya namzet gibi duruyor. Diğer taraftan yine özellikle Asya piyasaları üzerinde çipçiler üzerinden gelen düzeltmenin sonuna gelmiş olabilir miyiz? Nvidia'da toparladıysa Samsung üzerinden, Hynix üzerinden gelen kabaca %40'a ulaşmış o düzeltmenin yeniden yönünü yukarıya çevirmesi söz konusu olabilir mi? Biraz bunlara bakacağız. Jeopolitik çerçeveyi konuşurken özellikle ön plana çıkan ana unsurlardan bir tanesi radikalleşme riski. Avrupa'da radikalleşme riskini en net yaşadığımız yerlerden bir tanesi Almanya. Bu sene Almanya'da bir süper seçim yılı. Arka arkaya 3-4 eyalette seçim gelmesini bekliyoruz. Ve ilki 6 Eylül'de gerçekleşecek Saksonya-Anhalt eyaletinde parlamentoda buraya ilişkin seçimlerde %40'ın üzerinde bir oy oranına ulaştığı söyleniyor. Alternatif für Deutschland aşırı sağcı partinin ilk defa tek başına burada mutlak hakimiyet kurabileceği, eyaleti tek başına alabileceği de söyleniyor. Bunları yakından izleyip takip etmek gerekecek gibi görünüyor. Öte yandan biz kendi yurt içindeki dinamiklerimize baktığımızda ise Merkez Bankası'nın faiz indirimi, bundan sonrasına dönük beklentiler, aynı zamanda ekonomik aktivitede çıktı açığının ne kadar perspektif olarak korunacağı gibi soru işaretleriyle karşı karşıyayız. Piyasanın kendi içinde beklediği bir fon düzenlemesi var. Bu hafta geleceği söylenmişti. Şu ana kadar herhangi bir açıklama görmedik ama bundan sonrası için yakından takip etmeye devam ettiğimiz alanlardan da bir tanesi olacak. Tüm bunlar Tufan Cömert'le üstünden geçmeye çalışacağımız konular. Tufan döneyim şimdi en baştan başlayalım. Özellikle yapay zeka devrimi öyle bir boyuta geldi ki Nvidia'nın zaten muazzam bir performansı olduğundan bahsetmiştik. Kabaca 3 yıldan bu yana her bilanço dönemi beklentilerin üstünde bir gelir açıkladığını görüyoruz. 2027 gelirleri zaten hesaba katılmıştı. Şimdi 2028'e dönük rehberlikle Nvidia bilançosunda muazzam bir performans görmeye devam ediyoruz. Sadece geçtiğimiz çeyrekte bir önceki yılın iki katına çıkmış, 96 milyar dolara ulaşmış bir rakamdan bahsediyoruz ki hani bunun içerisinde daha Çin gelirleri tam olarak konsolide edilmemiş şekli. Ne dersin?
2: Bir süredir yayınlarda, akşam yayınlarında, Hande'nin yayınlarında şeyi konuşuyoruz. Hani yapay zeka hangi aşamaya geldi? Yani bunları işte 2 sene önce yapay zeka geliştiren şirketleri falan konuşurken, sonra bunu adapte eden şirketlerin bundan nasıl kâr edeceğini konuşmaya başladık. Fakat hala da üçüncü aşamaları zaten daha tam geçemedik ama gördüğümüz nokta şu. Şirketler yapay zeka benimsedikçe, şirketlerin verimliliği artmaya devam ettikçe yapay zeka kullanımı sonrasında çip talebi devam edecek. Hani bu zaten hani no brainer dedikleri doğru orantıyla giden bir şey. Şimdi burada bir değişiklik var mı önümüzdeki dönemde? Böyle bir beklentimiz var mı? Yok, sanıyorum şu anda dünyada aklı başında kimse de farklı bir şey söylemeyecektir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Nvidia önderliğinde genel olarak çip üreticilerine olan talep devam edecektir. Yani bundan yana hiç farklı söyleyecek bir şey yok. Bir başka konu fakat çiple beraber, yani çip üreticileriyle bu yapay zeka ile beraber aslında biraz da arka planda kalan ama aslında çok daha performans gösteren sektörler de var. O da örneğin bu gene yapay zeka kullanımı yarattığı enerji ihtiyacı, kullanılan enerjinin yarattığı ısının soğutulma ihtiyacı gibi daha farklı alanlar var. Aslında bu alanlar da fena gitmiyor. Fakat tabii Nvidia gibi artık hani piyasa değeri arşa ulaşmış şirketler, daha çok göz önünde bulunduğu yatırımcıların sevgilisi şirketler olduğu için genel olarak bunlara bakmaya devam ediyoruz. Hani uzun lafın kısası bu bir devrim, yani yapay zeka devrimi içerisindeyiz. Tam olarak nereye gideceğimizi bilmiyoruz. İnşallah hani korkulan bilim kurgu filmleri gibi kötü sonuçlara ulaşacak bir yere gideceğimizi zannetmiyorum ama en azından bu yapay zekanın yarattığı devrim ve heyecan önümüzdeki yıllar boyunca da devam edecektir diye söyleyebilirim.
1: Şimdi elbette seviyeler öyle noktalara gelmiş ki hani zaten Nvidia'nın son 5-6 yıllık performansı bambaşka bir yerde. AI sıçraması sonrasında iş daha da başka bir yere ulaştı. Fakat tabii son dönemde biraz geride kalmış olması ve yukarı yönlü potansiyeli üzerinden biraz önce arkadaşlar da getirdiler bunun böyle terminaldeki tahminleri. Hani bu kadar yüksek getiri potansiyeli üzerinden konuşunca şu anda Nvidia ile ilgili toplamda 83 tane analist Bloomberg terminale görüş vermiş. Bunlardan 79'u al demeye devam ediyor. Şimdi buradan nereye gideceği hakikaten önemli. Çünkü alternatif çeşitli çipler de çıktığını görüyoruz. Mesela dün burada bahsetmiştik. OpenAI'ın işte Broadcom'a ürettirdiği yeni çip modeli, Jalapeno çip modeli. Bu mesela 1,5 ile 1,7 kat arası Nvidia'nın Blackwell çiplerinin üstünde bir performansla token üretimi gerçekleştirdiği, gecikme süresinin yaklaşık 2,1-2,3 kat daha düşük gerçekleştiği gibi çeşitli unsurlar var. İşte Blackwell eski jenerasyon kaldı. Zaten o yüzden dün Jensen Huang basın toplantısında da konuşurken biz burada biraz daha Vera Rubin çipleri üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla bunlar zaten burası için dizayn edildi diyor. Yani sürekli teknolojinin de piyasanın da birbirini zorladığı bir tabloya doğru evrildik. Acaba bu Nvidia seviyesindeki dünyanın en değerli şirketi oldu Nvidia. Buraya yaklaşabilecek başka çipçiler çıkabilir mi? İşte Samsung, Hynix Kore tarafında ama bu tarafta Broadcom, Intel, bunlarda da iyi potansiyeller var. Bu çip teknolojisinin kökten değişme potansiyeli var mı? Belki onu da tartmak lazım. Çünkü muazzam enerji tüketen, biraz önce senin söylediğin gibi muazzam elektrik ihtiyacı doğuran bir yapıyla ilerliyor şu anki çip mimarisi.
2: Ya muhtemelen vardır. Yani bundan sonraki süreçte daha farklı çipler, dediğin gibi daha verimli, daha az enerji tüketen, daha az ısınan falan böyle şeyler çıkacaktır. Hani haddimi aşıp bunlar da şeyler söylemek. Okuduğumu tekrarlarım yani burada. Fakat bak başka bir şey söyleyeceğim, söylediklerine dikkatimi çeken. Hani şimdi Nvidia'nın fiyatlaması, değerlemesi dedik. İşte diğer benzer şirketlerden bahsettik. Hani bence şu burada şöyle bir temel hata yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz. Şimdi artık hani madem böyle bir devrimin içindeyiz, yani bu sanıyorum artık çok şey değil, hani artık yapay zeka balonu diyecek bir ortamda da olduğumuzu da düşünmüyorum. Şimdi dolayısıyla böyle baktığımızda aslında şirketlerin değerlemelerini, özellikle bu tarz şirketlerin değerlemelerini klasik anlayışta yapmak bana doğru gelmiyor. Şimdi neden? Hani şimdi klasik şirket değerlemesi nasıl yapıyoruz? İşte şirketin 10 yıllık nakit tarımını alıyoruz, işte faizli indirgiyoruz, bugünkü değerine geliyor falan filan. Böyle bakınca da işte beklenen kâna göre işte şu fiyat kazancı budur, şudur falan. Böyle bir şeylere geliyoruz. Şimdi burada tam olarak yapay zeka ile önümüzdeki yıllarda, yani talep ne kadar artacak, nasıl bir verimlilik artışına yol açacak, bu şirketler nereden ne kadar kadar para kazanacak, bunun yanına neler koyulacak, bunları daha yapamıyoruz. Yani bizim klasik değerleme analiz mantığımız bence bunu daha kavrayamadı. Yani bütün dünya için bunu söylüyorum. Şimdi o yüzden bu değerlemeler bana çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi geriye döneceğim. Örneğin Netflix'e yıllar önce bakarken, hala da aslında öyle bakıyoruz ama Netflix'in abone sayısındaki artışa bakıyorduk. Netflix kar etmiş, zarar etmiş falan. Ha, oraya da bakıyorduk ama en önemli olan konu buydu. Gene döneyim, Tesla'ya da böyle bakıyorduk. Tesla her ay ne kadar sattı diye. Tesla bir ara ayda işte ne bileyim şu 500 milyon dolar mı, o kadar abartı değil ama ciddi bir rakam yakıyordu. Bir web sitesi yapılmıştı. Tesla bu ay bu kadar para yaktı falan diye böyle şeyler vardı. Hafif dalga geçen siteler vardı. Şimdi geldiğimiz yerler ortada. Bu teknolojideki, dünyadaki teknolojideki, anlayıştaki, verimlilik artışındaki bir değişimi, bir devrimi fiyatlıyorken eski bildiklerimizi de yapmamamız gerekiyordu. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda, hani sorunun cevabı, önümüzdeki yıllarda muhtemelen rekabet artacaktır. Ancak bu yapay zeka talebi devam ettiği sürece yüksek üretim yapan, hani sürümden kazanan diyeyim, yüksek montanlı üretim yapan şirketlere talep her zaman yüksek olacağı için hani daha iyi çip, daha kötü çip olacaktır ama talepte bir azalma olacak bir şey görmüyorum şimdilik.
1: Peki o zaman bir yerde de çıpalaman lazım ya o beklentiyi. Neyle çıpalayacaksın? Madem eski metrikler çalışmıyor diyorsun, bir yerde de değerlemen lazım. Yoksa kriptodan bir farkı kalmaz.
2: Zaten sıkıntı o. Yani şu anda işte bu değerleme tıkandığımız için maalesef yatırımcılar da daha çok orada sürü psikolojisi hareket ediyorlar. Şu an itibariyle çok yanlış bir strateji değil, özür dilerim. Zira şu ana kadar hani şirket performansına baktığımızda gayet güzel gitti. Çıpalama dediğimiz konu hani şöyle olacak muhtemelen. Biz nerede yapay zekaya dair bir piyasanın doyuma ulaştığını nasıl anlayacağız kısmı önemli. Hani bunu da nasıl anlayacağız? Hani bence şuradan anlayacağız. Çip talebinden vesaire değil de döneceğiz. Şirketlerin artık bu yapay zekayla kazandıkları verimlilik artışı, maliyet düşüşü, en azından cost income rasyosunu falan dönüp

0: baktığımızda buralarda artık böyle bir platformu oluşturduğumuzda, bir doyuma ulaştığını gördüğümüzde demek ki burada bir şeye geldik diyeceğiz. Sanıyorum ancak ondan sonra dönüp şirket değerlemene başvuracağız. Yani o yüzden demek istediğim oydu. Daha o çıpalama aşamasında değiliz. Daha çok böyle rüzgarda hareket eden, işte sürüyle devam eden bir yatırımcı psikolojisi bir süre daha devam edeceğiz diye tahmin ediyorum.
1: Peki o zaman sana şöyle söyleyeyim. Değerlemesi normal metriklerle çok yüksek seviyelere ulaşmış hisse senetlerinde pozisyonlanmayı mı tercih edersin, yoksa bunların şu anda oldukça da yüksek ve yani yüksek maliyetle ve kuvvetli faizle ihraç ettikleri tahvillerini mi tutmayı tercih edersin?
0: Çok güzel bir soru. Zira bu biliyorsun birçok konuda piyasanın kafasını karıştıran konu. Zaten bu şirketlerin muazzam veri merkezi ihtiyaçları sebebiyle, yatırım ihtiyaçları sebebiyle yakın zamanda özellikle uzun vadelerde Amerikan hazine tahvillerine rakip olacak faizlerle borçlandıklarını gördük. Önümüzdeki dönemde muhtemelen devam edecekler. Valla benim görüşüm şu, yani buradan hani biraz faiz dünyasına geçersek, şimdi Amerika'da dönüp baktığımızda, yani en azından benchmark faiz, risksiz faiz kabul eden faize dönüp baktığımızda bir işte enflasyon görünümü hala soru işaretleri var Amerika'da. İkincisi bütçe çok iyi gitmiyor. Üçüncüsü Amerikan hazinesinin işte borçlanmasının daha kısa vadeye kayması, bizde olduğu gibi biraz kısa vade faiz yükünün artması, faiz dışı bütçe diye baktığımızda o tarafta iyi işaretler gelmemesi falan gibi daha temel sebeplerle burada uzun vadeli tahvil faizlerinin şu anda biraz daha yukarı gitmesi daha yüksek senaryo gibi gözüküyor. Dolayısıyla şimdi uzun vadeli bir faiz aldığımızda, özellikle işte gittik yani bir teknoloji şirketinin çıkardığı 50 yıllık 40 yıllık tahvil satın aldığımızda faizdeki ufak bir hareket bile uzun vadede ana parada ciddi bir kayba sebebiyet verecek. Dolayısıyla kimsenin de gidip 40 yıllık 50 yıllık ben bu tahvili alırım 50 yıl sonra bakarım demeyeceğine göre şu anda tahvilde en azından kısa vadeli bakış açısıyla çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ben burada hissede olmayı tercih ederim.
1: Peki hazır faiz düzlemine girmişken biraz dün gelen çekirdek hane halkı harcamaları rakamı üzerinden enflasyon beklentisini ve Amerika'nın bundan sonraki potansiyel hamlelerini de konuşalım. Çünkü Jackson Hole toplantısı var ve yarın aslında orada yapılacak olan Kevin Warsh'un konuşması ve sonrasındaki fiyatlamayı da tartmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Zira şu anda piyasa dünkü PCE rakamını da gördükten sonra Aralık ayında bir tam faiz artırımını yeniden fiyatlamaya dahil etmiş gibi görünüyor. Yani bir tarafta iş gücü piyasası tam istihdama yakın gitmeye devam ediyor. Orası korunuyor güç olarak gibi görünüyor. Momentum biraz kayboldu. Yani 3 aylık ortalama üretilen istihdamın son tarım dışı istihdam verisi sonrasında daha da aşağıya geldiğini gördük. Yani bir yandan soğuma tehdidi ama daha belirgin olan bir enflasyon tehdidi var. Dolayısıyla bunların arasında Fed'in hangisini önceliklendirmesi daha makbuldür piyasa gözünde? Bence biraz bunu konuşalım.
0: Evet, yani aslında istihdam tarafından son 3 aylık ortalaması, yani ortalamasının 3 ayda artış, istihdamdaki artış kabaca 100 bin kişi falan. Yani aslında orada çok, nasıl diyeyim, bir ciddi sıkıntı var. Yani Amerikan ekonomisinin toplamda 3 ayda 100 bin kişi istihdam yaratıyor olması gerçekten büyük sorun. Ama enflasyon tarafında dediğin gibi hala o tarafta soru işaretleri var. Şimdi dün gelen PCE 3,7 geldi yıllık ve zaten bir önceki gibiydi kabaca. Dolayısıyla bir değişiklik yok. Fakat hala baktığımızda baskı devam ediyor. İkincisi, evet şimdi petrol fiyatı 87 lira falan düştü, işte Umman'ın anlaşması falan diyoruz ama savaş öncesinde kabaca 60 dolar civarında giden bir petrol fiyatından bahsediyoruz. Bunun artık pompaya yansıması, enerji, gübre vesaire, bunlar zaten fiyatlara yansıdı. 6 ay içerisinde önümüzdeki aylarda da bu ikinci etkiler devam edecek, yansımaya devam edecek. Dolayısıyla enflasyon sadece Amerika için değil, tüm dünya için, Türkiye için zaten ayrı hikaye. Herkes için bir ana tehdit olmaya devam ediyor. Şimdi hal böyleyken Amerika'da Fed'in faiz arttırması işte caiz midir diyeceğim. Yani dışsal şoka karşı faiz arttırmak çok bir anlamı yok. Bizim genel beklentimiz, yani BBVA tarafında bizim beklentimiz, uzunca bir süredir biz bunu savunuyoruz. Fed'in bu seneyi mümkün mertebe faiz artışı yapmaktan kaçınarak, imtina ederek geçirmeye çalışacağı yönünde. Bu yüzden de zaten bizim euro dolar parite beklentimiz piyasanın biraz üstündeydi. 1,17'ler civarındaydı. Zaten kabaca oralara geldik gibi. Dolayısıyla biz şimdilik Fed'in olabildiğince işte böyle burada top çevirmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Aralık ayına geldiğimizde dönüp bakarız ama Eylül ayında zaten piyasa %35, %36 gibi bir fiyatlama veriyor Eylül ayına. Yani 1/3 gibi bir fiyatlama var. Dolayısıyla Eylül ayında bir şey beklemiyoruz. Dediğim gibi Aralık ayına geldiğimizde senin başta söylediğin gibi bir işte İran Savaşı'nın şeyine bakarız. Ama asıl sıkıntı Rusya-Ukrayna cephesinde gibi. Yani oradan gelen haberler, okuduklarım, duyduklarım filan o beni daha çok tedirgin ediyor. Yani sadece petrol fiyatı, tüm tahıl tarafında işte diğer Avrupa ekonomisi, iç talep vesaire falan, hani buraya baktığımda daha karamsar bir tablo görüyorum. Hani böyle bir ortamda da Fed'in faiz artırması için çok bir sebep görmüyorum açıkçası.
1: Yani sonuç itibariyle bir taraftan hakikaten iş gücü piyasasında son 3 aylık ortalama 20 bin istihdama düştü. Ondan önceki 3 aya bakarsan 80 bindi. Dolayısıyla hani oradaki soğuma var ama enflasyon tehdidi biraz daha belirgin olarak piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Çünkü biraz önce senin söylediğin gibi özellikle Rusya-Ukrayna üzerinden bir rafine edilmiş ürünlerde problem, özellikle petrol fiyatlarının yukarı doğru kaymaya devam etmesi gibi unsurlar söz konusuysa, buralardan gelecek olan arz kaynaklı problem biraz daha hani önceliklendirilmeye muhtaç hale gelebilir gibi. Çünkü piyasada zaten özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde biraz bunları da fiyat içerisine koyuyor. Evet. Burada Besent'in ortaya koyduğu planın ne kadar muteber olduğunu düşünüyorsun? Biraz belki bunu da tartışabiliriz. İlk etapta piyasa ilk gün tepkisini aşağı yönlü verdi. Daha sonrasında bir tekrar yukarı deneyerek gel gel yaptı. Orada da Besent'in biz gerekirse hazine genel hesabını kullanırız, orada zaten 1 trilyon dolar kaynak var ifadesinden sonra, hani cephanenin büyüğünü gördük, biz buralarda kalalım dedi. 5.17'lerde şu anda, 5.32-5.33'lere gitmiş olan Amerikan 10 yıllığı. Hatta yavaş yavaş biraz daha buralarda bu bonolarda getirebiliriz. Gerisinin uzun tarafında rally görebilir miyiz diye de konuşuluyor, faizi daha aşağıya sürmek babında. Sizin oradaki bakışınız nasıl?
0: Taşıma suyla değirmen dönmez diyeyim. Yani sonuçta evet, orada 950 milyar dolar civarında bir hazinede genelde boşta duran nakit var diyeyim. Bunun bile kullanılması söz konusu ama yani biz bunu kendi şeyimizde de gördük. Kendi ülkemizde de geçmiş yıllarda gördük. Böyle bir parayı kullanarak temel açıdan bir şeyin dengesi, dinamikleri bozulduğu zaman buna ekstra alım yaparak, suni demeyeyim ama en azından dışarıdan böyle bir müdahale ederek toparlamaya çalışmak arzu edilen sonucu vermez. Sonuçta burada eğer benim Amerikan ekonomisine dair uzun vadeli ve uzun vadeli demeyeyim, hani kısa orta vadeli beklentiye negatife dönüyorsa, dünyada olan bitenden tedirginsem, nakde geçmek istediğimde dünyadaki en likit piyasalar belli döner. Amerikan hazine tahmini satarım. Burada bir de Amerikan hazinesi kendisi bunlarda geri alım yapıyorsa çok güzel. Yani ederinden daha güzel bir fiyata benim için satış fırsatıdır. Dolayısıyla ben bunun bir çare olacağını düşünmüyorum. Böyle bir ortamda tam tersi, evet hani destek için her ülke böyle bir şey yapacaktır ama nihayetinde herhangi bir sorunu çözmez. Faizlerdeki ana yönü de değiştirmez benim görüşümce.
1: Peki Tufan, müsaadenle kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. BBVA Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tufan, yurt dışına ağırlıklı olarak konuştuk ilk bölümde. Bu bölümde biraz Türkiye'yi konuşalım isterim. Özellikle gelişen ülke piyasalarına muazzam bir ilgi var. Türkiye'ye de dönüp baktığımızda hem swap pozisyonlanmasından hem bono tarafına girişle bunun yansımasını net olarak gördük. Hatta swaplarda pozisyonlanma stokuna bakarsak savaş öncesinden daha yüksek seviyeye de gelmiş durumdayız. Merkez Bankası biraz da buradaki duruma bakarak, Türk lirasına olan ilgiyi dikkate alarak şu an itibariyle belki biraz daha agresif sayılabilecek bir hızda faizi 37'ye çekti 40'tan. Yani bir politika normalleşmesi diye bakılabilir. Tabii piyasa biraz buradaki kararlılığı ve hızı görünce acaba bunun arkasına bir politika faizi indirimi de gelir mi diye tartışmaya başladı. Bunu ne kadar ihtimal dahilinde gördüğünü sorayım. Eylül toplantısı ve dahi Ekim toplantısı için.
2: Önce şunu söyleyeyim, yani Merkez Bankası'nın 40'tan 37'ye fonlama maliyetini aşağı çekmesi sürpriz değil. Zira bunu daha önceki, bırak enflasyon raporunu, önceki para politikası kurulu metinlerinde zaten söylüyorlardı. Yani içeride enflasyon göründen, dezenflasyon sürecinden memnun olduklarını, fakat dış gelişmeler sebebiyle burada temkinli olmak adına faizi bir süre yüksek tuttuklarını vesaire, bu yönde açıklamaları vardı. Şimdi dolayısıyla ilk fırsatta Merkez Bankası'nın fonlamayı 40'tan 37'ye indirmeye çalışacağı zaten bilinen bir şeydi. Fakat bunun zamanlaması bir miktar bence sürpriz. O da şu anlamda, yani hani 13 Ağustos enflasyon raporu toplantısının üstünden 10 gün geçtikten sonra enflasyon beklentilerinde bir iyileşme yok. Hani piyasa katılımcılarında var ama hane halkı ve reel sektör hafif yukarı gidiyor. Dönüp bakıyorsun yurt dışı gelişmelerde bir iyileşme var mı? Tam tersi, en başta konuştuk. Yani orası hala tedirginlik diz boyu devam ediyor. Dolayısıyla burada bu 10 gün içerisinde ne oldu da biz bir anda 40'tan 37'ye hızlı bir şekilde indirdik? Yani bunun cevabı bende yok. Yani bunu anlamak bence şu anda önemli. Bunu hani eleştiri anlamından ziyade bundan sonra Merkez Bankası ne yapacağına dair tahminler yaparken, faiz politikasına dair bir tahmin yaparken Merkez Bankası burada tam olarak ne düşündüğünü anlamamız için önemli. Olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu bilmeden tabii Eylül veya işte bundan sonraki Ekim toplantısında Merkez Bankası ne yapacağına dair tahminler biraz yazı tura şeklinde gidiyor. Fakat benim gördüğüm şu, şimdi burada 40'tan 37'ye indi. Bir döviz talebi oldu mu? Olmadı. Yani bir de zaten bir gün içerisindik. Piyasada bugün itibariyle, yani dün itibariyle 1.1 trilyon artı rezerv var zaten. Yani piyasa hala likidite fazlası devam ediyor. Şimdi dövize talep oldu mu? Hiç olmadı. Yani bireyselden vesaire mesela oradan bir şey oldu mu? Olmadı. Yabancının işte Türkiye'de faiz düştü, biz burada daha fazla kazanmıyoruz, çıkalım oldu mu? Tam tersi devam ediyor. Yani o tarafta devam ediyor. Tahvile vesaire bilakis ciddi giriş oldu. Böyle bakınca da şimdi Merkez Bankası en azından Eylül ayında belki bir 100 bas puanlık indirime daha gitmesi bence şaşırtıcı değil. Temkinli olmak adına işte yurt dışını biraz daha görelim falan gibi bir şey içerisindeyse bunu yapmasını Ekim ayında beklerim. Ama en azından hani Eylül'ü bilemiyorum. Dediğim gibi bence orada yazı tura %50. Ama Eylül-Ekim döneminde bir faiz indirimi gelecek diye tahmin ediyorum artık.
1: Peki o zaman buradan şunu sorayım. Merkez Bankası'nın hızı aslında normal koşullar altında kendi politika normalleşmesi ve bakış açısı adına normal ve doğal sayılabilir. Piyasanın da beklemediği bir şey değildi. Sadece senin söylediğin gibi hızı, sürati ve şekli biraz sürpriz yarattı. Burada keşke enflasyon raporu toplantısında 2027'ye ilişkin o beklenti revizyonunu görseydik eyleme geçmeden önce. O zaman piyasa kendini daha net bir noktada konumlandırabilir ya da Merkez Bankası'nı daha net anlayabilirdi. Şimdi gördüğümüz yerde 2027'de, yani diyor ki Merkez Bankası politika seviyesinde, yani politika

0: faizinde veya şu an durduğumuz seviye dezenflasyonist. Burayı destekleyici ama ne kadar dezenflasyonist? Yani 2027'de ben neye göre bakarak bunu çıpalayacağım konusu biraz pus içerisinde kaldı. Onun için adres gösterilen yer orta vadeli program. Herhalde oraya kadar biraz devam edecek buradaki sis pus diye anlamak lazım. O yüzden çıkıyor belki biraz da buradaki şaiyalar. Dolayısıyla hani oradaki rehberliği keşke alabilseydik, muhtemelen bu tartışmalara gerek kalmayacaktı.
1: Yani orta vadeli program biliyorsun yol haritası. Yani bir aksiyon planından ziyade işte ülkemizi ekonomik anlamda 3 yıl içerisinde nerede görüyoruz? Yani görmek istediğimiz demeyeyim ama nerede olacağına dair gerçekçi bir tahmin yapılmaya çalışıyor. Ama yani 3 yıl hani her yer için, dünya için uzun, Türkiye için zaten çok uzun. Dolayısıyla böyle çok uzun vadeye gerek yok. Biz genelde hep böyle bir sonraki yıla odaklanıyoruz orada. İşte ortalama kur ne olacak vesaire falan diye. Şimdi burada OVP'de diyelim ki 2027, şimdi Merkez Bankası 15 hedefi yanlış hatırlamıyorsam, tahmin özür dilerim. Piyasa beklentisi kabaca 23-25 falan civarında. Ortalaması 24 diyelim. Şimdi burada Merkez Bankası orta vadeli programda enflasyon tahmininin 20'ye mesela çıkarılması hani bir şey ifade edecek mi? Emin değilim. Zira burada şöyle bir sorun söz konusu. Yani bu biraz hani şeyin dışına çıkacağım ama şimdi biz Türkiye için genelde mesela tek haneli enflasyon konuşuyoruz ama işte bunu 2010'lardan bu yana görmediğimiz artık bir enflasyon. Zira Türkiye'nin üretim yapısı, işte dışarıdan aldığı malların çeşitlenmesi vesaire falan çok farklı yerlere gitti. Dünya ekonomisi farklı yerlere gitti. Hani artık Türkiye için bizim tek haneli enflasyondan bahsetmemiz için öncelikle kurda çok ciddi bir değerlenme olması lazım. Yani 2010'lu yıllarda zaten yaşadığımız dönem. Şimdi böyle bir değerlenme konusunda ayrı bir reelden var ama en azından nominal bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi böyle bir şeye girmeyeceksek bizim zaten aslında Türkiye'de ortalama kabaca 20'li rakamlarda bir enflasyonla yaşamaya bence alışmamız lazım. Yani aksi takdirde bizim faizi en azından işte yüksek bir reel faiz verecek. Hani 20 enflasyon diyelim en azından 4-5 puan reel faizi bakkal hesabı. Türkiye'de bizim 24-25 faizin altına düşmüyor olmamız lazım ki çok hani şey değil. Sürdürülebilir veya anlamlı gelmiyor buna. Dolayısıyla benim burada gördüğüm şu, evet OVP'ye bakarız, evet Merkez Bankası ne söylediğine bakarız ama bizim her sene enflasyon hesabı yaptıktan sonra işte yılda bir kez yaşanan işte bir sefere mahsus olaylar artık her sene farklı bir şekilde gelmeye başladı. Bunların etkileri sürekli hale gelmeye başladı. Dolayısıyla bu tahminleri yapmak zor. Bu anlamda OVP'ye baksak da Merkez Bankası söylediklerine baksak da en azından piyasa gerçekleri bence burada bu yol planından, yol haritasından veya işte rehberlikten falan farklı bir yere gidiyor. Dolayısıyla ben orta vadede böyle Türkiye'nin kabaca 20'li enflasyonlarda gideceği senaryoyu iyi olarak görüyorum. Yani 10'lu rakamlara düşerse zaten artık çok yüksek bir faizden bahsediyoruz veya ciddi bir TL değerlenmesi, nominal değerlenmeden.
0: Bir şey sorabilir miyim Sufan? Hani tabii diyorsun ki, ya tabii. Türkiye'de ortalama 20'lerde bir enflasyonla yaşamaya alışmamız lazım diye. Şimdi bunu kabulleniş olarak mı değerlendiriyorsun yoksa doğrusu budur Türkiye için diye mi söylüyorsun?
1: Şimdi şöyle doğrusu değil tabii ki. Yani doğrusu hepimizin istediği tek haneli düşük enflasyon. Yani kimse yüksek enflasyonu, yüksek faizi istemiyor. Fakat burada gene söylüyorum hani bizim hala ciddi bir kur geçişkenliği sorunumuz var. %30'lar civarında diyelim ortalamada zaman zaman değişiyor ama yüksek. İkincisi hala enerji bağımlılığımız devam ediyor. İşte Amerika'nın son açıkladığı yaptırımlar İranlı iş yapan ülkeler falan konusu mesela bizim muhtemelen doğalgazı Amerika'dan veya spot piyasadan daha yüksek maliyette almamıza yol açacak. Dolayısıyla bunların hepsi dediğim gibi bir sefer mahsus dediğimiz ama bizim artık enflasyonu besleyen bir şeye döndü. Dolayısıyla 20'li rakamlarda bir devam eden enflasyon bence gerçekçi. Yani buna alışalım dediğim en azından hani orta vadeli planları yaparken bence bu tarz rakamları kafamıza bulundurmamızda fayda var. Dediğim gibi yani bu ideal falan demiyorum. Asla öyle bir şey. Hani kimse aklı başında kimse böyle bir şey demez. Keşke daha düşük olsun ama bizim buralara gelmemiz için faiz politikasından hatta maliye politikası ötesinde çok ciddi reformlar yapmamız lazım ki hani en azından tarımda başlayan devam eden bir sürü şeyden bahsetmemiz lazım. Oralarda maalesef fazla bir şey yok. Yani faiz politikasıyla özellikle son bir senedir faiz politikasıyla götürmeye çalıştığımız bir enflasyon mücadelesinden bahsediyoruz.
0: Peki döneyim buradan birazcık Türkiye iştahı üzerinden yine gelişen ülke piyasalarındaki bakışa değinelim istersen. Sonuç itibariyle Türkiye tabii kuru önemli ölçüde yönetilir bir kapasitede götürdüğü ve nominal faizde yüksek olduğu için yabancı yatırımcı tarafından çok ciddi anlamda ilgi gördü. Burada riski durasyon riski almadan taşımak istiyor yabancı. Dolayısıyla o nedenle ağırlıklı olarak çok kısa vadede bir pozisyonlanma gördük. En son olarak da para piyasası fonlarına kadar işte swaplar arkasından bono derken para piyasası fonlarından da çok ciddi anlamda gelir elde etme imkanı ürettiler. Sonuçta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda buraya bir stopajla buradaki en azından meyvenin bir kısmını kendisine ayıracak ya da en azından oradaki eşitsizliği ortadan kaldıracak bir hamle yapma hazırlığında. Nasıl değerlendirirsin burada alınan önlemi ve yabancının Türk lirası iştahını?
1: Şimdi varsayalım ki bu %10'luk kurumlar vergisi hayata geçirildi. Şirketler, yani yerli şirketler bunu zaten mahsup edecekler. Yabancı şirketler bunu ödeyecekler. Yabancı yatırımcılar diyeyim. Yani hedge fonlar aslında. Şimdi bu durumda bu %10 vergiyi ödememek için muhtemelen yapacakları hala Türkiye'de yatırım yapmaya devam edeceklerse ki ben %80, %90 ihtimalle buna devam edeceklerini düşünürüm. Dönüp bakacakları yer gene bir swap piyasası olur. Evet, hani orada likit de fazla. İşte mesela Londra'da şu anda 29'larla 29.6 ile falan geçiyor gecelik repo. Düşük ama hala getiri var mı? Var. Dolayısıyla bir buraya girebilir. İkincisi, kısa vadeli tahvillere bir miktar talep gelebilir. Hani burada hala işte Merkez Bankası'nın özellikle faiz indireceği daha sonra süreçte projesine şeyinden hareketle, beklentisinden hareketle burada yatırımcılar, yabancı yatırımcılar tekrar bu taraflarda muhtemelen adım yapar. Üçüncüsü de zaten uzunca bir süredir TLRF endeksi tahvilleri çok ciddi bir yabancı talebi vardı. Açıkçası biz de uzun bir süredir, yani Merkez Bankası'nın faizi 40'a çıkarıp uzunca bir süre burada tutmasından sonra Mart ayından bu yana biz de yatırımcılarımıza TLRF öneriyorduk. Dolayısıyla burada bir vergi gelmesi muhtemelen gene TLRF endeksli tahvilleri yine yabancı nezdinde daha kıymetli kalacaktır. Dolayısıyla oradan gelen vergi başka tarafa gider. Fakat şimdi tabii bu verginin gelme amacı ne? Dediğin gibi sıcak parayı bir miktar işte şey yapmak, caydırmak. Şimdi bunu sıcak parayı geceden para politikası, para piyasası fonlarından alıyoruz. Gene kısa vadeli diğer enstrümanları koyuyoruz. Hani buradan alıp buraya koyduk. Dolayısıyla çok fazla değişen bir şey olmayacaktır kanaatindeyim. Ki bunu yaparken yani bu projenin arkasında da işte vergi gelirini artırmak gibi bir gaye olmadığını da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunun çok arzu edilen sonucu vereceğini düşünmüyorum. Bir zararı olacak mı? Bence olmayacaktır. Belki %10, %15'e yapacaktır, engelleyecektir sıcak parayı ama geri kalan para gene gelmeye devam edecektir.
0: Peki burada yerli yatırımcının özellikle para birimi tercihi üzerinden de değerlendirme yapalım. Şimdi tabii %62'lere gelmiş durumda TL'nin toplam mevduatları içerisindeki payı. Dolayısıyla Merkez Bankası bir yandan politika faizini tekrar uygulamaya başladığı için faiz 37'ye geldi ama öbür tarafıyla özellikle altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan ve bankaların burada mevduat rasyosunu tutturabilmek için TL tarafında mevduatları biraz daha yüksekte tutmalarını sağlayan bir makro ihtiyati önlem de var. Dolayısıyla hani bir yandan faizi indirirken öbür taraftan mevduat faizinin de çok aşağı gelmeyebileceği ya da gelmesini engelleyici bir bakış açısı burada işlevsel midir? 41,5-42'lerden 40'lara doğru geldi bankalardaki mevduat faizleri, büyük bankalar için konuşuyorum.
1: Şimdi örneğin Haziran sonuna falan baktığımızda malum bilanço dönemi vesaire olduğu için orada bir miktar mevduat yarışı da vardı. Dolayısıyla şimdi Haziran'da bu yana baktığımızda mevduattaki düşüş biraz da hani bu teknik sebepten yorumlanabilir. Şimdi 40'tan 37'ye gelen fonlama maliyeti sonrasında gene de faizlerin bir miktar mevduat faizlerinin aşağı gelmesi bence ana senaryo olmadı. Burada bence şöyle başka bir sorun var açıl. Yani sorun demeyeyim ama şimdi faiz indi ama ekonomide mesela bu bir rahatlık yaratacak mı? Yaratmayacak. Neden? Çünkü o mevduatın diğer bacağı kredi tarafında mevcut kısıtlamalar, regülasyonlar yerli yerinde duruyor. Yani aylık kredi büyüme hızlarına getirilen sınırlamalarda hiçbir gevşeme yok. Dolayısıyla aslında faizin aşağı inmesiyle şirketlerin veya vatandaşın krediye erişimi arasında şu anda doğrudan bir ilişki yok. Yani oradaki linkler kopmuş durumda gerçekten. Böyle baktığımızda da böyle zaten bir gevşeme falan yok. Şimdi hal böyle olunca bir kredi talebinde ciddi bir talep ciddi bir artış vesaire olmayacağı için mevduat tarafında da zaten ciddi bir yarışa girmesi bankaların anlamı değil. O yüzden benim aslında buradaki senaryom bankaların mevduat faizini biraz daha hızlı indirebilecekleri yönünde önümüzdeki günlerde. Yani burada dediğin gibi zaten bir hafif düşüş gördük ama bence bu biraz daha hızlanacak önümüzdeki günlerde.
0: Peki altın fiyatının etkisini nasıl değerlendirirsin? Çünkü hiçbir şey yapmasan altın fiyatının artışından kaynaklanan bir yabancı para yükselişi oluyor ya rasyoda. Çünkü evet. Bankaların da çoğu aslında tam sınırda gibi görünüyor. O yüzden soruyorum.
1: Yok, doğru, pardon. Sen altından bahsettin. Ben başka yere çektim konuyu ama ya evet, hani orada da altından mütevellit böyle bir teknik bir şey olacaktır. Muhtemelen yani bu rasyonları tutturmak için bir miktar o tarafta mevduatı çekmek için en azından düşüş hızını bence yavaşlatacaktır ama bunun mevduata bir ek getiri sağlayacak veya bankalarda çok yüksek bir nakit ihtiyacı, mevduat ihtiyacı yaratacak bir noktada olacağını düşünmüyorum. Ha burada diyor yani altın fiyatı işte 4600'lerde kabaca. Hani 5000, 5500 falan gibi yeniden rekor seviyeye gitmesi durumunda oturup bir daha bakarız ama en azından şuralarda kaldığı durumda ben diğer taraftaki mevduat kredi bacağının daha etkin olacağını tahmin ederim.
0: Tufan, son olarak bir de fon piyasasında olup bitenleri sana sormak isterim. Bu konuyla ilgili bir düzenleme gelmesi bekleniyor. Burada arka arkaya gelen uyarılar oldu. MSCI'dan, Dow'dan, aynı zamanda benzer şekilde FTSE Russell'dan. Sonuç itibariyle burada bir düzenleme gelecek ama bu düzenlemenin piyasa üzerindeki potansiyel etkisinin ne olmasını beklersin? Hisse senedi piyasası bir süredir gösterge olmaktan uzaklaştı çünkü Türkiye ekonomisi için.
1: Ya o doğru. Yani mesela sene sonu endeks beklentisi falan, hani benim şu anda zaten mevcut iş tanımımda hisse piyasası yok. Yani borsa yok. Dolayısıyla öyle bir hisse veya borsa ile ilgili bir tahmin falan şey yapmıyorum. Ben tamamen kendi görüşüm olarak söylüyorum. Şimdi mesela arada işte akşam yayınlarında, Hande'nin yayınlarında sene sonu endeks beklentisi falan diye sorduklarında yani hakikaten diyecek bir şeyim yok. Zira endekse dönüp baktığında ilk 5 hisseyi çıkardığın zaman geri kalan hisselerde çok anlatacak bir hikaye yok. Yani onları da çıkardığında endekste zaten çok acayip bir değişimden bahsetmiyoruz. Kaldı ki yani faizin hala yüksek olduğu bir ortamda borsa açısından zaten görüntü hala çok tatlı değil. Bankalar işte faiz indirimine faydalanırsa falan diye. Şimdi dönüyorum fon piyasasına. Fonlarda yani malum uzunca bir süredir bazı fonlar üstünden başlayan sonra işte kötü elma sepetteki diğer elmaları da bozar mantığıyla işte taklit edilen bir takım şeyler var, teknikler var diyeyim. İlginç şekilde küçük yatırımcı buna ciddi ilgi gösteriyor. Nihayetinde bunun içinde ciddi bir getiri olması tamam tercih sebebi. Fakat dönüp bakıldığında burada aslında piyasanın işleyişinin, şirketlerin işte değerlemesinin vesaire ki çip üreticilerinden bahsetmiyoruz yani. Şirketlerin değerlemesinin tuhaf yerlere gittiği, mantığın, matematiğin artık sınırlarına ulaşıldığı noktalara geldik. Dolayısıyla burada fon piyasasına yani SPK'nın getirmesi muhtemel düzenlemeler ben olumlu tabii ki olumlu olacaktır şeyindeyim ama dönüp baktığımızda aslında mevcut yasalarda mevcut tebliğlerde aslında zaten bunları engelleyecek bence şeyler var, yasalar var. Örneğin yatırım danışmanlığı kapsamında sen bir şirketi öneriyorsan dönüp bu şirketi neye göre önerdiğinin belgesini 10 yıl süreyle saklaman lazım. Ama temel ama teknik. Şimdi gidip işte FK'sı ne bileyim 50 iken 150 olan şirketi alan fon yöneticilerine örneğin bence sorulması lazım SPK tarafından. Yani sen bu şirketi alırken hangi değerlemeyi yaptın, hangi belgeye dayandın, neye göre aldın diye bence bunların sorulması lazım. Dolayısıyla önemli olan evet hani tebliğ çıksın bunlar düzenlensin ama önemli olan uygulamadır her zaman benim gözümde.
0: Tufan Cömert, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporunun da böylelikle sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'lı olun.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: Ben sanmıştım ki yanlış anladım belki. Bir gün vardır.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Haftanın dördüncü işlem gününü başlatıyoruz. Evet, iki ayrı tablo. Kısa vadeli taraftaki tahvil faizlerindeki yükseliş, diğer tarafta Nvidia bilançosunun yaratmış olduğu risk iştahının yükseliş aslında. Bu iki tablo arasında piyasa nerede dengelenecek? Ana temada bu olmaya devam ediyor. Bu sabah iki farklı hikayeyle birlikte uyandık güne efendim. Hisse tarafında Nvidia'nın beklentileri aşan büyüme görünümü, yapay zeka yatırımlarının henüz zirveye ulaşmadığını bildirdi aslında bize. Ve Nasdaq 100 vadeli tarafına baktığımız zaman yükselişleri beraberine getirdiğini görüyoruz. Sadece Nasdaq tarafında değil, aynı zamanda Asya'ya dayan yarı iletken hisseleri öncülüğünde alımlar izlenirken tahvil cephesinde ise tablo tersine dönüyor. Neden? ABD'de çekirdek PCE verisini takip ettik. Çekirdek PCE enflasyonunun yıllık %3,3 ile birlikte Fed'in temel hedefinin çok daha üzerinde kalması faiz artışı beklentilerini canlı tutarken, özellikle ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,22'ye kadar yükseliş kaydetti ki piyasalar Aralık ayına ilişkin bir faiz artışını tamamen fiyatlamış bulunmakta. Emtia tarafına baktığımız zaman ise altında yarım puanlık bir yükselişle birlikte ons başına 4620 dolara kadar da geldiğini takip ediyoruz. Brent petrol tarafında ise 87 dolar civarında kalmaya devam ederken, özellikle Karadeniz bölgesinde gemileri ve altyapıya yönelik saldırıların sevkiyatları aksatmasıyla birlikte buğday vadeli kontratlarında sert yükselişleri takip ettik ki 3 yılın zirvesine çıktı ve dolayısıyla bu durum gıda enflasyonuna ilişkin endişeleri de yarattı. Dolayısıyla burada buğday vadeli kontratlarındaki 3 yılın zirvesi fiyatı önem arz ediyor. Evet, Borsa İstanbul tarafında ise günü %0,95'lik bir değer kazancıyla 14.610 puandan kapanış sergilemişti ki bankalar tarafında oldukça dikkat çeken yükselişler vardı. 1.99'luk kapanış seviyesine işaret ederken holdingler endeksinde ise tersi bir fiyatlama vardı. 0.89'luk bir değer kaybı da dikkat çekmeye devam ediyor diyelim mi? Hızlıca açılış öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. Bir tarafta da diplomasi işlensin isteniyor. Jeopolitik gelişmelere ilişkin Katar Başbakanı Tahran'a gidiyor ve dolayısıyla ABD-İran arasındaki ekonomik baskının arttırılmasına ilişkin gerilimin sürdüğü bir dönemde diplomatik temasları yeniden başlatmak üzere bu kez araya Katar Başbakanı girdi. Ukrayna Savaşı'nda ise gerilim yükselirken Nvidia'nın çeyreklik gelir tahmini ise beklentileri aştı ki burada 3 aylık dönemde yıllık bazda %106'lık bir artışla 96,2 milyar dolara yükselerek piyasa beklentisi üzerinde gerçekleşti. 92 milyar dolarlık bir beklenti vardı. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir beklenti üzerinde satış geldiğini söyleyebiliriz ki önümüzdeki 2028 mali yıla ilişkin gelirlerin yaklaşık %70 oranında artması bekleniyor. Hal böyle olunca da işte bu 2028 gelir tahmini piyasaya cansıyor olmuş gibi duruyor. Son olarak ise çekirdek PC beklentileri karşıladı. Temmuz'da çekirdek PC aylık bazda 0,2'lik artış kaydederken yıllık bazda ise %3,3'lük bir artış, ama 3,3'lük bir artış aslında Fed'in göstergesinin üzerinde kalmaya devam ederken, işte tam da bu sebeple Aralık ayına ilişkin Aralık ayına kadar bir faiz artışına kesin gözüyle bakan da bir piyasa var. Hal böyle olunca ABD tahvillerindeki 2 yıllık tahvillerdeki yükselişi de takip etmeye devam ediyoruz. Sadece burada ABD tarafında olmadı, diğer tarafta yani küresel anlamda bir 2 yıllık tahvillerde de yükseliş dikkat çekmeye devam ediyor diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Efendim, hemen şöyle hızlıca bakalım. Sanayi ve hizmet istatistikleri 2025'e dair saat 10'u gösterdiğinde içeride karşılayacağımız veriler arasında, bunun yanı sıra içeride para ve banka istatistiklerini, rezerv oranlarını yakından takip edeceğiz. ABD'den ise işsizlik başvuruları verisi gelecek. Bugünün özelinde aslında takip edilecek. Önemli takip edilecek içeride her perşembe olduğu gibi haftalık para ve banka istatistikleri olmaya devam edecek, ancak daha da önemlisi yarına yaklaşırken küresel piyasalarında göstergesi olacak olan Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh'un vereceği mesajlarda önem arz ediyor. Piyasa aslında bu tarafa odaklandı diyelim ve tüm bu gelişmeleri kendisiyle değerlendirelim. Kerem Aksoy bizlerle birlikte, Roto Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Kerem Bey, hoş geldiniz.
2: Günaydın. İyi yayınlar.
1: Evet Kerem Bey, programı başlatırken dedim ki küresel piyasalarda aslında bu sabah oldukça belirgin bir ayrışma görüyoruz. Bir tarafta Nvidia'nın güçlü görünümüyle birlikte Nasdaq vadeli tarafında kontratlarında bir risk iştahının arttığı ama enflasyon nedeniyle de tahvil faizlerinin yükseldiğini takip ettik 2 yıllık tarafında. Şimdi hisse senetlerinin özellikle büyüme ve yapay zeka hikayesini, tahvil piyasasının ise daha uzun süre yüksek faiz temasını fiyatladığı bu tabloda özellikle sizce hangi ekonomik gerçeklik daha doğru olacak?
2: Yani bir kere Amerika'dan gelen makro veri setine baktığımızda oldukça iyi veri seti geldiğini gözlemliyoruz açıkçası diyebilirim. Burada yani tahvil mi, işte hisse senedi mi, yoksa başka enstrümanlar mı konusu? Zaten 2026'nın başından beri çok çözemediğimiz konulardan bir tanesi açıkçası tüm dünya olarak. Ama burada bence şunu söylemek lazım. Konjonktür olarak belli varlık gruplarının öne çıktığı zamanları görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Özellikle son dönemde Amerika'daki tahvil verimlerin iyice dikleşmesinin ana nedeni bence enflasyondan çok oradaki birincisi bütçe açığı. Yani gayri safi yurt dışı %6'sına gelmiş bir bütçe açığı. İkincisi de özellikle yapay zeka temasındaki yatırım yapılabilir tahviller içerisindeki yapay zeka temasındaki şirketler 15 ve üzerindeki yıl tarafında, yani 15 artı yıllardaki boşanmaların %40'ını oluşturması. Yani burası ciddi bir baskı oluşturuyor ve uzun ucun pek düşmesini engelliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu gören zaten gerek Bessemer gerek FED tarafının da o belirli bir hamleyle özellikle verim eğrisinin tamamında bir gevşeme yaşattı.

0: bakanlık adına bir miktar harekete geçtiğini düşünüyorum. Dolayısıyla enflasyondan ziyade bence o tarafta öyle bir sıkıntı var diye. Hisse senedi tarafı ise bence Amerika'da oldukça iyi performans etmeye devam ediyor. Ve önümüzdeki dönemde yani şirketlerin bir kere geriye dönük beklentilerine bakacak olursak ki NDJ'yi de gördük. Muazzam rakamlar ve geriye dönük beklentilerin de sürekli yukarıya doğru revize edildiği bir ortamla karşı karşıya. Dolayısıyla yurt dışında özellikle Amerika özelinde olmak üzere belli temalardaki hisse senetlerinin bence ilk sonuna kadar yukarıya doğru serüveni net bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi tahvil tarafıyla devam edelim. Tahvil tarafında özellikle ABD 2 yıllık tahvil faizine baktığımızda 4.22'ye kadar da bir yükseliş söz konusu. 2 yıl tahvildeki bu hareket aslında bize Fed'in beklenen para politikasındaki değişimi mi anlatıyor? Yani bugün yoksa piyasa Fed'in enflasyon karşısında geride kaldığını düşünerek ekstra kendisine bir risk primi mi fiyatlıyor, yaratıyor?
0: Yani ikisi de var aslında bence işin içerisinde. Hı hı. Ama günün sonunda Fed ve Amerikan hükümeti, yani hazinenin bir miktar daha ordineli bir hareket vermeyesinde aşağı doğru net bir şekilde düşürdüğünü ben açıkçası düşünüyorum. Yani son dönemde yapılan uzun vadeli ihraçların azaltılması da işte. Evet, hazinenin bir miktar daha kısa vadeli bunu yürüyor olması bir miktar verim endişesi üzerinde özellikle kısa vadeli borçların döndürülmesiyle de alakalı bence bir hamle olarak görmek lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla o taraf her ne kadar mesela tarafta hala daha savaş etkileri görüyor olsak da koordineli bir yaklaşımla biz verim endişesinin zamanla aşağı doğru geldiğini yönetemeyeceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Jackson Hole borçun açıklamaları bir miktar volatilite yaratabilir. Eğer bir açıklama yaparsa, çünkü pek sevmediğini biliyoruz. Ama günün sonunda orada da bence koordineli bir hareketin devamına ilişkin mesajlar verecektir diye tahmin ediyorum. Bunun varlık gruplarının etkisini bence bir miktar daha yakın analiz etmek gerekecek Jackson Hole sonrası.
1: Peki burada asıl mesele politika faizinden daha çok aslında finansal koşulların bütünü diyebilir miyiz?
0: Tamamen öyle. Zaten finansal koşulların tamamen baktığınızda yeterli sıkılık var mı? Ya da uyguladığınız sıkılık gerçekten makro veri setiyle örtüşüyor mu hikayesi? Zaten piyasanın varlık gruplarının fiyatlarını bir şekilde değerlendirdiği ölçtüğü taraf. Bu açıdan bakıldığında piyasa ile Fed arasındaki makas iyice açıldı. Böyle değerlendirmek lazım. Ama bence piyasa bu sefer Fed'e yaklaşacak. Ve Fed'in duruşunun ben çok net bir şekilde faiz arttırmak yönünde olacağını yıl sonuna kadar diye düşünüyorum. Zaten bunun yolunu da yapmaya başladılar. Yani Washington koltuğa oturduktan sonraki yaptığı açıklamalar. Ardından işte hazine ile Fed'in koordineli verim verisi üzerindeki hareketi. Yani Jackson Hole'de de ben çok farklı bir şey geleceğini düşünmüyorum ama sonuçta o da bir risk olarak devam ediyor. Bunların hepsini alt alta koyduğunda ben ciddi anlamda bir Amerika tarafında bir faiz artışı diyeceğim. Pek düşünmüyorum.
1: Peki şimdi burada küresel çapta olan bir tahvil satışı tablosu var. Yani ABD ile sınırlı değil. Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya yani bütün küresel çapta kısa tarafın satışını takip ediyoruz. Şimdi burada dolayısıyla Fed kaynaklı bir hareketten ziyade küresel ölçekte yeni bir higher for longer rejimine mi giriyor tüm dünya?
0: Ya, tüm dünyanın üzerindeki boşluk seviyesine baktığınız zaman bu gayet normal. Bu kadar boşluğun olduğu bir yerde. Özellikle pandemiden sonrasında sadece bizim ülkemizde değil, gelişmek zorunda ülkelerin, hatta gelişmiş ülkelerin de tamamına baktığımız zaman yüksek boşluk oranı ve bu yüksek boşluğun yaratmış olduğu ekonomilerdeki belli sektörler haricindeki sıkıntılar her yerde de var. Yani bugün dünyayı Amerika, Asya, Avrupa olarak ayırdığımızda bir de bunun üzerine savaşın etkilerini eklediğimizde Latin Amerika bölgesi hariç küresel ticaret hacminde payını arttıran herhangi bir yer yok.

0: Asya tarafının zaten iç problemlerini hepimiz biliyoruz. Japonya giderek büyüyen bir risk unsuru olarak hayatımızın içerisinde yer almaya devam ediyor. Diğer tarafta gelişmekte olan ülkelere döndüğümüzde debasement hikayesinin haricinde gelişmekte olan ülkelerin bazılarında da belli konjonktürel, sektörel ayrışmanın haricinde ciddi bir hikaye var mı diye baktığımızda bu tarafı da biraz zorluk içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden savaş başlığı çok masanın üzerinden kalkmadığı sürece genel ekonominin üzerindeki bu faiz hakları ile ilgili problemin devam etme ihtimali bence çok yüksek. Özellikle 2-10-2-30 yıl faiz makasının çok daralacağını ben pek tahmin etmiyorum önümüzdeki bir yıl içerisinde. Zaten o yüzdendir ki gerek Amerika'da gerek Türkiye'de işte gelişmekte olan ülkelerde kimse 2 yıl ötesinde herhangi bir riski almıyor banka mesela. Yani yabancı yatırımcı olarak gelinen yerde sadece 2 yıla kadar olan vadelerde, genelde 3 yıla kadar olan vadelerde pozisyon alıyor. Ama onun ötesinde 5-10 yıllıklarda herhangi bir pozisyon alındığını gözlemlemiyorum. Bunun temel nedeni de bence açıkçası dünyadaki boşluk seviyesi ve belirsizlik katsayısının giderek artıyor olması.
1: Artmaya devam edecek mi sizce? Yani debasement threat olarak ortaya çıkan kavram etkisini daha da mı arttıracak? Çünkü bu Powell döneminde ortaya çıkan, Kevin Warsh döneminde ise bunun seviyelerin çok daha yukarı yönlere doğru gitmesini beklediğimiz bir süreç. Çünkü bazı hareketlerin piyasada Fed kaynaklı hareket, bazıları ise Fed'den bağımsız olan hareketler oluyor. Hal böyle olunca özellikle dolar ve gelişmekte olan ülke varlıkları açısından sonucuna bakacak olursak nasıl bir tablo bekliyor yıl sonuna kadar biz?
0: Yani investment hikayesi ara ara gündeme giren, sonra da kendiliğinden aslında finansal ekosistem içerisinde söylenen bir yapı. Yani investment aslında çok söylüyoruz ama ne konuda açmak lazım. Aslında her birinin satın alma gücünün kasıtlı ya da zımnen aşındırılması diyebiliriz kalacak. Şimdi bu neden ortada böyle bir hikaye? Bugün neden bunları konuşuyoruz diye baktığımızda bir kere kalıcı ve yüksek bir bütçe açığından bahsediyoruz ve bu yüksek bütçe açığını Amerika bir şekilde para politikasını yönetme noktasına gidiyor. İkinci konu Merkez Bankası'nın ciddi anlamda bağımsızlığını açtığı süreçten geçti. Çok vakali avuto açıklamaları devam ettiğini görüyoruz. Negatif faiz, negatif reel faiz olan referansı piyasanın ölçmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Bu ciddi anlamda finansal tarafta bir baskılamaya doğru götürüyor açıkçası o kadar. Üçüncü konu da bilanço ve likidite tarafında bir genişleme olma emareleri olduğu anda debasement tekrar ortama çıkıyor. Yani bunu da şöyle değerlendirmek lazım. Debasement dediğimiz şey eşittir enflasyon değil. TÜFE'nin %2'lerde 2,5'larda olduğu bir yerde eğer altın %20-25 Ağustos ayında %15 artıyorsa bu fiyatlamanın temelinde olan şey aslında enflasyon değil, paranın kendisine olan güvendir. Şimdi bu ortam eğer bize Jackson Hole'de Walsh'un konuşmalarıyla birlikte bir paralellik gösterecek olursa bunun devamını bekledim. Ama Walsh tutar da farklı bir konuda ve farklı bir yönlendirmeyle bu işin açıklamasını yapacak olursa zaman yani başta değerli metaller olmak üzere bir miktar varlık gruplarında satışlar görmeye başlarız açıkçası. Yani bu bağımsızlık sorusu, vurgusu Walsh'un üzerine ne kadar gelecek konusu önemli. Dolayısıyla o hazineyle Fed'in bu 5 günün tahvil programını sürdürebileceği konusu önemli. Bunların hepsi bence Jackson Hole tarafında piyasa tarafından öğrenilmeye çalışacak ama boş bunların cevabını ne kadar verecek onu bilmiyorum.
1: Peki bugün aslında sizin de değindiğiniz gibi yani yükselen reel faizlerin aslında altın açısından negatif kabul edilmesi gereken bir dönemde bakıyoruz ki tahvil faizleri ve işte sıkılaşma beklentileri yükselirken altının da değer kazandığını görüyoruz. Hay böyle olunca o zaman yatırımcı nezdinde jeopolitik risk ve güvenli liman talebi artık faiz maliyetinin önüne geçtiğini bize gösteriyor.
0: Biraz öyle oldu. Yani debasement hikayesi de aslında bir miktar buradan portladı diyebiliriz kabaca. Şu anda Amerika'da 74'lerde, 30 yıllıklarda değerli faiz yaklaşık 97.

0: düşmanlığı. Yani böyle bir yüksek reel faiz aslında ciddi anlamda altının karşısında olması gereken bir arayı var. Fakat yatırımcılar artık bu işin özellikle jeopolitik tablosunu hikayenin sonuna kadar devam etmesini çok fazla görmeye başladılar diye düşünüyorum. Bunu şundan da anlamaya çalışıyorum. Özellikle bireysel yatırımcıların borsa yatırım fonlarına girişlerinin son 2 ayda ciddi anlamda arttığını gözlemlemiştim. Tabii ki bir 2025 seviyesinde değil ama özellikle son 2-3 ayda bireysel yatırımcı tekrar oyuna dönmüş. Yani altın tarafında, bireysel yatırım fonları tarafında ciddi bir ilgi var tekrar. Merkez bankaları zaten fiyat bakmaksızın almaya ve orada bir tampon görevi oluşturmaya devam ediyor. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımda özellikle yatırımcılar nezdinde bu piyasaya bakış açısının ve makro düzeninin bir miktar daha değiştiğini gözlemliyorum açıkçası. Gümüş tarafı bir miktar daha tabii ayrışıyor altında. Sanayi talebi ve fiziki arz açığı o gümüşün daha yüksek performans göstermesine bir miktar daha olanak sağladı. Yani o gümüşteki ana hikaye bence bir base hikayesi değil. O da bir miktar daha yüksek metaya bakmak lazım diye düşünüyorum. Yılın geri kalanında bu hikaye devam edecekse bu arada gümüşün altına göre daha iyi performans göstereceğini göreceğiz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki Kerem Bey, içerideki durum faiz indirim süreçlerine dair beklentileri oluşmaya başladı ama çok da keskin ayrışmalar var. Yani bir tarafta Eylül ayında faiz indirim bekleyen, hatta yılı 34'te bitirecektir diyen HSBC, diğer tarafta ise başka bir kurum tarafından hayır, %36 ile kapatacak yılı diyen, daha sınırlı bir faiz indirimi gören kurum var. Tüm bunların etkisiyle birlikte hisse senedinde dün biz pozitif bir hava gördük. Önce bunun nedenini sormak istiyorum size. Hisse senedi için dönem başlıyor mu Borsa İstanbul açısından? Bu bir. İkincisi, hakikaten bugün baktığınız zaman bu koşullarla bizde faiz teması tersine mi dönüyor?
0: 52'lerin setiyle yılın geri kalanı için hisse senetlerinde pozitif bir tema olabileceği algısını bence çok yaratamıyorum. Neden böyle düşündüğümü açıklamaya çalışayım. Birisi, an itibariyle politika faizinde, orada üst bandından politika faizine çekilmiş bir faizle karşı karşıyayız ama %37 dediğimizin bileşiğini aldığımızda yine 44'lere gelir. Bu arada bileşik olarak aslında zımni faiz indirimi yaklaşık 4-4,5 puan seviyelerine geliyor. Ama günün sonunda hala çok yükseğiz. Enflasyon konusunda dezenflasyon süreci ne zaman geçeriz konusunu bence hala yani Ağustos ayında enflasyon geçen yıl aynı gelecek. Eylül ve Ekim miktar aşağısına gelecek baz etkisinden dolayı. Ama bu bizi genel enflasyon tablosunda %30'un altına pek çekmeyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizim ana senaryomuz. Merkez Bankası'nın bir kere Eylül ayında sabit bırakacağı, çıkan faizin 37'de bırakacağı. Yılın geri kalanındaki son iki toplantıda eğer şartlar bu para elveriş bunu sağlarsa, iki tane güzel baskı faiz indirimi görebileceğimiz. Ama ana senaryomuz dediğim gibi 37 politika faizinin aslında yıl sonuna kadar konumunun potansiyelinin daha yüksek olduğu. Şartların uyum sağlaması dediğimiz konu nedir? Bir, yüksek seyreden petrol fiyat bir kere ciddi anlamda aşağıya geliyor olması lazım. Yani 80 dolarların altında bir petrol fiyatı görüyor olmamız lazım. Bir de enflasyonist hikayenin tekrar bizim lehimize dönüyor olması lazım. Bu iki tarafta çıkılı olduğu için biz açıkçası Merkez Bankası'nın düzenli olan politika faizinde çok oynama yapmayacağını. Dolayısıyla böyle bir atmosferde Türkiye'deki şirketlerin, olsa İstanbul'daki şirket bilançolarına da baktığımızda yani iyi sektör ve iyi bilanço bulmak bence çok zor. Yani nakit akışı iyi, net kar marjı yüksek şirketler çok sayılı. Dolayısıyla bunun genele yayılan bir hareket olma potansiyeli şu an için
1: peki bugün gelinen noktada yerli yatırımcı para piyasaları fonlarından çıkışını hızlandırıp hisseye doğru eğilimini arttıracak sektörel bazdaki ayrışmayı görecek miyiz? Çünkü mesela böyle bir tema içerisinde bankalar tepki gösterdi ama iç talebe duyarlı olan sektörlerin mesela daha ön plana çıkmasını bekler miyiz? Ne diyorsunuz? Para piyasaları fonlarındaki cazibeyi ve orayı garanti gören yatırımcıdan bu tarafa doğru kayışlar olabilir mi koşullar ev verdiği sürece?
0: Yani sınırlı kayışlar görebiliriz ama popik bir riskli varlık gruplarına kaçış göreceğimizi tahmin etmiyorum açıkçası.
1: Neden?

0: Çünkü an itibariyle dediğim gibi yani faiz tarafındaki bu yüksek faiz haklarının devamı konusu yatırımcının da ciddi anlamda dönüp riskli varlık gruplarına bakmasının öteki en büyük engel. Yani rakamlara bakacak olursak bugün BIST TLF Endeksi yılbaşından bugüne %28,97 getirdi. Hiçbir şey yapmadan. Para piyasası fonlarıyla, parasal aktarım mekanizmasının en iyi yansıtan parası para piyasası fonlarıyla. Zaten bunu sağlıyorsunuz. Yani dönelim BIST yüzün getirisine bakalım. O da %29,74. Yani tabii ki BIST yüzün içerisindeki şirket ağırlıkları nedeniyle gösterge benchmark olma potansiyelini kaybetmenin çıkmalarına girebiliriz. Ama günün sonunda ortada bir benchmark'a karşılık faizin getirisi var. İkisinin de kafa kafaya olduğunu gözlemliyoruz. Böyle bir ortam yılın geri kalanında bu kadar belirsizliğin olmuş olduğu bir ortamda bence yatırımcılar nezdinde dengeli tarafta kalmanın daha da arttırıyor diye düşünüyorum. Bankacılık tarafındaki net faiz marjlarına baktığımız zaman da son politika faizli hamlesinden sonra mevduatlar bir miktar daha hızlı aşağı gelecektir. Ama kredi faizleri yüksek tarafta kalma katılımını gösterecektir. Bir miktar marjları iyileşebilir ama yılın geri kalanı için topyekün resmi değiştirecek bir tane var mı derseniz bence bankacılık tarafında da çok öyle müthiş bir resmi değiştirecek hikaye pek yok.
1: Peki döviz yaratma riski, yani buradaki o zaman faiz indirim algısı bile yerli yatırımcı açısından acaba dövize dayalı enstrümanların çeşitliliğini arttırmalı mıyım sorusunu beraberinde getiriyor. Böyle bir risk var mı?
0: Bence orada çok kuşkuya beis yok. İtibariyle aylık olarak TL'nin devaline baktığımız zaman Mayıs ayından beri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kontrollü deval aktivitesini bir miktar arttırmak devam ediyor. 1.25 bandında olan dolar TL'nin devalüasyonu 1.50-1.75 bandına çıkmış durumda. Mesela yıl sonuna kadar da muhtemelen böyle gidecek. Enflasyon rakamlarına yakın aylık devaller görmeye devam edeceğiz. İş ki bu %2'nin üzerine çıkmasın. Çünkü o zaman bir miktar yurt içindeki yatırımcı döviz tarafına kaymak isteyebilir. Ama şu an hala tepkide kalmanın daha iyi olduğu bir dünya içerisindeyiz.
1: Orada daha sınırlı hareketler görürüz diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy aktardıklarınız için, katıldığınız için güzel bir seans günü diliyoruz bizler de sizlere. Efendim kısa bir araya gidiyoruz.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: Perşembe masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven ile birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Dün çok yoğun bir gündü. Hem Nvidia bilançosu, hem PC çekirdek tarafını takip ettik. Bunun yanı sıra jeopolitik gelişmeler derken tahvil faizlerinde özellikle 2 yıllık taraftaki yükselişler. Tüm bu detaylar nasıl bir etki yarattı? Piyasalar şu an ne diyor bize?
1: Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın 4. işlem gününe geldik ve haftanın başından beri konuştuğumuz hem enflasyon verisini, PCE enflasyon verisini hem de aslında Nvidia bilançosunu dün akşam itibariyle karşıladık. Aslında ilk başta Wall Street tarafından başlamak istiyorum. Çünkü Wall Street tarafına baktığımızda özellikle vadelerde şu an pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada baktığımızda dün beklentilere paralel yüksek seviyelerde gelen, beklentilerden iyi gelen Nvidia bilançosunun bir miktarda yapılan açıklamalarla beraber 2028 tahminlerinin bir miktar daha yukarı yönlü revize edilmesiyle beraber piyasa oldukça olumlu karşıladı. Hisse bilançonun arkasından %4'ün üzerinde yukarı yönlü hareket takip etti. Ve burada hemen hatırlayalım, geçmiş çeyreklere baktığımızda özellikle geçmiş 6 çeyrekte ve 6 çeyreğin 5'inde Nvidia bilançosunun açıklamasının ertesi günü bir miktar daha değer kaybı yaşamıştı. Bu noktada aslında baktığımızda bir miktar daha beklentilerin üstüne gelen bilançonun piyasa tarafından pozitif karşılandığını, olumlu okunduğunu söyleyebiliriz. Fakat baktığımızda grafiğimizde de şu an rejimiz verdi aslında bize. Nvidia hisselerinin performanslarına baktığımızda geçmiş senelere nazaran bir miktar daha kısıtlı hareket gördük. 2026 yılı içinde Nvidia tarafından %14'lük bir değer kazancı gördük. Ki geçmiş senelere baktığımızda geçen sene %34, o 2024 yılında ise %150'lik bir değer kazancı takip etmiştik Nvidia tarafında. Fakat tedarik zincirine baktığımızda Nvidia önderliğinde hala yapay zeka akımı devam ediyor. Fakat aynı zamanda tedarik zincirinin diğer halkaları da bu taraftan primlenmelerle beraber kazanıyor diyebiliriz. Diğer halkalara baktığımızda bu halkalarda aslında yüksek bant genişliği bellek üreticilerinin olduğunu ve veri merkezi altyapıcı sunucularının olduğu ve aynı zamanda yarı iletken tedarik zincirinin bu tarafa dahil olduğunu ve aslında performanslara baktığımızda da en iyi performans gösterenin Asya yapay zeka tedarik zinciri endeksi olduğunu söyleyebiliriz. Burada hemen hatırlayalım, eski Hynix, TSMC ve Samsung gibi hisselerin bu endekse dahil olduğunu söylememiz gerekiyor. Goldman Sachs'ın endeksinin en iyi performans gösterdiğini. Buradan aslında birazcık geçmek istiyorum dünkü PCE verisine. Çünkü biz dün Amerika tarafından da özellikle önemli olan ve Fed'in yakından takip ettiği bir makro veriyi takip ettik. PCE enflasyon verisini ve manşet enflasyon verisine baktığımızda aylık manşet enflasyonun beklentilerin bir miktar daha üstünde geldiğini söyleyebiliriz. %0.2 seviyesine geldi. Bunların değerlendirmelerini dün yaptık. Burada beklenti %0.1 seviyesindeydi. Yıllık bazda baktığımızda %3.7 seviyesine geldi. Çekirdek enflasyon tarafında, ki bu özellikle önemliydi, aylık bazda %0.2, yıllık bazda %3.3 seviyelerini karşıladık. PC verisinin altına gelen büyüme verisi ise beklentilere paralel %1.5 seviyesine geldi. Burada büyümeye en büyük desteği aslında tüketimin ve işletme yatırımlarından geldiğini söyleyebiliriz. Fakat piyasalar aylık bazda da olsa bir miktar daha yukarı gelmesi, enflasyonun hala devam ediyor olması, özellikle alt kırılımlarda mallar tarafında dezenflasyon süreci devam etse de hizmet fiyatlarının dirençli kalıyor olmasına bir miktar daha negatif karşıladılar diyebiliriz. Keza bunu da tahvil faizlerinin, özellikle 2 yıllık tahvil faizlerinin yukarı yönlü gidişiyle yorumladık. 4.22 seviyelerine kadar çıktı. Şu an geldiğimiz noktada 4.21-55 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Aralıkta faiz artırım ihtimalleri Fed'in bir miktar daha arttı diyebiliriz bu noktada. Aralık ayı için faiz artırım ihtimalleri swap piyasalarında şu an konuşulanlar arasında. Yarın Jackson Hole'da Kevin Warsh'un yapacağı konuşma aslında bizim bir miktar daha 2026'nın geriye kalan olan Fed'e ilişkin beklentilerimizi daha görünür kılacak diyebiliriz Pelin.
0: Peki. Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Yatırım. Ve vadeler yatay bir fiyatlamadan geçiyor. Hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim InfoYatırım'a. InfoYatırım'da İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail, küresel başlıklar oldukça yoğun. İçeride dün pozitif bir görünüm vardı. Vadeli yönsüz. Ne dersin, bugün nasıl bir performans bekleriz?
2: Evet, günaydın Pelin. Viyop tarafı, evet, sizin de söylediğiniz gibi güne yatay başlıyoruz gibi bir görünüm içerisinde. Fakat Borsa İstanbul tarafında geçtiğimiz haftadan beri pozitif yönlü ayrışmanın devam ettiğini de söylemekte fayda var. Şu an için bu haftaki verilerin büyük bir çoğunluğu geldi. Yarın bir tek Jackson Hole toplantısı bekleniyor Amerika tarafında. Onlar için de bugün para ve banka istatistikleri, menkul kıymetlerle, yabancılarla ilgili istatistikler açıklanacak. Diğer taraftan küresel tarafa baktığımızda risk iştahı aslında zayıf diyebiliriz. Yani orada çok böyle borsalar tarafında güçlü hareketler son bir haftadır göremiyoruz. Hafif salınımlar gözlemleniyor. PCE verisi Amerika'da geldi. Orada çok da böyle büyük bir sürpriz olmaması olumlu olarak karşılanabilir. Nvidia'nın bilançosu aynı şekilde seans sonunda gelmesinden sonra bugün için Amerika tarafında vadeliler üzerinde pozitif bir etki yarattığını da söyleyebiliriz. Şu an özellikle de Amerika tarafında tahvil faizleri sınırlı da olsa hafif gerilemeye başlıyor. Diğer taraftan İran ve Amerika arasındaki bu savaş durumu devam ediyor. Fakat burada hafta içinde gelen haber akışları biraz daha piyasayı rahatlattı diyebiliriz. Özellikle de Hürmüz Boğazı'nda yeni bir koridorun açılmış olduğu yöndeki açıklamalar aslında petrol fiyatlarını bu hafta %6'ya yakın gerilemesinde etti diyebiliriz. Onunla birlikte şu an ons altın tarafında şu an 4.700 dolarlar görüldü. Bu tabii buraya gelmeden önce de yaklaşık olarak 4.050 dolar seviyesindeydi. Oradan 4.700 dolarlara kadar hızlı bir yükseliş içerisine girdiğini görüyoruz. Şu anda da biraz kâr realizasyonu gözlemleniyor diyebiliriz, oluşuyor. Diğer taraftan yurt içi piyasalara baktığımızda bu tarafta da bizim Borsa İstanbul tarafında yurt dışına göre pozitif yönlü ayrışmamız devam ediyor. Endeks şu an için 14.600 seviyelerinde. Burada özellikle de Merkez Bankamızın hafta başında almış olduğu karar oldukça etkili oldu diyebiliriz. Piyasalar üzerinde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 40'lardan 37'lere çekilmiş olması açıkçası özellikle de bankacılık sektörü hisseleri üzerinde yukarı yönlü hareketlerin oluşmasında bu hafta etki ediyor. Onunla birlikte gösterge tahvil faizi 40'ın altına indiğini görüyoruz. Bunu da söylemekte fayda var. Tabii bu gelişmeler aslında Borsa İstanbul tarafında daha çok riskli varlıklara doğru da yavaş yavaş bir yönelişin ilk sinyalleri olarak da algılanabilir. Bu yüzden Borsa İstanbul tarafındaki bu pozitif yönlü ayrışmayının devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de Borsa İstanbul tarafında dikkat edersek 12 Ağustos tarihinde endeks 60 günlük ortalamanın geçti. 14.000 seviyesini kırmıştı. Şimdi bu seviyenin kırılıp üzerinde şu ana kadar kalıyor olmamız zaten Borsa İstanbul tarafında trendin yavaş yavaş güçlendiğinin bir sinyali olarak algılanıyor. Hafta içinde 14.350 seviyeleri test edildi. Buranın altına gelmememiz ve tekrar 14.600'lere doğru yönelmemiz aslında 15.000 ve 15.500'lere doğru bir yükselişin devam edebileceği yönde ihtimal.

0: Belki bugünlerde biraz yataya da girebilir. Buralarda hisse bazlı hisse
1: Evet.
0: değişimlerini gözlemleyebiliriz. Ama genel yönün şimdilik yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki. İsmail çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için, katıldığın için. Info Yatırım Ailesi'ne ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim yatırım bültenini noktalıyorum. 10-15'e görüşeceğiz bir kez daha. Hoşça kalın.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Ünal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la ekranınızdayız. Hemen bir halka arz son dakikası da verelim. Bakırcı GYO'nun halka arz büyüklüğü 2,16 milyar TL oldu. Halka arz büyüklüğünün 1,77 katı talep toplandı diyor KAP'tan gelen açıklama. Bu notu aktardıktan sonra Bekir, sana bir günaydın diyeyim ve sorayım. Dün neler fiyatlandı piyasada, bugün neler fiyatlanır? İşte CDS'in 220 bas puanla altına indiği bir hafta içerisindeyiz. Amerika'nın çekirdek PCE'si ve Nvidia'yı kazasız belasız atlattı piyasalar. Artık yurt dışında Jackson Hole'a odaklanılacak. Ama içeriye döndüğümüzde tabii bir tarafta işte merkez normalleşti diye başladık. Diğer yanda fon rehberine ilişkin gelişme var mı diye izliyoruz. İşte sıcak paraya vergi gelir mi diye konuşuyoruz. Kendi ajandamızın da yüklü olduğu bir hafta. Neler var bizim için bu sabah notlarda?
2: Evet, hem küresel tarafta hem yurt içinde dediğin gibi gündemimiz oldukça yoğun geçiyor. Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlayacağı fon rehberi son dönemde piyasalarda herhalde en çok merak edilen ve en çok beklenen şey oldu. Biz de yazılarımıza, yayınlarımıza ve haberlerimize gelen tepkilerden bunu görüyoruz. Sektörün büyük bir çoğunluğu çok ciddi bu şekilde bu fon rehberini bekliyor. Tabii ki fon sektörünün çok hızlı büyümesi, büyüklüğünün artık böyle çok ciddi boyutlara ulaşması sonrası buradaki gelişmelerde hem çok fazla yatırım, 6 milyonu geçen yatırımcıyı hem de büyüklükleri çok ciddi boyuta ulaşan portföy yönetim şirketlerini etkileyecek. Bu yüzden burayı bekliyoruz. Haberi ilk geçtiğimizde Cuma günü açıklanmasını beklerim diye bir şey kullanmıştım. Bu tabii duyum değil, tahmindi. Şimdi bugüne kadar açıklanmadı. Bu hafta açıklanacağı bilgisini almıştık. Dolayısıyla bugün ve yarın yine takip edeceğiz. Gelişmeleri izleyicilere hızlı bir şekilde duyurmaya çalışacağız. Borsa tarafına geldiğimizde dün güzel bir hava vardı. Genele yayıldığını söyleyebileceğimiz Aselsan gibi yani bir Borsa İstanbul'un en büyük devini dışarıda bıraktığımızda Aselsan'ın haricindeki hisse senetlerinde, blue chip'lerde de, bankacılık hisselerinde de yükseliş eğiliminin korunduğunu gördük. Ancak gün içinde şöyle 14.730 puanı gördü. Bu 22 Haziran'dan beri en yüksek seviyeydi. Bu seviyelerden biraz kar satışları

0: geldiğini gün içerisinde gördük. Dolayısıyla bugün açılışa bu kar satışlarının acaba devam edip etmeyeceği yönündeki beklentiyle sakin bir başlangıç yapması beklenebilir. Kısa sürede, çünkü bazı hisse senetlerinde çok ciddi getiriler oluştu. Ancak banka hisseleri, Merkez Bankası'nın haftalık repoya geçmesiyle birlikte başlayan rallisine dün ulaştırma tarafına, özellikle Türk Hava Yolları'nın katılması dikkat çekiciydi. Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi, bu arada petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi savaşın biteceğine ilişkin önemli bir haber gelmeden olması yatırımcılarda şu algıya neden oldu. Bir de bu yönde bir haberler gelirse petrol fiyatları çok hızlı gerileyebilir beklentisine neden oldu.
1: 70 dolar senaryosunu dün mesela Zafer Ergezen, değil mi, yayınımızda?
0: Evet, yani çünkü 94 mesela dolardan 86 dolara daha doğru düzgün bir haber gelmeden hızlı bir şekilde bir hafta, 3 gün içinde geldiğini gördük. Böyle olunca petrol fiyatlarındaki %8'lik düşüş daha haber gelmeden olunca, dediğim gibi önümüzdeki günlerde bir de burada olumlu haber gelmesi durumunda sert düşüşler, senin de dediğin gibi, analistlerin söylediği gibi 70 dolarların gündeme gelebileceğine ilişkin bir ortam oluşturdu. Bu da en fazla ulaştırma sektörünü olumlu etkileyecek bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü jet yakıt fiyatlarındaki hızlı artış karlılıklarını, özellikle havacılık sektöründe karlılıkların çok ciddi bir şekilde olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştu. Şimdi bu haftaya baktığımızda aslında bankacılık hisseleri %5, ulaştırma hisseleri de %4 yükselerek endeksi yukarı yönlü taşıyan en önemli hisseler olduğunu söyleyebiliriz. Puan bazlı baktığımızda tabii ki çok farklı şeyler de göreceğiz. Sen istersen onu da, evet, oradan da bahsederiz. Mesela destek finans faktöringi hala potada görüyoruz. Çünkü dediğim gibi hem BIST 30'a kadar yükselmiş, piyasa değeri çok ciddi oranda yükselmiş hisse senedinde hareketler çok fazla. Dün de %3'ün üzerinde bu hissede yükseliş gördük. Bir gün önce sadece son 5 dakikada bahsetmiştim, %5-6'lık yükselişler, düşüşler görülebiliyor. O yüzden burada bu potaya baktığımızda, yani en fazla değer endeksi etkileyen katkılar, evet, potaya baktığımızda bunları yine en
1: yani 20 puanlı destek
0: görüyoruz.
1: Finans var.
0: Evet, ama Tüpraş
1: birinci sırada. Aselsan'da 21 bas puan baskı yapan tarafta, evet, var bu arada.
0: Zaten bir tek onu söyleyebiliriz. Diğerlerinin daha çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Ama pozitif tarafta Tüpraş, Türk Hava Yolları, İş Bankası, Akbank gibi hisse senetlerinin endeksi yukarıya taşıyan sektörler, hisseler olduğunu görmemiz daha böyle genele yayılan, tabana yayılan bir yükselişten bahsetmemizi sağlıyor. 5 yıllık CDS Türkiye'nin risk primi ciddi oranda geriledi. Bu Merkez Bankası'nın son kararlarına rağmen burada bazı endişeler vardı. Acaba erken mi davranıyor, piyasa buna negatif tepki verir mi vesaire diye. Öyle bir şey olmadı. Hem faizler geriledi hem de piyasa pozitif tepki verdi. 217, 216, 217 seviyesine kadar geriledi CDS. Bu da Şubat ayından bu yana en düşük seviye. Banka hisselerinin buradan destek geleceğini söyleyebiliriz. Swap maliyetlerinde, net faiz marjlarında artışlar görülmesi muhtemel. Dün ayrıca şöyle baktığımızda Tüpraş'ın %1.7'lik yükselişine rağmen haftalık bazda hala %7 civarında bir negatif hareket ettiğini görüyoruz. Bu, dediğim gibi, petrol fiyatlarındaki düşüşten. Dün biraz işlemiştik. Buradaki petrol fiyatlarına anlık tepkiler, günübirlik hareketlerde çok ciddi negatif ya da pozitif etkiyi görüyoruz hisse fiyatında. Ancak büyük resme baktığımız zaman hala dizel marjlarının geçen yılın aynı dönemine göre çok ciddi yukarıda olduğunu, ortalamalara göre baktığımız zaman finansalları desteklemeye devam edeceğini görüyoruz. Bunun dışında Türk Hava Yolları'ndan bahsettik. %2 değer kazanmıştı. Sanayi tarafı %1, bankacılık sektörünün %2 yükseldiği durumda endeksin 14.600 kapanışı, yani 14.500 puanın üzerinde hemen kapanış yapması oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi bir taraftan da şirket haberlerinde neler var yeni güne başlarken, orayı da her zaman olduğu gibi borsa açılışı öncesi şöyle bir turlayalım. Bugün Türkiye Sigorta'da temettü ödemesi olduğunu hatırlatalım. Bununla birlikte yine Emlak Konut Giyo'da bir şirket haberi var. Şirket İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projesine ilişkin 7 milyar 789 milyon TL toplam.

0: Satış geliri ve %35 şirket payı oranı içeren sözleşmeyi yüklenici iş ortağıyla imzaladı. Projede Emlak Konut'un payına düşen toplam gelir 2 milyar 726 milyon TL oluyor. Bu arada Matrix Finansal Teknolojiler tarafında şirket sermayesinin %200 bedelsiz artışla yükseltilmesi kararı alındı. Smart Güneş Enerjisi Teknolojilerine Smart Holding tarafından 298,2 milyon TL'lik sermaye avansı aktarıldı. Atlantis Yatırım Holding gönüllü pay alım teklifinin 103,30 TL'den 104 TL'ye revize edildiğini açıkladı. Yine bankacılık tarafında Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin karar var. Cumhurbaşkanı kararıyla resmi gazetede çıktı bugün. Standart faiz indirimi %50'den 40'a, %100 faiz indirimi uygulanan gruplarda %100'den %80'e, %60 faiz indirimi uygulanan gruplarda ise %60'dan 48'e indiğini takip ettik. Borsa İstanbul nezdinde borçlanma araçları piyasası ve para piyasasında işlemlerin bitiş valörünü azami bir ay ile sınırlandırırken ilgili prosedür değişikliklerinin 26 Ağustos 2026 itibariyle yürürlüğe gireceği açıklandı. Şirket haberlerinde başka başlıklar da var ama en azından şöyle bir girizgahımızı biz yapmış olalım. Bir de aracı kurum raporları tarafına geçelim. Şimdi bankacılık sektörünü tabii Merkez Bankası normalleşti dediğimizden bu yana bu hafta çokça ele aldık. Ünlü Enko'nun bir bankacılık derlemesi var. Hangi başlıkları öne çıkarıyorlar?
1: Evet, şimdi burada hemen en son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Halkbank ve Vakıfbank'ta özellikle tavsiye değişikliğine gitmiş. Aldan tuta düşürmüş Vakıfbank'ı, Halkbank'ı da sattan tuta çekmiş. Sonra raporun
0: detayı... Halkbank'ın bu hafta tabii borçlanmalarını da konuşmuştuk.
1: Evet, yani Amerika'da artık mahkemeden sonra çok ciddi bir şekilde sermayesini güçlendirecek adımlar attığını görüyoruz. Bu da banka hisselerini olumlu etkiledi. İkinci halka arzı var onun öncesinde. Hızlı hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Yatırımcılar biraz temkinli olmasını söyleyebiliriz. İkinci halka arzlar çünkü bu tip şirketlerde oldukça önemli oluyor. Bir de şeyi ona geçmeden, detaya geçmeden İntetren'in halka arzda talep toplaması devam ediyor. Bugün son günü. Burada Bakırcılardan sonra burada da eğer ki halk arzı ilgilenen varsa talep toplamanın devam ettiğini hatırlatalım.
0: Halk arzlar belli ki hızlı bir ajandayla önümüzdeki yayınlarda da bizi meşgul edecek. Bekir, 100 küsur tane içeride SPK'da bekleyen de olduğunu hatırlatalım. Şimdi 14.646 puanlı endeks 100 yeni güne başladı. Ana endekste ise 0.24'lük artı 35 puana tekabül ediyor. 80 hisse günü artıda başlarken 14 hisse düştü. 6 hisse ise yatay. Ama hisselerden önce sektörler diyelim. Mali endekste %0,05, bankalarda %0,92, sanayide %0,25'lik yükselişler söz konusu oldu. Hizmetler endeksi tarafına döndüğümüzde yine kazanım burada da var. %0,25 ile devam ediyor. Ulaştırma tarafı %0,35 ve turizm endeksi %0,62'lik alıcılı bir seyirle karşımıza gelmekte. Döviz kurlarında dolar endeksi yurt dışında 99'a yakın kalırken 48.13.54'te hareket eden bir dolar TL kotasyonumuz var. Euro TL'de geçen son işlem ise 56.22.18 diyor ekranımızda. Hemen şöyle terminale döndüğümüzde Halkbank, Aselsan, Astor, Akbank ve Coca-Cola içecek puan bazlı katkılarda ilk beşli de baskılar tarafında Odin Solutions, Katılım Evim, BİM, Petkim ve Efor yatırım hisselerini takipteyiz. Yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayan da %9,97 ile tavan yapan Halkbank hissesi. Hemen arkasında %9,66 ile Fenerbahçe geldi. Vakıflar Bankası, Coca-Cola içecek, Alarko Holding derken ilk beşi turladık. Yüzdesel bazda en çok düşen tarafa geldiğimizde ise 5,75 ile Odin Solutions geldi öncelikle ekrana, ardından Efor Yatırım, Petkim, Katılım Evim ve Batı Çim'le de yine ilk 5'i yüzdesel bazda en çok düşenlerde de turlamış olduk. Açılışta var mı dikkatini çeken Bekir?
1: Çok,
0: Halkbank'ta hareket var.
1: Dünden böyle çok farklı bir şey değil. Halkbank'taki hareketin devam ettiğini görüyoruz. Dediğim gibi ikinci halk arzlar öncesi hisselerde sert hareketlilikler görülebiliyor. Bunu da o şekilde değerlendirmek
0: Türkiye
1: lazım.
0: Türkiye Sigorta'da bugün temettü var dedik. %0,16 eksi de yansımış terminalimize ama temettüden arındırılmış fiyatlamayı da Altbank'ta izleyicilerimiz takip edebiliyorlar. Onu da bir kez daha hatırlatalım.
1: Yani referans fiyatı 6,09 Türkiye Sigorta'nın temettü düşürmüş hali, ona göre bakmaları lazım. Endekse de bu arada 2 puan kadar bir düşüş yönünde etkisi var Türkiye Sigorta'nın. Onu da not edelim. Şimdi bankalara tekrar geldiğimizde ünlü Enko'nun. Mesela şöyle söyleyelim, taktiksel bir yatırım fırsatı olarak gördüğünü raporu aslında böyle bu şekilde özetleyebiliriz. Çünkü neden? cazip giriş noktası olduğunu ifade ediyorlar. Yılbaşından bu yana yatay bir seyir izlediğini, fiyat bazında bak tabii ki aralardaki çok sert dalgalanmalar var ama yılbaşından bugüne baktığımızda hemen hemen nominal olarak sıfır getirisi banka hisselerinin. 12 aylık ileriye dönük piyasa değeri, defter değeri çarpanının %0.77 olduğunu, bu oranın tarihsel ortalamalar olan %0.91'in oldukça altında olduğunu ve hisselere geçiş için cazip bir dönem olduğunu ifade ediyorlar. Takip edilen bankaların toplam net karını %28 2026'da, 2027'de %48 ve 2028'de %45 büyümesini bekliyorlar. Dolayısıyla kar büyümesi anlamında da, ivmelenmesi anlamında da cazip bulduklarını görüyoruz. Garanti hariç diğer bankaların öz kaynak karlılıklarının yapısal bir yeniden değerlemeyi destekleyecek seviyede olmaması bekleniyor. Net faiz marjlarındaki toparlanma bekliyorlar. 2026'daki %3.4 seviyesinden 2027'de 4'e, 2028'de 4.2'ye yükselmesini bekliyor. Aktif kalitesinde ise bozulmanın olduğunu ancak bunun sınırlı kalmasını beklediklerini ifade ediyorlar. Şöyle yıl makroekonomik modellerinde kullandığı şeylere bakalım, tahminlere. Enflasyon 2026 için %29.9, 2027 için %22.3 çalışmış ünlü enko analistleri. Politika faizinde bu sene sonu %35, 2027'de %27'ye gerileyeceğini ifade ediyorlar. Garanti, BBVA ve Yapı Kredi için en beğendikleri bankalar olduklarını ifade etmişler. Sınıfın en iyi net faiz marjı, yüksek öz kaynak karlılığı, kredi ağırlıklı yapısı ve düşük kaldıracıyla garantiyi öne çıkarıyorlar. Yapı Kredi için ise faiz indirimlerinde yüksek duyarlılık, geniş tüfe endeksli tahvil portföyü ile öne çıktığını bankanın söylüyorlar. Akbank için güçlü komisyon gelirine dikkat çekmişler. İş Bankası'nda özel bankalar arasında en yüksek yeniden değerleme potansiyeline sahip olduğunu. Bu arada Halkbank'la Vakıfbank'taki tavsiye değişikliğini zaten söylemiştik. Amerika Birleşik Devletleri'deki davanın düşürülmesi sonrası en önemli belirsizliğin Halkbank için ortadan kalktığını ifade ediyorlar. Vakıfbank içinse TÜFE varsayımını %20.9'luk düşük TÜFE varsayımı koruması 4. çeyrekte kar revizyonu potansiyelini sunsa da mevcut karlılık ve sermaye dinamiklerini şimdilik tut tavsiyesini neden olduğunu söylüyorlar.
0: Şimdi bankacılık tarafını şöyle bir turladık. Holdinglerden devam edelim istersen. Deniz Yatırım'ın Alarko Holding ile ilgili bir çalışması var. Çok da aslında sık ele alabildiğimiz bir holding hissesi değil Alarko. Onun için merak ettim ne söylüyor Deniz Yatırım.
1: Evet. Deniz Yatırım analistleri Alarko Holding için al tavsiyesini koruyorlar. Hedef fiyatını 170 lira olarak belirlemişler. 12 aylık hedef fiyat bu. Enflasyon muhasebesinin holding finansallarında neden olduğu bir karışıklıktan ve bunun artık ortadan kalkabileceğine yönelik ve şimdiye kadarki gördüğü iskontonun net aktif değerine göre iskontosunun artık haksız olduğunu, bunu hak etmediğini şirketin ifade ediyorlar. Neydi bu? Şöyle söyleyelim, son 3 yılı aşkındır dönemde zayıf performans gösteriyor. 2022 yıl sonuna göre %45, yılbaşından bu yana %15 relatif eksi yönlü performans gösteriyor hisse senedini. Enerji iş konudaki yapı değişikliğinin getireceği öngörülebilir nakit akışı hem de enflasyon muhasebesinin finansallardaki etkilerin hafiflemesini bekledikleri için Alarko hissesinin ön plana çıkabileceğini ifade ediyorlar. Finansal ikinci çeyrek finansalların ardından enerji iş konudaki yapı değişikliğini modellerine yansıttıklarını ve uzun vadeli makro tahminlerinde değişikliğe bağlı olarak hedef fiyatı 141 lira 82 kuruştan 170 liraya yükselttiklerini söylüyorlar. Burada şöyle söyleyeyim, daha düşük beta, öngörülebilir nakit akışı, defansif ve ödüllendirici iş kolu, tam konsolidasyona geçiş ve finansal şeffaflık ve öngörülebilirlik gibi nedenlerle beğendiklerini söylemişler. Risk olarak ise faaliyet gösterdiği elektrik dağıtım iş kolunda regülasyon riski. Çünkü burada fiyatları da kamu belirlediği için ve regülasyonlarda değişiklik olabileceği için en önemli risk olarak burayı görmüşler. Çünkü bunlar belirsizliği artırabilecek gelişme olduğu için daha düşük tarife risk olarak öne çıkıyor. Tarım iş kolunda beklentilerin altında kalması da, yani buradaki büyümenin eğer beklentilerin altında kalması durumunda tahminleri üzerinde olumsuz bir negatif yönde risk olduğunu söylüyorlar. Yeni yatırımlarda

0: aksama veya gecikme olursa tekrar değerlendirilebileceğini ifade etmişler.
1: Bu esnada istersen bir de model portföyler tarafında gidelim. Var mı yeni güncellemeler?
0: Var. QNB Invest'in Akbank'a MB'nenler hisse listelerine eklediğini görüyoruz. Burada Yapı Kredi Bank'ı da, Yapı Kredi'yi de çıkardıklarını görüyoruz. Buradan istersen kısaca bahsedeyim. Özellikle güçlü sermaye tamponları nedeniyle MB'nenler listesine eklediğini Akbank'ı, mevcut makroekonomi koşulları karşısında bilançosunu koruduğunu ve 2026'nın 4. çeyreğinde başlamasını bekledikleri faiz indirim döngüsüyle birlikte yeniden bilanço büyümesine alan sağladığını tahmin ediyorlar Akbank'ın. Faiz dışı gelirler tarafında ise Akbank'ın faaliyet giderlerini ihtiyatlı bir şekilde yönetme konusunda geçmiş performansını baz almışlar ve öz sermaye karlılığı oluşumu destekleyen önemli bir yapısal unsur olarak gördüklerini ifade etmişler. Hisse başına 98 lira 4 lira hedef fiyat belirliyorlar. Mevcut seviyeye göre %37 yükseliş potansiyeline sahip. Yapı Kredi için ise Kasım 2025'te listesine eklediklerini, bu yana sergiledikleri zayıf performansı dikkate çekerek yılbaşından bu yana %21 endeksin gerisinde kaldığını ifade etmişler. Dediğim gibi %37'lik potansiyelle Akbank'ı alıp Yapı Kredi'yi çıkarmışlar.
1: Şimdi model portföyleri de konuştuktan sonra bir de istersen makro çerçeveyi çizelim. Şimdi yurt içinde, yurt dışında büyüme beklentileri başta olmak üzere. Tabii senin de söylediğin gibi hani petrol 70 dolara giderse hepsini yeniden konuşmak lazım ama mevcut varsayımlarla baktığın zaman tahminler ne yönde evriliyor? Sanırım Oyak Yatırım'ın bugün taze bir raporu oldu.
0: Evet, yani K tipi büyümeyi hep konuşuyoruz. Biz evet. De yayınlarda işliyoruz. Evet. Ekonomistler, analistler bunun üzerine yazılar yazıyor, akademik çalışmalar yapıyor. Gerçekten herhalde önümüzdeki günlerde, daha yıllarda herhalde daha uzun bir süre konuşacağımız bir gündem olacak. Oyak Yatırım raporu da buna dikkat çekiyor. Küresel ekonomide büyüme, teknoloji ve sermayenin dar bir kümede yoğunlaştığı K tipi bir ayrışma patikasına girdiğini ifade etmişler. Bu modelde yapay zeka altyapısı ve dijital sektörlerin K'nın yukarı bacağını, tarihte benzeri görülmemiş bir sermaye birikimi ve büyüme hızıyla koştuğunu, eski ekonominin yani K'nın alt bacağının ise yavaş bir büyüme, zayıf yatırım ve karlılık baskısıyla geride kaldığını ifade ediyorlar. Bunun üzerine detaylı çalışma yapmışlar. Türkiye tarafına geldiğimizde ise yüksek teknoloji sıkışmasına dikkat çekiyorlar. Katma değeri en yüksek olan yüksek teknolojinin tek başına payı %5.1 olduğunu ifade ediyorlar. Dünya ortalamasının %24 olduğu dönemde hala buranın çok düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekmişler. Bütün dünya bu anlamda büyümenin üst bacağını bu sektörlerle karşılarken bizde de böyle, ancak hala çok düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekmişler. Pazar bağımlılığı çıkmazı başlığı altında Türkiye ihracatının %60'ını yönettiği iki ana pazar Avrupa Birliği ve Orta Doğu küresel imalatta pay kaybediyor. Dolayısıyla bu da bizim pay kaybetmemize neden olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi endekse ağırlığı yüksek hisselerden baktığımızda mesela Tüpraş'ta bir %1,5 yakın kazanım, Aselsan'da %0,20'lik bir artı yönlü hareket az önce ekranlarımıza da geldi. Dolayısıyla böyle bir gidişatımız var. %0,35'lik de bir artı var ana endeks içerisinde de şu anda 14.662 puanda işlemler devam ediyor. Bir iki dakikamız daha var yayında aslında.
0: Var.
1: İstersen orada da yine piyasadan başlıkları ele alalım.
0: Değerlendirmesi evet. Var. İstersen evet. Ondan da biraz evet. Bahsedelim. Bu ekranda da görüyoruz işte Tüpraş en fazla destek veren hisselerden biri. O da petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi, İran'la Umman arasındaki anlaşma, bunlar üst üste gelince Tüpraş hisselerinin pozitif yönde etkilediğini görüyoruz. Ama savaşın ne yönde evrileceği tabii ki fiyatlamalar açısından belirli olmaya devam edecek. A1 Kapital'in de Medical Park'la ilgili bir raporu var. Buradan kısaca bahsedelim. Yılın ilk yarısında hasılat reel bazda sınırlı bir büyüme göstererek %6,2 artışla 34,1 milyar lira yükseldiğini, brüt karın ise 9,1 milyar seviyesine ulaştığını ifade etmişler. Güçlü FAVÖK büyümesine dikkat çekiyorlar. FAVÖK %25,2 artarak 10 milyar liraya ulaştı. Forward marjı ise 444 bas puanlık artışla %29,2'ye yükselmiş. İkinci çeyrek özelinde de benzer bir eğilimin korunduğunu ve forward marjının yüksek kaldığını ifade ediyorlar. Maliyet yönetimi ve tasarruflar tarafında marj artışının ana kaynağı gelir büyümesinden ziyade maliyet yapısındaki iyileşme ve faaliyet kaldırıcı olduğunu dikkat çekmişler. Burası önemli. Şirketler için zaten karlılıklar artırmanın şu an için en önemli yolu maliyetleri kısmak. Çünkü satış tarafında çok ciddi hareketlilik yaratma imkanı olmuyor dezenflasyon süreci içinde olduğumuz için.
1: Kuveyt Türk'ten en son bir de güncel tavsiye gelmiş, yine bugün tarihli al demişler ve 608 TL'ye hedef vermişler MLP sağlık hizmetleri için. Bu dipnotu da vererek piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda iki farklı hikayenin fiyatlanmasını takip ediyoruz ki özellikle burada bir tarafta kısa vadeli taraftaki tahvil satışı, iki yıllıklardaki yükseliş sadece ABD ile sınırlı kalmayıp Yeni Zelanda, Avustralya ve Japonya tarafında görülen iki yıllık tahvillerdeki yükselişleri peş sıra takip ediyoruz. Elbette enflasyonist baskılar ve dünkü alınan PCE çekirdek verisi hedefinin üzerinde olması hikayesiyle birlikte ABD'den gelen veriyle birlikte bir miktarda küresel finansal koşullarda sıkı kalabileceğine dair beklentiler fiyatlanıyor. Diğer tarafta ise yapay zekanın özellikle etkilemiş olduğu aslında burada 2028 gelir tahminlerine göre beklentilerin üzerinde de bir gelir tahmini yapmasıyla birlikte piyasalarda yapay zeka rallisi ve yarı iletken hisselerini vermiş olduğu tepkiyi görmüştük. Tüm bu detayları yakından takip ediyoruz. Dolar tarafında ise güven azalırken diğer tarafta alternatif varlıkları olan yönelimde artmaya devam ediyor. Elbette Bitcoin ve altın tarafındaki hikayeler ise farklı sebeplerle birlikte aslında fiyatlanmaya devam ediyor. İçeride durum nedir? İçeriye şöyle bir bakalım. Bankacılık özelinde aslında gelen bir fiyatlama var. Borsa İstanbul tarafında rakamlara şöyle hemen bir bakalım. BIST endeksinde an itibariyle 0.07'lik yön yukarı, ancak bankalar tarafında daha güçlü alımlar karşımıza çıkıyor ki özellikle bankacılık endeksine bakacak olursak bu süreçte 0.78'lik yön yukarı 16.654 puandan işlemden geçtiğini takip ediyoruz bankacılık tarafında. Sanayi tarafına bakıyoruz, yarım puanın üzerinde. Maliye endeks tarafında ise yatay negatif bir fiyatlamanın yaşandığını takip ediyoruz. Peki turizm ve ulaştırma tarafındaki görünüm nasıl? Turizm ve ulaştırma tarafına baktığımız zaman pozitif bir görünüm söz konusu. Turizm tarafında özellikle burada 0.72'lik 0.36'lık yön yukarı, hizmetler tarafında yatay pozitif bir fiyatlama yaşanırken yine ulaştırma tarafında ise yatay bir görünüm söz konusu. Evet efendim, Halkbank tarafına baktığımız zaman yine tavan fiyatla birlikte açtığını takip ettik. Bugün puan bazlı en çok yükselenlerde fiyatlamanın geçtiğini takip ediyoruz. Halkbank tarafında 41 lira 92 kuruş seviyesinden bir fiyatlama var. Tüpraş ise birinci sırada yer alırken Akbank, Europower ve Turkcell tarafında puan bazlı en çok yükselenler arasında, en çok düşenler arasında ise Odyon, Aselsan, Katılım Evim ve BİM tarafında aslında en çok düşenleri takip ediyoruz. Bankalar özelinde bir fiyatlama hikayesi.

0: tersine dönen bir yapısal değişiklik mi söz konusu? Uzun süredir beklediğimiz bir süreç. Peki pariteler tarafına bakalım. Paritelerde ise dolar TL 48.13, euro TL tarafında ise 56.22'den işlem geçiyor. Euro dolar çaprazında 1.1655'i takip ederken DXY tarafında 99.15 seviyesi ve sterlin dolar tarafında 1.3593 seviyesini yakından takip ediyoruz. Hemen piyasaya dair beklentileri alalım. Gidelim Nurol Portföy'e. Nurol Portföy'den Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. Evet, an itibariyle baktığımızda daha yönsüz bir görünüm söz konusu BIST endeksinde, ancak bankaların özelinde bir destek var. Küresel piyasalar ise bambaşka bir aslında fiyatlama içerisinde değil mi? Söz size verelim.
1: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafta sizin de bahsettiğiniz üzere bugün iki önemli risk başlığında bir miktar rahatlama var. İlki tabii yapay zeka yatırımları konusu. Nvidia'nın 2028 yılı için piyasa beklentisinin oldukça üzerinde büyüme öngörmesi, o son haftalarda tartışılan bu kadar yatırımın karşılığı gerçekten var mı sorusuna şimdilik güçlü bir cevap vermiş gibi duruyor. Şirketin bu ölçekte olmasına rağmen talebin halen hızlandığını söylemesi önemli. Yani yapay zeka temasında artık mesele yatırım yapılıp yapılmayacağından çok bu yatırım döngüsünün nerede olduğu konusuna evrilmişti ki Nvidia'da dün bu döngüden henüz sonuna yakın olmadığımızı söyledi diyebiliriz. İkinci rahatlama ise enerji tarafında geldi. İran ile Umman'ın Hürmüz konusunda bir çerçeve üzerinde anlaşması Brent'i bu hafta %7'den fazla aslında aşağı çekti. Burada henüz siyasi bir barıştan bahsetmiyoruz elbette ki ABD ile İran arasındaki temel sorunların hiçbiri çözülmüş değil, ama piyasa açısından önemli olan kısmı ise Hürmüz'ün kapanması gibi felaket çok kötü bir senaryonun şimdilik olasılığının azalması konusu. Bu da doğrudan petrol üzerinden küresel enflasyon riskini aşağı çekiyor durumda. Buna karşılık faiz tarafındaki belirsizlik henüz bitmiş değil. Dün gelen çekirdek PC hala hedefin üzerinde ve piyasa yıl sonuna kadar yeniden bir faiz artışı ihtimalini fiyatlıyor. O yüzden yarın Washington Jackson Hole konuşması önemli olacak. Kısacası bu sabah hisseler açısından iki pozitif başlık var. AI yatırım döngüsü güçlü ve enerji kaynaklı riskler azalıyor, ancak faiz tarafı da tam tersine bu iyimserliğin önüne alıyor gibi duruyor şimdilik. Buradan içeriye dönecek olursak da hızlıca, hafta sonu Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerine yeniden başlayacağı haberi vardı. Bu fiyatlama açısından bu 4 gün itibariyle oldukça etkili olmuş gibi görünüyor. Bunun anlamı tabii savaşın başlangıcından bu yana %40 civarında seyreden fiili fonlama maliyetinin yeniden o %37 seviyesindeki haftalık repo faizine doğru gerilemesi oldu. Yani piyasa açısından yaklaşık 300 bas puanlık bir parasal gevşemeden bahsediyoruz. Bu adımda aynı zamanda Eylül veya Ekim aylarında faiz indirimlerinin devam edebileceğine yönelik beklentileri de güçlendirdi ki bazı yabancı kurum raporları da hemen çıkmış durumda birkaç gün öncesi itibariyle. Hafta boyunca tahvillerde tabii sınırlı alımlar görürken hisselerde böyle bir ayrışma vardı. Özellikle banka ve gayrimenkul şirketleri gibi faiz seviyelerine duyarlı sektörlerde havanın belirgin şekilde iyileştiğini görüyoruz. Uzun süredir de devam eden bu fonlama belirsizliğinin ortadan kalkması o fiyatlamaları destekledi. Ancak uzun vadeli tahviller için aynı iyimserliği henüz söyleyemiyoruz. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi hala %34'ün üzerinde. Hatırlayacak olursak savaş öncesinde daha iyimser olduğumuz Ocak-Şubat döneminde %28 seviyelerine kadar gerilemişti. Piyasa dezenflasyon sürecinin kalıcılığına henüz tam ikna olmadığı için uzun tarafta güçlü bir alım göremiyoruz ne yazık ki. Buradan dönüp tekrar enflasyona geliyoruz. Bugün dezenflasyon önündeki en önemli dışsal unsur halen devam ediyor. Savaş ve enerji fiyatları, başta petrol olmak üzere doğrudan ve dolaylı etkileri düşündüğümüzde savaşın fiyatlar üzerinde kabaca bu 3-4 puanlık bir enflasyon baskısı yarattığı söylenebilir geçtiğimiz 6 ayda. Bu da zaten aşılması zor olan o %30 bandını daha da katı hale getirmiş durumda. Savaşın seyriyle ilgili kalıcı bir rahatlama gelirse tabii dezenflasyon tarafında da yeniden bir alan açılacak gibi. Özetle güçlü ve genel yayılan bir yükseliş için denklem halen aynı. Uzun vadeli faizlerin, tahvil faizlerin gerilemesi gerekiyor. İyimserlik oluşması gerekiyor o tarafta. Bunun için de dezenflasyonun yeniden hız kazanması. Onun için de savaş kaynaklı enerji baskısının belirgin şekilde azalması gerekiyor diyebilirim. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
0: Peki Ömer Yıldırım, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Nurol Portföy ailesine güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, klasikleşen bir perşembe günü ve rezervleri konuşacağız. Aslı Savranoğlu, Seren ile birlikte araştırma masasına geçiyoruz.

0: ve Bloomberg ÖKS Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren'le birlikteyiz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın.
0: Evet, her perşembe yapmış olduğumuz aslında rezerv açıklanmadan önce beklentileri şöyle bir konuşuyoruz. Şimdi bir tarafta repo ihalesine dönüşle birlikte acaba oradaki piyasada döviz hareketliliği, bundan sonraki süreçte Merkez Bankası daha bir müdahaleci ya da savunmacı bir görünüm mü sergileyecek tartışmaları devam ederken, diğer tarafta ise yabancı işlemleri bu yöne ya da yurt içi yerleşiklerin döviz sevdiatı hesapları gibi birçok mesele var önümüzdeki süreçte. Çok da konuşacağız gibi duruyor bu başlıkları. Ne dersin, bugünden biz ne bekliyoruz? Geçtiğimiz haftanın işlemleriyle başlayalım.
1: Evet, şimdi gerçekten rezervleri hep takip ediyoruz ama bu ara gene gündemde önemi arttı. Çünkü tekrar repo ihalelerine başlanmasıyla varlıklı fonlama oranının 37'ye gelmesiyle aslında bir miktar hem kredi faizlerine hem de mevduat faizlerine yansımaya başladığını gördük bu fonlama oranındaki düşüşün. Yani rasyo, yani TL rasyoda bazı sıkışıklığı olan bankalar hariç tutulunca aslında diğer bankalarda mevduat faizlerinde bir düşüş gördük. Şimdi bu bir döviz hareketi tetikliyor mu yurt içi yerleşiklerde? Bu rezervlerde bir etkisi var mı? Bunu takip ediyoruz. Bunu da en kolay bilanço verilerinden, günlük bilanço verilerinden takip ediyoruz. Geçtiğimiz iki gün için aslında bazı veriler geldi. Bunları konuşacağız ama önce geçen hafta ne olmuş, bugün açıklanacak rezerv verilerine onlardan bahsedelim. 14 Ağustos'ta 183.5 milyar dolardı brüt rezerv. Yaklaşık 5 milyar dolar kadar arttığını hesaplıyoruz. 188.8, yaklaşık 189 milyar dolara yakın bir brüt rezerv seviyesi olduğunu tahmin ediyoruz 21 Ağustos itibariyle. Bu da bizi geriye tekrar Mart başına kadar aslında geri getiriyor. Mart başında görmüştük daha önce brüt rezervde bu seviyeleri. Gene swap hariç net rezervlerde de yaklaşık 2 milyar dolar kadar artış olduğunu, 56 milyar dolara kadar yükselmiş olduğunu tahmin ediyoruz 21 Ağustos'ta. Bu da bizi tekrar Mart ayı başına kadar geri getiriyor. Ama Mart ayı başıyla bugün arasında şöyle bir fark var. O zaman altın fiyatı 5000 doların üzerindeydi, 5100 dolardı. Şu anda yaklaşık %10 daha düşük. Dolayısıyla aslında o Mart'la kıyasladığımız zaman altın fiyatı daha düşük olmasına rağmen bu brüt rezerv ve net rezerv seviyesi yakalanmış durumda. Buradan da şunu söyleyebiliriz. Bu arada konuştuğumuz gibi Merkez Bankası döviz alımlarına devam etti. Yani nette de bütün bu etkileri işte kamu mevduatıydı, swaptı ve altın fiyatıydı gibi etkileri çıkarttığımız zaman da aslında Merkez Bankası'nın döviz alımlarının devam ettiğini gördük. Bunun etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Geçen haftaki artışta 5 milyar dolarda tabii ki altın fiyatı etkisi de var. Yaklaşık %1 kadar arttı. Burada işte yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir artış buradan geliyor aslında. Ama onun dışında da döviz alımları devam etmiş gibi gözüküyor. Bunun dışında bu haftaya dönecek olursak, bu haftanın ilk iki gününde de pazartesi bir miktar günlük rezervlerde azalış olduğunu gördük. Ama salı günü yerine tekrar yükselişe bıraktı. Dolayısıyla yaklaşık işte dünkü rezerv verilerine baktığımız zaman, altın ve diğer etkileri çıkarttığımız zaman 1 milyar doların üzerinde bir rezerv birikimi varmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla şunu belki söylemek mümkün. Evet, mevduat faizleri aşağıya geldi ama şu ilk etapta bunun en azından rezervler üzerinde bir etki yaratacak boyutta bir dolarizasyon eğilimi ya da yurt içi yerleşiklerden bu tarafa doğru bir yönelim olmadığını söyleyebiliriz. Bu arada en son 21 Ağustos'ta 4568 dolardı altın fiyatı. Bugün itibariyle 4600'ün üzerindeyiz. Dün de 4600'ün üzerindeydik. Dolayısıyla burada altın fiyatı destek olmaya devam edecek aslında brüt rezervlere de. İki günün artışına baktığımız zaman gene 2 milyar dolar kadar brüt rezervlerde artış devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla 21 Ağustos itibariyle 189 milyar dolara yakın bir brüt rezerv göreceğimizi hesap ediyoruz. Ama bu haftaki bu altın fiyatı etkisi devam ederse büyük ihtimalle 190'ı aştığımız bir haftayı tamamlamış olacağız gibi gözüküyor.
0: Yani aslında o senin de bahsettiğin gibi pazar günü alınan haberle birlikte belki yurt içi yerleşiklerde ilk bir tepki olarak faiz indirimi fiyatlanıp orada eski hikayeler ve hafızalar canlanıp dövize bir eğilim, ama ertesi günü bunu piyasanın kendisine de okumasıyla birlikte, net resmi görmesiyle birlikte orada çok büyük bir eğilim olmadığını gösterdi bize.
1: Evet, şimdi en azından elimizdeki iki günlük verilere bakınca burada çok ciddi bir hareket olmadığını söylemek mümkün. Şimdi önümüzdeki şeylere bakacağız, çünkü aslında Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımının ne olacağına ilişkin işte bakacağımız birkaç doneden bir tanesi de aslında bu olacak diye düşünüyoruz. Tabii ki enflasyon görünümü, Ağustos ayı enflasyonu, ana enflasyon eğilimdeki beklentiler ve çok yaşa. Çok
0: teşekkür ediyorum hep birlikte.
1: Ve iç talebin nasıl seyrettiği, çünkü iç talebe ilişkin veriler de aslında zayıf gelmeye devam ediyor. Hı-hı. Tabii ki bunları da takip ediyoruz, ama aynı zamanda finansal istikrar açısından ve döviz kurunun seyri açısından buradaki rezerv hareketleri ve işte biraz önce bahsettiğimiz yurt içi yerleşiklerin portföy tercihleri de dikkatle takip edilecek bir nokta olacak. Bakalım 10 Eylül'e kadar bunları takip etmeye devam edeceğiz.
0: 10 Eylül karar bence hiç olmadığı kadar heyecanlı olacak.
1: Heyecanlı olacak
0: gibi
1: gözüküyor.
0: Son ayların, değil mi?
1: Yani en azından şu 10 Eylül'de bir değişiklik beklemiyor olsak da 10 Eylül metninin içinde ileriye yönelik verilecek olan herhangi bir mesaj da önem taşıyor. Hı. Dolayısıyla sadece belki orada şeyi düşünmemek lazım. Yani 10 Eylül'de bir faiz indirimi olmayabilir. Ama bundan sonrası için içinde, yani Ekim ayını için, Ekim ayındaki toplantı için içinde bir sinyal barındırabilir. Bu yüzden de takip etmek lazım.
0: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Efendim, evet, araştırma masasına noktalıyoruz.

0: Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve efendim Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskay bizlerle birlikte. Gökhan hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi seninle en son yapmış olduğumuz programdan sonra önemli aslında adımlar var. Bir diğer tarafta şimdi hemen baktığımızda Merkez Bankası'nın özellikle haftalık repoya dönüş hikayesi. Şimdi bu dönüş hikayesiyle birlikte bankacılık sisteminde belirgin bir likidite fazlası var diyoruz. Değil mi? Bu carry pozisyonlarından da kaynaklanıyor. Bankanın özellikle fonlama ihtiyacının sınırlı olduğu bir dönemde neden haftalık repoya bir dönüş hikayesini beraberinde getirdiğini düşünüyorsun sen?
2: Büyük ihtimalle Merkez Bankası en uygun zamanın bu olduğunu düşündü. Yani Merkez Bankası'nın gündeminde haftalık fonlamaya geçmek vardı. Bunu enflasyon raporunda söylemişti ama hangi noktada geçecekti? Yani biz Ağustos'a enflasyon rakamını bekler, enflasyon beklentilerini gözler ve Eylül'de geçer tarafındaydık. Piyasa da bu şekildeydi ama Merkez Bankası baktı. Hani o kadar detaya girmeye gerek yok. Piyasada bu kadar likidite var. Ben bu faiz oranını düşürsem etkisi olmaz. En etkisiz şekilde bu şekilde geçiririm dediği ortam bence buydu. Hem altın fiyatları da yükseliyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri, net rezervlerinde de yükseliş var. Carry trade pozisyonları yükselişte. Ben faizi indirsem de piyasanın etkisi olmaz. En iyi uygun dönem bu dönem diye düşündü ve bence pazar günü bu kararı aldı. Çünkü bu tür olağanüstü gelişmelerden önce hafta sonu kararı alınır. O yüzden hafta sonu kararını bu şekilde yorumlamak lazım.
1: Peki o halde piyasanın bakması gereken asıl gösterge politika faizinden ziyade efektif fonlama faizi mi olacak bundan sonra?
2: Evet, bundan sonra yani piyasanın esas faizi oydu. Şu anda da baktığımız zaman gene burada TLRF'lere baktığımız zaman %37'lere gelmiş durumda. Piyasada aşırı likidite olduğu sürece bu %37'den biz devam edeceğiz. Ve bu piyasalarda da hani tabir tarafına baktığımız zaman
1: kısa uca nasıl yansıyacak?
2: Evet, yani diğer taraftan baktığımız zaman iki tabirlere gelen alımlara bakıyoruz. Dövize gelen fiyatlamaya bakıyoruz. Yani baktığımız zaman hani Merkez Bankası geçiş için en iyi uygun, normalleşme için en uygun takvimi belirlemiş. Ve hani piyasada özellikle para piyasasına baktığımız zaman da bu hemen uyum sağlamış durumda.
1: Peki şimdi para piyasaları fonlarına yönelik stopaj değil mi? Buradaki ana hikaye kurumsal yatırımcı ve yabancı yatırımcı nezdinde %10. Yabancı için nihai vergi oluşturacak o %10'luk stopaj. Diğer tarafta geçici aslında vergiden düşülebilecek. Şimdi böyle bir durum içerisinde özellikle para piyasaları, fonları, Borsa İstanbul'a girişleri engelleyen önemli faktörlerden biriydi diyorduk. Açar mı?
2: Bu faiz esasında önemli faktörlerden bir tanesiydi. Herkes olduğu gibi sonuçta para piyasası fonları da Merkez Bankası'nın çevresinde dolaşıyor. Merkez Bankası'nın 300 bas puanlık faiz indirimi de bir diğer bakımdan baktığımız zaman PPF'nin getirilerine yansımış durumda. Ama tabii bu bununla sınırlı kalacak değil. Mevduat faizlerine yakınsaması ve

Mevduat faizlerin belki altına düşürecek adımlar da atılabilir. Burada Borsa İstanbul'un açıkladığı bir vadeyi bir ayla sınırlandırmak gibi bir açıkladığı bir gelişme vardı. Yani burada atılan adımlara baktığımız zaman bir miktar daha bu para piyasası fonlardaki anormal getirilerin Merkez Bankası faizine yaklaştırmak, mevduat faizlerine yaklaştıracak adımlarla birlikte ben bir miktar olsun borsaya yarayacağını düşünüyorum.

0: faiz indirim sürecinde gelmesiyle birlikte ben yerli yatırımcının borsaya olan miktarını ve ilgisinin artacağını düşünüyorum.
1: Peki o zaman bekleniyordu. Sen de söyledin. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gündeminde zaten haftalık fonlamaya geçmek vardı Pelin. 13 Ağustos'ta da bunun sinyalini çok net bir şekilde vermişti dedin. Bankalarda da bekleyiş sona erdi gibi duruyor. Yerini alıma bıraktı. Hemen şöyle bir bakalım. Bir aylık performansa bakmak istiyorum. Hakikaten bir aylık performansta bankalarda şu anda ciddi bir yükseliş performansı da kendisini gösteriyor. Şu an ekranda bir aylık grafik var Gökhan. Bekliyordu ve şu anda en çok yükselenler arasında bankacılık endeksi bugün taşıdı yine %1'in üzerine kendini.
0: Ne olursa olsun piyasa beklemiyordu. Yani Merkez Bankası'nın bir yönlendirmesi vardı ama bu yönlendirmenin ne zaman olacağı belli değildi. Hatta Temmuz ayındaki enflasyon rakamları sonrasında, öncesinde Merkez Bankası'nın ana eğilimdeki bozulmaya yönelik eğilimleri sonrasında işte birçok aracı kurum, yabancı aracı kurum hem faiz kararı beklentilerini yukarı doğru revize ettiler, bazıları faiz indirmez noktasına geldi Merkez Bankası ile ilgili. Banka hedef fiyatlarını düşürdüler. 2 yıllık tahminlerle birlikte. Ya Temmuz ayında çok sert bir düşüş yaşadık aslında. Enflasyon bunu göstermese de Merkez Bankası'nın daha sıkı kalacağı yani açıklamalardan, yönlendirmelerden o şekilde piyasalar algıladı. O yüzden sürpriz bir adım atıldığı için biz aslında Temmuz ayında aşırı satılmış noktadan tepki veriyoruz. Tepki yeterli mi? Kesinlikle değil. Para piyasası fonlarının, faizlerin nasıl birebir aynı gün içerisinde bu likiditeyle birlikte uyum sağladığını belirttik. Bu likidite aynı zamanda tahvile de gitti. 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıl tahviller Temmuz ayına geldi. Ama Temmuz ayından bu yana baktığın zaman hala bankalar oldukça geride. Yani %8'e yakın hala Temmuz ayı zirvesinden geride hareket yaşandığını izliyoruz. Temmuz ayındaki bankalar %8, %9 üst üste düşüşler yaşamıştı. Biz Temmuz ayında zaten bankalara çok büyük bir satış gerçekleştik. Biz sadece onun düzeltmesindeyiz. Yani bankaların hala toparlayacak bir yolu var. O yüzden bugüne baktığınızda, hafta içerisinde gelen bankalara baktığınız zaman şimdi herkes bankacılık hedeflerini yukarı doğru revize etmeye başladı. Merkez Bankası'nın bu adımı sonrasında. O yüzden raporlarla birlikte toparlayacaktır. Üçüncü çeyrek, ikinci çeyreğe göre hala çünkü şu anda Ağustos'un sonundayız. Bir de Eylül ayını geçireceğiz. Hala vakit var. Bu bilançolar içinde, banka bilançolar içinde olumlu yönde etkileyecektir. Tahvil faizinin gerilemesiyle birlikte ve net faiz marjlarında fonlama maliyetinin düşmesiyle birlikte etkileyecektir. Çünkü geçiş çok hızlı oldu.
1: Peki mevduat faizi baktığımızda politika faizindeki indirimlerin mevduat faizlerine geçişkenliği geçmiş dönemlere göre kıyasladığımız zaman daha mı hızlı olmasını bekliyorsunuz?
0: Çünkü bankaların şu anda elinde fazla likidite var. Hani mevduata ihtiyacı yok. Yani o yüzden şu anda çok fazla mevduata ihtiyaçları olmadıkları için bence bu mevduat faizlerindeki düşüş de gerçekleşecek. Bu bir yaştaki hareketi yani Borsa İstanbul'daki bir aya almanın hikayesi de bence o. Yani şu an için merkez yıl sonuna kadar baktığımız zaman bir faiz indirimi var. Bu faiz indirimi sürecinde hızlı bir şekilde yakınsamasından öncesinde hani insanlar da şu anda daha uzun vadelere kayıp işte o tahvillerin prim yapmasının esasında sebebi o. 2 aya geçip 3 aya borçlanma ihtiyaçları var. O yüzden de burada faizlerin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde entegre olmasını istiyorlar.
1: Peki öyle yani önce. Bugün o zaman yani mevduatın sınırının da ya da faiz indiriminin sınırı da bir şekilde dolarizasyona dayanmıyor mu? Yani burada bu kez karar vericiler bankalar üzerindeki mesela rasyo oranını yükseltme ihtimalini ne kadar sen görüyorsun? Öyle?
0: Bence bunlar zaten göz önüne alınmıştır. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da para politikasının oldukça sıkı olduğu. Yani ikinci çeyrekte hatta üçüncü çeyreğe geçerken de deniz enflasyon üzerinde oldukça pozitif olduğu etkileri. Yoksa normal koşullarda Merkez Bankası enflasyon tahminini %26'dan %28'e çekiyor. Bir hafta sonra fonlamayı 40 pound'dan 37'ye çekiyor. Yani bence Merkez Bankası bunların bir iç talep yaratmayacağını, tüketimde sınırlı bir etki yaratacağını tahmin ederekten hareket ettiğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi o zaman yani bir faiz indirimi artık masada. Bu hangi ayda olur? Ama baktığın anda bu atılan adım dahi aslında sen de söylüyorsun. Mevduat tarafında bir miktar daha hafif bir aşağı yönlü beraberinde getiriyor. Peki hangi sektörlerde yeniden fiyatlama potansiyeli yüksek? Bankalar dedik koyduk onu.
0: Mali sektör. Yani burada mali sektör, gayrimenkul yatırım ortaklığı, otomotiv sektörü. Burada hani yatırımcının esasında yapacağı şey çok basit. 1 Mart tarihinden itibaren Merkez Bankası haftalık fonlama yerine günlük fonlamaya tercih etmişti. Faiz oranları %40'a çıkmıştı. Efektif olan %40'tı. Daha sonra kredilerle ilgili bir sıkılaştırma yaptı. Makro ihtiyacı tedbirler uyguladı. Yani 1 Mart'tan

0: bugüne kadar en fazla düşen sektörlere yatırımcılar sıralasın. Daha sonrasındaki bu toparlanma ve normalleşme sürecinde de baksınlar ki o sektörlerden bir toparlanma. Çünkü ikinci çeyrekte faiz indirimlerin, faiz artırımlarının, sıkılaştırmaların çeyreksel olarak baktığımız zaman bilançolara tahribatını izledik. Finansman giderlerinin yükseldiğini gözlemledik. Bankaların fonlama maliyetinin yükseldiğini gözlemledik. Marjların düştüğünü gözlemledik. Ya bunların ikinci, üçüncü çeyrekten itibaren tekrar toparlayacak olması gibi Merkez Bankası'nın asıl adımının toplam etkisini dördüncü çeyrekte gözlemleyeceğiz. Yani burada aslında ikinci çeyrekteki yaşanan bozulmanın üçüncü çeyrekte ve dördüncü çeyrekteki toparlanması olarak sektörler olarak özetleyebiliriz ama esas nokta mali sektör. Mali sektördeki yaşanan gelişmeler. Otomotiv sektöründe de daralma vardı. Orada da iç talepte bir belki fiyatlarda bir toparlanma, taleple birlikte fiyatlarda toparlanma olabilir. Orası da oldukça zayıftı. Ama iç talepte bir miktar toparlanma biz bu adımla birlikte gene görürüz.
1: Yani peki bilançolarda belirgin iyileşme son çeyrek?
0: Tabii son çeyrek. Çünkü üçüncü çeyreğin çok büyük kısmını zaten geçirmiş durumda. İki ay bitti zaten son bir ay kaldı. Esas temel belirsizliklerden bir tanesi tabii mali sektördeki sıkılaştırma, parasal sıkılaştırmadan bahsediyoruz. Ama diğer taraftan da bu parasal sıkılaştırmaya neden olan Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması. Enerji maliyetleri hep konuştuğumuz işte petrol fiyatları hala sıkıntı olmaya devam ediyor. Esasında orası çözülürse yani Hürmüz Boğazı açılırsa aslında Merkez Bankası'nın faiz indirim patikası da önümüze çıkacak. Şu an için o yüzden Hürmüz'de bundan sonraki süreçlerde belirleyici olacak enerji maliyetleri.
1: Peki mevcut hareketin sağlıklı bir trend olduğunu söylemek için aslında burada hangi seviyelerin üzerinde biz kalıcılığı görmemiz gerekiyor? Yani bugün yorum aldığım noktada ya bu yükselişlerin arkasını doldurmak lazım. Şu şu şu olması gerekiyor diyor. Yani sence burada ne görüyorsun? Hakikaten sağlıklı bir yükseliş başladı artık Borsa İstanbul'da güvenerek yatırımcının girebilmesi açısından.
0: Ya şu an için hala faiz oranları yüksek. Yani buradan 40'dan 37'ye düşmesi, yıl sonunda 37'den 35'e düşmesi. Ya bunlar hala oldukça
1: hala yüksek.
0: Yani ve enflasyonda katılık var. Yani Merkez Bankası'nın gidebileceği yol belli. Burada Amerikan tahvil faizleri düşecek ama Amerikan tahvil faizlerinin düşeceği yer belli. Şu anda hala global enflasyon, yüksek dünyadaki global faizlerin yüksek olan seviyede şu an için zaten engel. Yabancı girişi için de engel. Burada yerli yatırımcı biraz önce söyledik. Faiz oranlarının düşmesinin yerli yatırımcının ilgisini çekmesini bekliyoruz. Ama o da gidip de endeks kağıtlarında, endeksteki yüksek kağıtlarda değil, daha çok yan kağıtlara ilgi azalmıştı. Orada da likidite çekilmesi sonrasında fiyatlar oldukça düşmüştü. Orada toparlanmalar gelir. Hisse bazlı hareketlerin arttığını gözlemleriz. Burada 14.850, 15.000, bu dönemlerin geçilip üzerinde kalıcı olması için Merkez Bankası'nın bir dezenflasyon programının tekrar içerisinde olduğumuzu hissetmemiz, her ay önümüzdeki toplantılarda faizin düşeceğini öngörmemiz ve ekonomide toparlanma lazım. Her şeyin başında zaten ekonomi şu anda çok yavaşlamış durumda. İç talep yavaşlamış durumda.
1: Seçim konuşmaları bambaşka bir senaryoyu anda, açar mı karşımıza?
0: Şu anda seçimden daha çok yurt dışında Hürmüz'ü konuştuğumuz için şu anda seçim durumu söz konusu değil. Meclisin tekrar açılması şu Eylül geliyor. Bireysel yatırımcılar tatilde. Bunun eksikliğini de hissettik. Okullar başladıktan sonra o bireysel yatırımcıların tatilden dönmesi. Ekonomik aktivitede bir canlanma. Ya muhakkak olacaktır ama hani ben burada hala endeks konuşmaktan daha çok sektörlerin, hisselerin, hisse bazlı hareketlerin çok daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyorum.
1: Yani hisse bazlı ilerleyen bir yatırımcı olmasa. Yatırımcının bugün bu senaryoda faiz indiriminin aralandığı ama daha sınırlı olduğu, şu an otomatik bir pilotlu olmayan bir Merkez Bankası'nın göstergeleri takip edeceği belki bir dezenflasyon sürecinden bahsediyoruz. Peki Gökhan, şirketi seçerken neye dikkat etmeli bugün yatırımcı? Yeni bir pozisyon alıyorum ve ben neye bakmalıyım? Uzun süredir para piyasaları fonlarındaydım, oradan getiri sağladım ama artık riskimi de biraz arttırmak istiyorum ve yüksek getiri de elde etmek istiyorum. Borsaya girmeli miyim?
0: Burada hisse senetleri ucuz dedik ya. Burada hisse senetleri ucuz ucuz. Buradaki hisse senetlerinin ucuz olmasının sebebi aslında biz faizi iskonto etmemiz. Yani biz o hisse senedinde ne kadar vade taşıyacağız? O vadenin alternatif getirisi ne? O vadenin alternatif getirisi hala yüksek. Yani biz burada para piyasası fonlarının getirileri düştü desek de işte faiz indirimi desek de hala hala oranlar yüksek kalmaya devam ediyor. Ben yatırımcı olsam ikinci çeyrek plansalları içerisinde en fazla bozulanı tercih ederim. Çünkü enerji maliyetlerindeki yaşanan artışın kalıcılığını tartıştığımız bir noktadayız. Oradaki bozulmaların kalıcılığını tartıştığımız bir noktada fiyatlamalar çok sert gerçekleşti. Yani beklentilerin hafif altında kalan bir

0: Karın %10, %15'e yakın hisse senetlerini düşürdüğünü gözlemledik. Ya da kar iyiydi ama şirket vadeli satmış, piyasada para bırakmış, borçluluğu artmış. Bunlar çok ağır cezalandırıldı. Yani piyasada çok ağır cezalandırılan şirketler var. O şirketlerde bir toparlanma. Yani 3. çeyrek ve 4. çeyreğe yatırımcılar şu şekilde baksınlar. Bu tabii bunun hızlanması en azından. Yaraların sarılığının hızlanması Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu jeopolitik riskler. Ama onun haricindekilerde mali sıkılaştırma ve bunun işte para politikasının sıkılaştırmanın verdiği gevşemeyle yaşanacak bir toparlanma. Yani bizi 3 çeyrektir ekonomi yavaşlıyor, daralıyor. Bundan sonraki süreçte bir toparlanma, özellikle ilk etapta mali sektör. Daha önce de konuştuk, burada Hürmüz Boğazı'nın açılması, jeopolitik risklerin bitmesi, ulaştırma sektörü, çünkü orada da ikinci çeyrekte baktığım zaman o kadar olumsuz etkiler gözlemlememiştik. Burada hala dar boğazdan bahsediyoruz. Çin'deki ürünlerin Türkiye'ye gelememesinden bahsediyoruz. Demir çelik sektörü ikinci çeyrekte iyiydi, üçüncü çeyrekte. Yani ikinci çeyrekte iyi olanlar aslında üçüncü çeyreğe aynı şekilde devam edecekler. Burada Tüpraş ve Tüpraş'ın kırdığı rekorlar da dahil olmak üzere petrokimya. Ama bunun yanı sıra ikinci çeyrekte de bozulan finansallarda toparlanmada bence iş yapacak. Bir recover, bir kurtarma, bir toparlı yara sarma 3. çeyrekte de iş yapacak.
1: Şimdi bugün iki tablo vardı piyasada, küresel piyasalarda. Küresel tahvil satışları, kısa vadede satışlar. Diğer tarafta Nvidia'nın desteklemiş olduğu yarı iletken rallisi. Şimdi özellikle burada mesela sadece ABD ile sınırlı kalmadı 2 yıllıklarda. Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya, birçok ülkede satışı takip ettik. Bu da bize FED kaynaklı bir hareketten ziyade küresel ölçekte yeni bir higher for longer diye nitelendirdiğimiz aslında bir rejime mi giriyoruz sorusunu sormak lazım. Hal böyle olunca gelişmekte olan ülkeler bundan ne kadar aslında kendisine alan çıkarabilir ki, tanıyabilir ki o söylemiş olduğum piyasanın cezalandırdığı sektörler kendisinde bir atılım yapsın.
0: Ya keşke, nedir yani keşke Nisan ayında, Mayıs ayında FED faiz artırsaydı, Japonya faiz artırsaydı biz bu noktaya gelmezdik. Yani şu ana kadar atılamayan faiz artırımları geciken bekleyiş içerisinde savaşta 6. aya geldik. Hani kimse merkez bankaları bekle gör politikası içerisinde 6 ay beklediler. Japonya faiz artırmak yerine müdahale etmeye, doğrudan piyasaya müdahale etmeye denedi. Her müdahalede başarısız oldu. Her müdahalede başarısız olmak ise Japon tabirlerinde tarihi rekor düşük seviyelerin ulaşmasına yol açtı. Burada tabii bunlar rezerv, yani G7 ülkeleri rezerv olarak merkez bankalarının rezervlerinde olan aktiflerinde olan varlıklar, asetler. Onlar elden çıkarmaya başladıktan sonra daha hızlı bir şekilde aslında yükseldi. Yani Eylül ayında bir Fed'in faiz artırımı olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama Japonya Merkez Bankası Eylül ayında faiz artıracak. Bu ancak uzun vadeli tahvil faizleri, kısa vadeli faizleri yükselterekten ya da enflasyonist endişeleri bir miktar indirerekten gerçekleştiririz. Bu hafta başında da aslında en fazla konuştuğumuz nokta buydu. Global tahvillerle alakalı. Biz bunu önümüzdeki dönemde de konuşacağız. Çünkü şu anda 40 trilyon dolarda Amerika'nın Fed'in, Amerika Hazinesi'nin borçlanması var. 41 trilyon dolar tavan. Borçlanma tavanını biz 2027 yılında ulaşacağız. Ama Kasım ayında Amerika'da seçim var. Temsilciler Meclisi'nde demokratlar ön plana çıktıktan sonra biz bu tahvil faizlerini 2027 yılında da konuşacağız. O yüzden buradaki tahvilleri alarak, likilite yaparak, döviz satarak değil, aslında gerçekten hem FED hem de Japonya Merkez Bankası faiz arttırırsa belki kısa vadeli dalgalanma yaşarız, bir olumsuzluk yaşarız ama daha istikrarlı bir şekilde, daha az volatilite bir trend yakalarız.
1: Peki Gökhan, çok güzel, hoş sohbetin için teşekkür ediyorum. Bakalım efendim, destek yatırım araştırma direktörü Gökhan Uskoy ile birlikte içerideki gelişmeler, küresel değerin içeriye yansımasını değerlendirmiş olduk. Şimdilik yatırım kulübünü noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, yatırım kulübünü sundu. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Karşınızdayız. Ekonomi Müdürümüz Mehmet Filoğlu'yla gerçekleştiriyoruz. Mehmet, şimdi dolara olan güven, dolarda sığınma isteği azalıyor. Debasement trade yeniden sahnelere çıkıyor gibi bir görüntü var. Ne kadar sürdürülebilir orası tartışılır. Muhtemelen Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar diyeceğiz de. Sabah Kerim Aksoy da dedi. Çok fazla konuşmayı da seven biri değil. Yönlendirmiyor da. Yönlendirmedikçe kredibilite de azalıyor. Dolayısıyla şu anda yeniden debasement trade'i konuşmaya başladık.
2: Bazen yönlendirmemek de bir yönlendirme oluyor aslında. Piyasa oradan yine istediği bir mesaj almak istiyorsa yine alabiliyor yani.
1: Trump onun yerine zaten çağrılarda bulunuyor evet. Ve sözlü yönlendirme yapıyor evet. Gibi duruyor. Bakalım ben bu tarafı yapacağım.
2: Ben de yine Trump'ın aslında Hürmüz üzerine açıklama. Çelişkili açıklamaları, bölgeden gelen veriler ve dünyadaki petrol piyasasındaki arz durumunu, o arz durumundaki son gelişmeleri ele alacağım.
1: Peki başlayalım o zaman. Hızlıca başlayalım efendim. Bir tarafta dolar, diğer tarafta petrol. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Aslında aynı hikaye devam ediyor fakat iki tarafı da bambaşka bir sonucu beraberinde getiriyor. Dolara olan güvenin, zenginliğin, özellikle dolarda tutma isteğinin zayıflama hikayesi ve alternatif değer saklama araçlarına yöneliş olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki seninle de bunu konuştuk. Altın alternatif araç olarak görülmeye başlandığı bir süreçten de geçiyoruz. Burası da ilginç. Ana hikayesine mi dönüyor yoksa gerçekten alternatif mi görülüyor tartışılır. Efendim debasement trade yeniden sahnede. Şimdi bakacak olursak yıl başından bu yana hem Bitcoin hem de altın tarafındaki korelasyona baktığımız zaman dalgalı bir seyir göstermekle birlikte aslında bu süreçte ikisinin koordineli bir şekilde hareket ettiğini gördük. Bir tanesi oldukça riskli varlık olarak sınıflandırılırken diğer varlık ise altın tarafında güvenli liman talebi söz konusuydu. Fakat geldiğimiz noktada yatırımcıların bugün satın alma gücünün aşınacağı ya da doların değer kaybedeceği beklentisine karşın kıt varlıkları olan hem Bitcoin tarafına hem de altın tarafına yöneliş bir kez daha kendisini göstermiş gibi duruyor. Seyir özellikle Mayıs itibariyle bir sert düşüş söz konusuydu. Hem Bitcoin hem de altın tarafında düşüşlerle birlikte yatırımcısını uzun süredir de bekletmişti altın. Fakat sonrasında özellikle Temmuz sonu Ağustos başı ile birlikte gelinen noktada ise sert yükseliş. Sadece burada altın tarafında değil Bitcoin tarafında da sert yükseliş vardı. Bunun gerekçesi neydi? İşte bunun gerekçesi bir sonraki grafikte net bir şekilde açıklanıyor. Debasement trade hikayesinde altını doldurduğumuz aslında dolardaki düşüş serisi veya beklentisi, doların değer kaybedecek beklentisi. Bir sonraki grafiğimi alayım lütfen. Yani dolayısıyla burada dolardaki düşüş beklentisi de karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen şöyle bakalım. DXY tarafında özellikle dolara olan güvenin azalması ve karşılığında bir kez daha debasement trade hikayesi. Hemen şöyle zirve seviyesinden bugünkü gelinen seviyeye baktığımız zaman 2,5'luk bir aslında azalış söz konusu. Bu sınırlı bir azalış gibi görünse de bu her ne kadar dolara karşı yani bugün yatırımcının dolardan kaçıyor demesi için biraz da altını doldurulan da bir görünüş. Doların değer saklama özelliğine ilişkin soru işaretleri ve para birimlerinin değer kaybına ilişkin korunma arayışı işte Bitcoin, altın gibi varlıkları da karşımıza çıkartıyor. Yani şunu söyleyebiliriz, piyasalarda debasement trade yeniden öne çıkıyor. Dolar endeksi son haftalarda özellikle gerilerken bugünkü gelinen altın ve Bitcoin eş zamanlı yükselişini de sürdürüyor.
2: Evet, bir yandan da Hürmüz tarafından aslında bir yandan önemli gelişmeler oluyor. Bir yandan da önemli mi değil mi piyasanın anlaması çok da kolay olmuyor. Çünkü devamlı bir gelişme oluyor ve birbirini zıtlı yönde hareketler de olabiliyor. Son birkaç günde, sadece son birkaç günde mesela Hürmüz'le ilgili gelen açıklamalara bakalım. ABD Başkanı Trump dedi ki biz oradaki bütün mayınları temizledik. Şu anda hatta oradan bir gemi geçişlerini güvenli bir şekilde sağlıyoruz. Geçtiğimiz gün bu 25 Ağustos için söylüyor. Geçtiğimiz gün 10 milyon varillik bir petrol çıkışı oldu Hürmüz Boğazı'ndan. Yani Hürmüz Boğazı aktif bir şekilde çalışıyor. ABD gemilerinin donanmasının koruması altında tankerler Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış yapabiliyor rahatlıkla dedi. Ancak pek çok uzman buna katılmıyor. Özellikle mayınlar konusunda, mayınların temizlendiği konusunda ciddi endişeler var. Bölge ülkeleri özellikle bu mayınların henüz temizlenmediğini söylüyorlar. Peki Hürmüz Boğazı'ndan dünyaya ne kadar petrol çıkıyor? Buradaki dünyadaki petrol arzındaki son durum ne? Grafiğimizde biraz ona bakıyoruz açıkçası. Bir tanesi beyaz çizgiyle gösterdiğimiz Hürmüz'den geçen gemi sayısı. Savaş öncesi seviyeden tabii ki çok altında. Bir ara ateşkes olduğunda günde 20, günde 40 gemiye kadar neredeyse çıkmıştı. Sonra düştü aşağıya ama son birkaç günde grafiğin en sağında, beyaz çizginin en sağında gördüğünüz bir yukarı yönde hareket var. Yani aslında Hürmüz Boğazı resmi geçişlerde biraz kullanılmaya başlandı diye. Ancak burada şunu hatırlatalım. Özellikle Trump'ın da bahsettiği, İran tarafında kullandığı başka bir yol var. Gemiler uydu bağlantılarını kapatıyorlar ve uluslararası gemicilik takip sistemlerine girmeden bir şekilde ya İran ya da ABD tarafının güvencesi altında Hürmüz Boğazı'ndan geçiyorlar ve dünyaya petrol sevkiyatını devam ettiriyorlar görüşü var. Bunu nereden teyit ediyoruz? Bunu dünyada tankerlere yüklenmiş petrol miktarından teyit ediyoruz. Aslında bakılırsa savaşın başından bu yana dünyadaki petrol tankerlere yüklenmiş ve denizlerde bulunan petrol miktarında çok ciddi yukarı yönlü hareket olmuştu. Hatta savaş öncesinin bile yukarısına çıkmıştı. Ancak ateşkesin sona ermesinden sonraki süreçte bu stokların da çok ciddi şekilde gerilediğini görüyoruz. 4 milyon varile kadar, milyar varile kadar çıkan denizlerdeki petrol stoğu geçtiğimiz hafta itibariyle 1.2 milyar varile kadar geriledi ki bu da aslında savaşın ilk başındaki seviye kadar bir düşük seviye. Bu da aslında önümüzdeki dönemde petrol arzına yönelik endişelerin artmasına sebep olabilir. Geçtiğimiz günlerde Shell'in CEO'su da evet petrol piyasası, petrol sektörü yani enerji sektörü petrol piyasasında bir şok yaşanmaması için bütün kapasitesini kullandı ve bu şok gerçekleşmedi. Ancak bu kapasitede sınırsız değil. Önümüzdeki dönemde burada bir sıkıntı olabilir demişti. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da Bloomberg HT yayınında benzer bir uyarıda bulunmuştu. Burada şimdi petrol piyasası peki bu duruma nasıl tepki veriyor? Ona biraz bakmak istedim. Petrol piyasaları vadeli işlemlerde fiyat belirleniyor ve farklı vadelerde farklı fiyatlar oluşuyor. Burada yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda en yakın vadeden 6 ay 7 ay sonrasına kadar giden farklı vadelerdeki fiyatları aldım. En yakın vade olan CO1 dediğimiz şu an Ekim ayı vade ama Ekim ayı vade bitmek üzere son 3 günü ayın 1'i itibariyle yeni vadeye geçecek ve bunların tamamı bir aşağı kayacak onu da belirtmiş olalım. Burada aslında son bir haftada petrol fiyatlarına ciddi bir gerileme olduğunu görüyoruz. Burada ne etkili oluyor diye baktığımızda bir, Besant'in İran'a yönelik açıkladığı ekonomik yaptırım paketinin beklenen kadar sert olmaması, piyasa daha sert bir yaptırım paketi bekliyordu. Onun gerçekleşmemesi petrol fiyatını bir miktar yumuşattı. İkincisi her ne kadar ABD Başkanı Trump karşı çıksa hatta Umman'ı bombalarım dese bile İran ve Umman arasındaki bu Hürmüz Boğazı'nın nasıl yönetileceğine dair görüşmeler ve dün varıldığı iddia edilen anlaşma burada petrol piyasasını biraz rahatlatmış olabilir. Çünkü İran ve Umman arasındaki görüşmelerin evet ABD dahil olmasa da ABD ve İran arasındaki gelecekteki görüşmelerin zeminini hazırlayabileceğine dair petrol piyasasında bir olumlu beklenti var. Ve bunun sonucu olarak da son bir haftada petrol fiyatında %7'lik bir düşüş oldu. Peki risk ne diye baktığımızda şu an en büyük risk özellikle Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların artacağına yönelik endişeler. Evet. Bazı haberler Putin'in Ukrayna'nın artan saldırılarına karşılık Rusya'nın da Ukrayna'ya saldırıları yoğunlaştırabileceğini belirtiyor. Hali hazırda Rusya'nın uluslararası petrol piyasasına sevk edebileceği petrol miktarını %10 azaldı belirtiliyor. Savaşın daha da sertleşmesi durumunda bu miktarın daha da azalabileceği ve bir arz sorununa ilave katkı sağlayabileceği belirtiliyor.
1: İyimser açıklamalarla gelmedin. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Efendim, evet, grafik düellosunu noktalıyoruz Mehmet Filoğlu ile birlikte. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakün, Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında bu haftanın gündemi Amerika'dan gelecek veriler ve yarın olacak Jackson Hole Sempozyumunda Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasında odaklanacak demiştik. Fakat bakıldığında dün Amerika'dan çekirdek PC ve büyüme rakamları geldi. İki rakam da beklentilere paralel bir şekilde açıklandı ve detaylara bakıldığında piyasalarda çok da büyük bir fiyat sebebiyet vermedi. İçeriye bakıldığında bu hafta çok yoğun bir veri gündemi yokken aslında önümüzdeki hafta ise büyüme rakamlarıyla daha çok piyasaları hareketlendirecek bir performansın olacağını sizlere söyleyelim ve bugünün başlıklarında fiyatlamalara bakalım dilerseniz. Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksi 14.682 puandan fiyatlanmasını sürdürüyor. Sabah yatay bir açılış gerçekleştirilmişti. %0,50'ye varan yukarı yönlü bir prim var. Alt endekslere bakıldığında dün bankacılıkta %3'lere varan bir prim vardı. Bu sabahsa bankacılıkta yine %1'in de üzerinde bir prim olduğunu gördük. Sanayi ve mali tarafta puan bazlı ve yüzdesel tarafta katkıları sağlayan endekslerden birer tanesi oldu. Turizm, hizmetler ve ulaştırma tarafında ise dün bir ayrışma vardı fakat bu sabahta bakıldığında pozitif seyrin devam ettiğini izliyoruz. Hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafı %0,70'lere varan bir yukarı yönlü seyirle Borsa İstanbul'daki yatay pozitif performansı destekler nitelikte fiyatlanmasını sürdürüyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine ilişkin artışlara dair de açıklamalar gelmeye devam etti. Bu sabah ise Alman banka Commerzbank'tan bir açıklama geldi ve bankanın ekonomisti Tata Gosta sürekli yukarı yönlü revizyon yapılmasının para politikasının ve Merkez Bankası'nın öngörülebilirliği ve kredibilitesine zarar verdiğinin altını çizdi ve yeniden takip etmek anlamına geldiğini gerçekleri mesajını verdi. Küresel para piyasalarına bakıldığında dolar TL, euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ederken euro dolar çaprazında ise 1.1655 ve sterlin dolar çaprazındaki kurda ise 1.3592 seviyesine nispeten yatay bir seyrinde olduğunu izliyoruz. Dolar endeksine bakıldığında aslında son 4 haftanın en büyük yükselişini de gördük. Şu an 99,14 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Hazine Bakanı, Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın geçen hafta tahvil piyasasında geri alım programını desteklemesinin ardından yaptığı sürpriz hamleyle beraber kayıplarının yaklaşık yarısında telafi edildiğini fiyatlamalar bizlere gösterdi. Avrupa tarafına baktığımızda bugün tüketici güveni açıklandı Almanya'dan ve Eylül ayı için tüketici güveni %26,6'lık bir geri çekilme yaşadı. Beklenti 29'luk bir geri çekilme yönündeydi diyelim ve şu anda karışık bir seyir Avrupa borsalarında fiyatlanmasını sürdürüyor. Amerikan vadelilerde dünkü çekirdek PC ve büyüme rakamları sonrası yatay yukarı yönlü bir seyrinde olduğunu izliyoruz. Nasdaq tarafında %1'e varan vadelilerde yukarı yönlü bir prim var. Dün piyasa kapanışından sonra seans sonunda Nvidia bilançosu geldi ve ABD'li çip üreticisi firmaya bakıldığında geliri 3 aylık dönemde yıllık %106 artışla 96,2 milyar dolara yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir faaliyet gerçekleştirmiş bulunmakta. Gözler yarınki Türkiye saatiyle 17'de gerçekleşebilecek Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasında olacak diyelim ve buradan da

0: emtia tarafına bakalım. Emtialarda ons altın 4600 dolar seviyesinde fiyatlanırken burada Bitcoin tarafında 81 bin dolardan bir geri çekiminin hala devam ettiğini, fakat bu sabah saati %1,30'lara varan bir yukarı yönlü fiyatlanmanın da hakim olduğunu izliyoruz. Petrol tarafında ise düşüşlerin hala devam ettiğini fiyatlamalar bizlere gösterdi. Fokus kaldığı yerden devam ediyor diyelim. Fiyatlamalardan sonra ise yatırımları kredibilite tarafını konuşmak üzere IFC İmalat Tarım ve Hizmetler Baş Yatırım Yöneticisi Barış Tunç Siper bizlerle. Barış Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Adar Hanım.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Şimdi Barış Bey'e bakıldığında Uluslararası Finans Kurumu IFC olarak Dünya Bankası grubunun bir iştirakisiniz ve siz burada gelişmekte olan ülkelere dair özel sektöre odaklanmış yatırım ve kredi alanında destekler veriyorsunuz. Peki Türkiye tarafında ne kadarlık bir hacminiz var? Detayları ve IFC'yi biraz sizden dinleyelim.
1: Tabii, çok teşekkürler. Demiş olduğunuz gibi özel sektöre yönelik çalışıyoruz ve hem yatırım hem danışmanlık faaliyetlerimiz var. Ve bu çerçevede bugün itibariyle 6 milyar dolar civarında bir portföyümüz ve yıllık da 5 milyar dolar civarında bir yatırım hacmimiz var. Birçok farklı sektöre yatırım yapıyoruz. Buradaki ortak nokta sürdürülebilir kalkınma ve istihdam. Yaptığımız yatırımlar aslında üç bacağa ayrılabilir. Tabii ki birincisi reel sektör. Reel sektörde özellikle de ihracat potansiyelinin arttırılması ve dayanıklılık ve rekabet gücünün arttırılması. Altyapı tarafında ise tabii bu reel sektörün iyi bir altyapıya sahip olması ve sürdürülebilir bir şekilde uzun vadeli altyapı projelerine girilmesi. Finans sektörü üzerinden de KOBİ'lere ulaşmaya çalışıyoruz. Burada da maksat finans sektörünü tabii finanse etmekten ziyade daha küçük yatırımcıya, KOBİ hüviyetindeki yatırımcıya ulaşabilmek. Diğer taraftan sadece finansmanla kalmıyor. Aynı zamanda farklı ürün gruplarını da Türkiye'de uygulamaya çalışıyoruz. Dünya standartlarında. Ve yenilikçi ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlar örneğin işte dijital tahvildir ya da işte yeşil ve mavi bonolardır. Bir diğer önemli husus da IFC aynı zamanda Türkiye'ye yatırım çekmeye de çalışıyor. Bu anlamda mobilizasyon, sendikasyon yapmaya çalışıyor. Mümkün olduğu kadar farklı kurumları Türkiye'ye getirip Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerinin finansmana sahip olmasını sağlamaya
0: çalışıyor.
1: Peki
0: bu zamana kadar ne kadar yatırım Türkiye'ye çekebildiniz ve hangi ülkelerden, hangi sektör odağında yatırımlar geldi diyelim?
1: Tabii yani 10 yıllık bir süre zarfında 25 milyar dolarlık bir hacimden bahsedebiliriz. Türkiye'de aslında dediğim gibi birçok farklı sektöre yatırım yaptık. Burada öncelikli olarak portföyümüzde imalat sektörü başı çekiyor. Özellikle de bu elektrifikasyon olsun ulaştırma sektöründeki ihtiyaçlar olsun, o tarafta ciddi bir mevcudiyetimiz var. Diğer taraftan işte Şişecam'la çok önemli projeler yaptık. Onlar zaten hani çok uzun vadeli paydaşlarımızdır. Tarım yeni gelişen önemli bir alan. Özellikle de gıda güvenliği anlamındaki dünyadaki şu andaki konjonktür de zaten aslında gıda güvenliğini daha da bir önemli hale getirdi. Tarıma gittikçe ağırlıklı bir şekilde bakmaya başladık. Tabii ki bir de dönemsel bazı temalar var. Örneğin talihsiz 6 Şubat depreminde yaşanan olaylardan sonra mümkün olduğu kadar IFC olarak Dünya Bankası grubu çatısı altında destek vermeye çalıştık. Bu hem şirketler özelinde işte Enerjisa gibi, ama aynı zamanda bankalar üzerinden, diğer banka ortaklarımız üzerinden 600 milyon dolar civarında bir kaynak sağlamaya çalıştık.
0: Peki tarım tarafını biraz detaylandıralım sizinle. El Niño'dan kaynaklı da çokça aslında risklerle karşı karşıya kalan bir sektör olduğunu biliyoruz. Son dönemdeki gündeme bakıldığında tarım tarafında artan gübre fiyatları derken şu an Türkiye'de hangi şirketlere bu konuda destek vermek istiyorsunuz? Ve sizce artan gübre fiyatlarından sonra en problemli alan tarım tarafı mı olacaktır önümüzdeki dönemde?
1: Tarım tarafının kesinlikle desteğe ihtiyacı var. Çünkü kendi elinde olmayan, dediğiniz gibi, hem jeopolitik hem de aynı zamanda iklim konulu bazı engeller mevcut. Bu çerçevede şirketlerin mümkün olduğu kadar sağlam bir bilançoyla bu krizlere girmesi ve atlatması önem teşkil ediyor. Burada sadece çiftçi değil ama aynı zamanda çiftçinin çalıştığı asıl müşterileri, yani gıda şirketlerinin iyi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Güçlü bilançolara sahip olmaları gerekiyor ve iyi yönetilmeleri gerekiyor. Bu anlamda da zaten bizim de hedef grubumuz genelde iyi bir yönetişime sahip, iyi iş modeline sahip şirketleri destekleyerek onların da üzerinden aslında çiftçiye ulaşmak ve bu desteği de devam ettirmek. Ve bunu tabii ki uzun vadeli kaynaklarla yapabilmek. Bu anlamda da dediğim gibi çabalarımız devam ediyor.
0: Peki önümüzdeki dönemde hangi sektörlere daha fazla odaklanmayı IFC olarak planlıyorsunuz? Çünkü tarım, imalat, hizmetler tarafına bakıldığında birçok da şirketle de ortaklaşa işbirliğine gitmişsiniz. Yatırım ve burada fonlama tarafına bakıldığında önümüzdeki dönemde yıl sonuna doğru yeni burada fonlama ve yatırım kararları almayı planlıyor musunuz Türkiye'de?
1: Tabii yani IFC'nin şu andaki en önemli önceliklerinden bir tanesi sürdürülebilir kalkınma ve istihdam. İstihdam yaratan her projeye fazlasıyla eğiliyoruz ve desteklemeye çalışıyoruz. Bu da birçok farklı sektörde olabiliyor tabii ki. Turizm örneğin çok önemli bir sektör. Türkiye'de desteklenmesi gereken bir sektör. Hı hı. Çünkü istihdam katsayısı çok fazla. Diğer taraftan imalat sektörü tabii ki özellikle bu yapay zekanın da gelmesiyle beraber aslında birazcık şekil değiştirecek. Bu çerçevede imalat sektöründe hiçbir şekilde göz ardı etmiyoruz. Bu anlamda aslında istihdam yaratan ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olan bütün sektörlere biz yatırım yapmaya devam ediyor olacağız.
0: Şimdi gündeme bakıldığında ABD-İran savaşı var ve diğer taraftan da dışarıda çok fazla fırsat barındıran pazarların da olduğunu biliyoruz ki siz de IFC olarak Türk şirketlerinin dış pazarlarda da aktif olması için yatırımlara odaklanması gerektiğini de altını çizen bir kurumsunuz ve danışmanlık da veriyorsunuz bu konuda. Orta Koridor tarafında nasıl bir desteğiniz var Türk şirketlerine ve dışarıdaki, yurt dışındaki şirketlere? Ayrıyeten de burada Türk şirketlerin yurt dışı pazarda aktif olması için nasıl bir konumlanma yaşaması gerekiyor? Hangi pazarlarda daha fazla fırsatlar barındırıyorlar sizce?
1: Tabii yani IFC olarak aslında dünyanın en büyük yatırım kuruluşlarından biri olarak tüm dünyada varız. Bu çerçevede de paydaşlarımızı Türkiye'de ve Türkiye dışında da destekleyebiliyoruz. Bu çerçevede girişmekte olan pazarlar yani büyüyen pazarlara giden paydaşlarımızı dediğiniz gibi hem finansmanla hem danışmanlıkla desteklemeye devam ediyoruz. IFC'nin odak ülkeleri, odak pazarları gelişmekte olan pazarlar ve buraya yapılan yatırımları finanse edebiliyoruz. Ve son zamanlarda biliyorsunuz açılan yeni pazarlar da var. Bu Orta Doğu olsun, Asya olsun, özellikle de Kuzey Afrika'ya şu anda bildiğiniz gibi tekstil sektöründe bir akış var.
0: Mısır'a doğru bir eğilim var. Açılan pazarda Suriye olarak son dönemde gündemde yerini korumuştu.
1: Doğrudur. Suriye, Irak tabii çok ciddi bir şekilde gelişiyor. Ama öbür taraftan Türkiye'nin genel olarak hinterlandı açık bir pazardır. Buna Orta Asya'ya da ekleyebiliriz ki Orta Koridor'dan bahsettiniz. Evet. Aslında bence Orta Asya'yı ilgilendiriyor. IFC bütün bu ülkelerde var ve hem altyapı anlamında hem de aynı zamanda altyapıyı destekleyici imalat sektörü anlamında veya tarım anlamında bizim oradaki şirketlere olan finansal desteğimiz ve aynı zamanda danışmanlık desteğimiz devam ediyor.
0: Peki Suriye tarafında bir aktif yatırım yapmayı planlayan Türk şirketleri var mı? Bu konuda şu an bir aracılık veya bir destek vermeyi planlıyor musunuz? Böyle bir gündeminiz var mı masada?
1: Şu anda Dünya Bankası grubu olarak daha çok Suriye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yaratılmasını aslında önceliklendiriyoruz. Bu çerçevede Suriye önemli bir potansiyel barındırıyor. Ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi bazı Türk şirketleri şimdiden Suriye'ye adım atmaya başladılar.
0: Peki hangi sektörlerde şu an daha fazla adım atmayı planlayan bir ortam yaşanıyor? Size gelen taleplere baktığımızda.
1: Tabii Suriye şu anda yeniden bir yapılanma sürecinde. Bu anlamda altyapı sektörü en çok desteklenen alanlar arasında yer alıyor. Gerçi aslında bu bütün dünya için geçerli. Şu an tekrardan bir altyapı yenilemesi çalışması tüm dünyada gündemde. Bu anlamda altyapı ve altyapı malzemeleri özellikle revaçta olacaktır.
0: Peki Barış Bey, önümüzdeki döneme Türkiye'ye dair finansman hacminizi artırmayı ne kadar planlıyorsunuz? Böyle somut bir hedef var mı şu an yıl sonuna dair bakıldığında?
1: Somut hedeften ziyade mümkün olduğu kadar fazla arttırma hedefimiz var.
0: Geçen yıla nazaran yukarı yönde bir seyir görecek
1: mutlaka, miyiz hedeflerde? Mutlaka göreceğiz. Türkiye IFC'nin en büyük üçüncü pazarı. Hindistan ve Brezilya'dan sonra üçüncü pazarı ve gerçekten Türkiye bölgede müteşebbisiyle, kurumlarıyla ve barındırdığı potansiyelle, coğrafi lokasyonuyla çok çok önemli bir ülke ve potansiyeli de gerçekten sonsuz. Bu çerçevede IFC Türkiye'nin büyümesi için her zaman yanında olacaktır ve giderek artan bir şekilde olacaktır.
0: Şimdi şirketleri de bilgilendirmek amaçlı son olarak şu soruyu sorayım. IFC olarak şirketler sizden bir yatırım ve kredi talebinde bulunduğunda hangi onaylardan geçmesi gerekiyor? Çok kısa rica edelim sizden.
1: Tabii ki işin başında sürdürülebilir iyi bir proje, bir iş planı olması gerekiyor ve bunu destekleyen mali disipline sahip bir bilanço gerekiyor. Tabii IFC aynı zamanda kurumsal yönetişim ya da çevre, işte sosyal ve yönetişim alanlarında da belirli hedeflerin olmasını tercih ediyor. Bu çerçevede ya şirketler projeleriyle bize gelebiliyorlar ya da biz zaten haberdar olup kendilerine ziyaret ediyoruz. Ve süreçlerimiz aslında bu çerçevede bilgi alışverişiyle başlamış oluyor. Burada önemli olan husus şu, IFC bir kalkınma kuruluşu olduğu için bir ticari banka gibi hızlı hareket edemiyor. Genelde uzun süren bir süreç söz konusu. Bu çerçevede bu tip büyük ve komplike projelerde aslında bunların mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bize iletilmesi zamanlama açısından çok önemli. Bunu da dikkate çekmek isterim.
0: Evet, Barış Tunç Siper, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, Fokus'ta şimdi kısa bir ara, göz ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: etmez ben. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Sermaye piyasalarındaki son performans konuşmak üzere çok değerli bir konumuz Fokus programında bizlere eşlik ediyor değerli izleyenler. Kendisi Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Ekrem Arıkan. Ekrem Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Görüşmeyeli birçok veri yayınlandı aslında, evet, bakıldığında. Evet. Biraz daha toparlama yapalım fakat MKK tarafını konuşmakta fayda var diyeyim. Çünkü siz aslında sadece bir veri toparlamıyor, birçok kuruma da destek verip yatırımcıya da güven veren ve hizmet sağlayan bir altyapı sağlayıcısı olarak da geçiyorsunuz. Evet. Biraz detayları sizden dinleyelim. Nerelerde hizmet sağlıyorsunuz?
2: Evet, çok teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum ve bu fırsatı bize tanıdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çünkü biz kendimizi bir ifade etme ve finansal piyasalardaki rolümüzü daha detaylı bir şekilde aktarma konusunda memnun oluyoruz. Her zaman bu fırsatı bulamayabiliyoruz. Çünkü ön yüzdeki kuruluşlardan ibaret sanılıyor. Bizim gibi finansal altyapı kuruluşları esasında çok hayati, kritik rol oynuyor. Bizim altyapıdaki sunduğumuz hizmetler, ürünler ne kadar güçlü olursa ön yüzdeki finansal kuruluşların son kullanıcıya, yatırımcıya sunduğu hizmetler de o anlamda gelişebiliyor. Biz Türkiye'nin önemli bir finansal altyapı kuruluşuyuz. Öncelikle onu söyleyelim. Hani merkezi saklama kuruluşu deyince neyi saklıyor, ne demek oluyor gibi pek anlam ifade etmeyebiliyor normal vatandaş tarafında. Biz finansal altyapı kuruluşuyuz. Ne demek? İşte sermaye piyasalarında başlayan rolümüz, Borsa İstanbul malum piyasaları işleten taraf, Takasbank merkezi karşı taraf rolünü, finansal aracı kurumlar üzerindeki finansal akışı sağlıyor. Biz de bütün yatırımcı verisini, şirketlerin işte verisini tutan taraftayız. Ama dünyada baktığımız zaman saklama kuruluşlarının genel olarak yaptıkları işler sadece sermaye piyasasıyla ibaret kalabiliyor. Bizimki sermaye piyasasının dışında ürün piyasaları, tarım ürünleri piyasasında çok ciddi anlamda genişleyen bir işimiz var. Hamile pay kayıt sistemine varıncaya kadar hatta halka kapalı anonim şirketlerin hamile pay kayıtlarını tutuyoruz. Onun dışında kitle fonlama sistemi var. İşlettiğimiz çok önemli, yine büyüyerek, gelişerek devam ediyor. Ve mesela bunun yanında çok önemli bir şey, dünyada da tek örnek, kripto varlık piyasalarının dahi verilerini kayıt altına almaya başladık. Yatırımcıya güven oluşturması adına dünyada da tek örnek bu, az önce ifade ettiğim gibi. Tabii bu dediğim gibi saklama tarafında sadece sermaye piyasasından ibaret olmayan, genişleyen bir rolümüz olduğu gibi biz bunun yanına bir de veri hizmetlerini, kurumsal yönetim hizmetlerini, yatırımcı hizmetlerini de ayrı iş aileleri olarak koyuyoruz. Veri hizmetleri rolümüz dünyada az görülür bir şekilde açıkçası diğer saklama kuruluşlarında oldukça gelişmiş durumda. Sermaye piyasası risk merkezini geliştirmek üzere çalışıyoruz, yatırımcı risk takip sistemi kuruyoruz. BDDK, SPK, Merkez Bankası, Hazine Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, birçok düzenleyici denetleyici kurum olmak üzere, başta olmak üzere birçok kuruma bu kapsamda hizmet de sunuyoruz, veri de sağlıyoruz. Veri hizmetlerini geliştiriyoruz. Hatta orada işte üç boyutlu bakıyoruz diyelim. DDK'lara, yani düzenleyici denetleyici kurumlara, ilgili otoritelere sağladığımız özel veriler olduğu gibi piyasaları daha doğru yönetebilme adına ilgili kurum kuruluşlara, finansal kuruluşlara özelleştirilmiş pusula gibi bir ürünümüz var mesela. Onu sunma gayretimiz olduğu gibi, örnek vererek söylüyorum bu ürünleri, başka birçok hizmette sunuyoruz.
1: Çünkü birçok ürün var.
2: Aynen öyle. Veri analiz platformu gibi mesela, eğer ki kamuya açık zaten yayınlanabilir veri ise, piyasanın okuryazarlığını geliştirme, şirketlerin, yatırımcıların bilincini artırma anlamında public datayı, zaten halka açık datayı sunduğumuz, veriyi sunduğumuz VAP gibi bir platformumuz da var. Bunu da önemsiyoruz. Halk, yatırımcı, şirketler, tüm piyasa aktörleri bu verileri kolaylıkla görsün, okuyabilsin, finansal okuryazarlığı gelişsin ve piyasalar daha yerli, yabancı, bireysel, kurumsal, bütün yatırımcılar tarafından daha öngörülebilir, yatırım yapılabilir hale gelsin. VAP'ı da hatta ufak şöyle bir ön bilgisini de vermiş olayım. Bugünlerde mesela

0: isteterek veri analiz platformuna VAP'a taşıyacağız. Çok daha geniş bir veri setiyle birlikte sunuyor olacağız. Dediğim gibi o sayede de piyasalar daha öngörülebilir, herkes tarafından okunabilir hale gelsin istiyoruz. Bu yönümüzde de az önce ifade ettiğim gibi dünyaya örnek bir saklama kuruluşuyuz. Kurumsal yönetim hizmetlerinden hiç bahsetmedim bile. Mesela kamu aydınlatma platformu var. Dünyada o da yine en iyi örneklerden. Evet. Kapo şekilde genel kurul sistemimiz var. Endonezya'ya ihraç ettiğimiz bir finansal teknoloji altyapı ürünü, yönetim kurulu sistemimiz var. Yani bunun gibi birçok farklı ürün grubunda, farklı ürünlerle yerli yabancı piyasalara hizmetimizi sunuyoruz. Diye yani, ben biraz MKK'yı böyle kısaca...
1: Kayı saklamak olan yerine birçok alanda piyasalara tabii destek veren bir rolünüzün de olduğunu birçok üründe eventinizden anlıyorum tabii ki. Kesinlikle. Bu tarafta. Şimdi verilerden biraz bahsetmişsiniz. Verilerden sizinle devam edelim dilerseniz. Çünkü bakıldığında Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine baktığımızda 26 Ağustos'un sonunda yatırımcı sayısında bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu izliyoruz. 38,9 milyona ulaşmış bir yatırımcı sayısıyla karşı karşıya kaldık. Şu anda ekranımıza yansıdı son veriler ve aslında VAP'a sunacağınız birçok yerinde detaylarını buradan da ekrandaki verilerden de görebiliyoruz. Evet. Peki şimdi güncel yatırımcı, bakiyeli hesap, pay senedi, yatırımcısı verilerine bakıldığında son tablo bize neler söylüyor? Nasıl bir çıktı buradan çıktı? Yukarı yönlü seyrin yıl sonu devamını bekliyor musunuz?
0: Evet, inşallah. Yani piyasalarımızda böyle artan ürün çeşitliliğiyle, sermaye piyasa araçlarındaki yatırım yapılabilir ürün çeşitliliğiyle birlikte bu hep sürekli yukarıya doğru artarak seyredecek. Ülkemiz ekonomisi geliştikçe, finansal piyasalarımız, araçlarımız geliştikçe diyelim. Toplam kayıtlı yatırımcı bizde yaklaşık aslında ifade ettiğiniz gibi 40 milyona yaklaşıyor artık, 38-39 milyon civarlarında. Zaten kayıtlı yatırımcı demek bizde MKK sicil numarası almış ve en azından işte 5 sene önce, 10 sene öncesinde bile yatırım hesabı açmış ve bizde kayıt altına girmiş bir yatırımcı demek. Bu tabi bakiyesinde şu an belli bir şey bulundurmasa bile, kaldı ki günlük alım satıp yapıp da her gün sonunu sıfır bakiye bırakan çok profesyonel yatırımcılar dahi olabiliyor. Biz sonuçta piyasalarda yatırım yapan bütün yatırımcıları kayıt altında bulunduruyoruz. Güvencesini oluşturuyoruz. Güvence, o yüzden saklama kuruluşuyuz. Yani bir şeyi hani İngilizce'deki hide etme anlamında saklama değil, save etme anlamındaki bizimki saklama. Yatırımcılar için gayrimenkulde tapu kadastro genel müdürlüğümüzün yaptığı iş neyse tapu kaydı, biz de finansal piyasaların kayıt merkeziyiz. Dolayısıyla da bu tekil sicil numarası üzerinden her türlü analizi yapabiliyoruz. İfade ettiğim gibi 40 milyona yaklaşan, 39 milyon gibi bir kayıtlı yatırımcı var. Bunun bakiyelisi 13 milyonlara yaklaştı. Kripto varlık tarafındakiler de artık sicil numarası verilmiş bir yatırımcı sınıfına girdiği için onların da eklenmesiyle işte 12,5-13 milyon arasında seyreden bir yatırımcı, bakiyeli yatırımcı sayısı var. Tabii bir yatırımcının birden çok hesabı da olabiliyor. 16 milyonda bakiyeli hesap var, bakiyeli yatırım hesabı var Türkiye'de şu an. Baktığımız zaman toplam halka açık şirket sayısı gittikçe her gün artıyor. Her yıl son yıllarda özellikle 30-40-50'li sayılara bile ulaştığımız oldu. Bundan birkaç sene öncesinde 300'lerdeyken şu an 600'lerde, 623 tane Borsa İstanbul'da pay piyasasında işlem gören şirket sayımız var. Ve pay piyasasına, biz her zaman şunu söylüyoruz, pay piyasasına doğrudan yatırım yapan yatırımcı üzerinden okunmaması lazım piyasaların. Pay piyasasında doğrudan hisse senedi, şirket hisse senedi alan yatırım sayısı bugünlerde 6 milyon 700 küsür binlerde, 730 bin civarında diyelim. Bu 2 yıl öncesinde çok daha yukarılara 7,5-8 milyon, 8,6 milyona kadar çıkmıştı hatta. Ama şöyle diyelim, bu iniş değil, aksine artık böyle zemin oluşturan bir çıkış. Çünkü bundan daha 3-5 yıl öncesinde 1-2-3 milyonlardaydı. 1-2 milyonlardan 3, 4, 5, 6, 7, 8 küsür milyonlara kadar çıktı. 7 milyonlarda, 6,5-7 milyonlarda dengelendi. Toplam bakiyeli yatırımcı sayısına baktığımızda orası açıkçası ben daha çok önemsediğim, önem verdiğim ve vurguladığım bir yer. Çünkü artık yatırım fonlarımız var malum. Yani büyüklüğü, piyasa büyüklüğü 11 trilyonu geçti değer olarak. 6 milyon kadar, 6 milyonun üzerinde yatırım fonlarına yatırım yapan yatırımcı sayısı var. Yani sadece hisse senedine doğrudan yatırım yapan kişiyi yatırımcı saymamak lazım. Doğrudan hisse senedi almaksızın hisse fonları, hisse senetli içeren yatırım fonları alanlar, borçlanma aracı fonları alanlar.
1: Bu tarafın da ayrı bir farklılaştı.
0: Tabii. Yani onun için en başta söylemek istediğim oydu. Piyasalarımızı sadece çok önceki yıllarda maalesef hiç sevmediğimiz borsada oynamak, sadece şirket hisse senetlerine böyle

0: kulaktan duyma bilgiyle yatırım yapmak şeklinde görmemek lazım artık borsamızı. Dört tane piyasası olan pay piyasası, borçlanma aracı piyasası, vadeli işlem opsiyon piyasası, kıymetli maden kıymetli taşlar piyasası olan ve bunların birçok yatırım enstrümanıyla çeşitli olduğu bir yatırım alanı var. Kaldı ki az önce ifade ettiğim gibi bu sermaye piyasası tarafı. Kripto varlık piyasasına yatırım yapan da.
1: Tam o tarafı konuşmak isterim. Aslında 13 milyon demiştiniz kriptoyu da katarak bu tabii sayılara. Peki kripto tarafı baş başına ne kadarlık bir yatırımcı sayısıyla karşımıza duruyor?
0: Çok güzel bir soru ve çok, malum çok merak edilen. Türkiye'deki kadar da dinamik bir şekilde görülemeyen bir veri. Az önce ifade ettiğim gibi sicil numarası oluşturduğumuz için tekil yatırımcı sicil numarası üzerinden takip edilebiliyor. Yaklaşık olarak bakiyelisi bunun 3 milyon küsürlerde, 3,5 milyona yakın. Bu daha öncesinde yatırım yapmış ama şu an bakiyesinde bulunmayanları dahil edersek 5-6 milyon civarında şu ana kadar toplam kripto varlık piyasasında yatırım yapmış yatırımcı var. Hatırlarsanız bundan işte bizim bu kayıtları oluşturmadan öncesinde bundan birkaç yıl öncesinde 1-2-3 yıl öncesinde dahi hep afaki 10 milyon 20 milyon Türkiye'de kripto varlık yatırım sayısı var gibi şeyler söyleniyordu. Evet. Biz bunu artık günlük olarak tek tek takip edebilir hale gelmiş olduk böylece. Kripto varlıkta işte hatta değerine varıncaya kadar yani 3 milyon 360 binlerde dün piyasa kapanışı itibariyle bu kadar da dinamik yönetebiliyoruz. Bugün ayın işte 27'si 26 Ağustos piyasa kapanışı itibariyle 3 milyon 360 bin küsür kripto varlığın bakiyeli yatırım sayısı var.
1: Mücadeleyi aldınız.
0: Tabii. Ya bugün hangi gün bakılırsa bakıldığında zaten bizim az önce ifade ettiğim o piyasa ekranımızda bir önceki gün piyasa kapanışı üzerinden bütün veriler konsolide evet olarak otomatik iş zekası uygulamalarıyla buraya yansıyor. Güncel en güncelini herkes takip edebilir. Yani kendimizi de tutmuyoruz. Bütün piyasayla paylaşıyoruz bunu. Şu da önemli belki işte 167 milyar kadar da bir değeri var. Yine işte KVMKS bu kurduğumuz sistemin adı bu arada. Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi. Bu 140'la bu tabii kripto varlıkların dalgalanan değeriyle de alakalı. En son geçtiğimiz hafta biraz yukarı çıkış olunca kripto varlık piyasasında 167 milyar liraya kadar da gelmiş oldu en son dün kapanış itibariyle.
1: Şimdi Ekrem Bey aslında bakıldığında burada sizin de önümüzdeki zamanlarda bir zirveniz olacak. Biraz buraya da konuşmakta fayda var tabii diyeyim. Merkezi Saklama Kuruluşları Zirvesi İstanbul'da 2026'da 60'ı aşkın ülkeden de gelecek 75 farklı saklama kuruluşunun darlanacağı bir zirveye aslında temsilci olacak. Peki bu zirveden nasıl bir sonuç çıktı bekliyorsunuz ve zirve ile beraber bizim ülkemize nasıl bir katkı sağlanmasını öngörüyorsunuz?
0: Evet, inşallah böyle başarıyla gerçekleştireceğimiz çok güzel bir uluslararası etkinliğe daha imza atacağız demiş olalım. Ben oraya geçmeden bir cümle şöyle de ufak bağlayayım. O zirvedeki diğer burada ağırlayacağımız merkezi saklama kuruluşlarından farkımız olarak. Mesela sermaye piyasasından, kripto varlık piyasasından bahsettik. Hamile pay kayıt sistemi var dedik. Elektronik ürün senetleri. Mesela biz Ticaret Bakanlığımızla çok yakın çalışıyoruz orada. 15 milyon ton depolama kapasitesini açtı Türkiye genelinde. 300'e yaklaştı. 290'larda lisanslı depo var. Ve 19 çeşit ürünün her bir kilogramına ürün senedi oluşturuluyor. Bunlar da nasıl şirket hisse senedi alıp satılabiliyor? Ankara'da Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda alıp satılabilen ürün senetlerine dönüştü. Yani bu da mesela bizim MSK'lı, Merkezi Saklama Kuruluşu olarak diğer ülkelerde olmayan ortaya koyduğumuz ürünlerden. Biz yurt dışından misafirlerimizi ağırladığımız zaman hep bu tür inovatif, yenilikçi işlerimizi de anlatıyoruz. Ve dünyada çok ilgi çeken ve gittikçe ayrışarak özel takip edilen saklama kuruluşlardan biri haline geldik. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle de zaten tam böyle geçiş noktasındayız. Köprü ülke rolündeyiz. Bunu da bir tarihi, coğrafik işte bir misyon kabul ediyoruz. Bir sorumluluk hatta olduğunu da düşünüyoruz. Avrasya bölgesinde birçok Türk Cumhuriyetlerinin de olduğu Avrasya bölgesinin Saklama Kuruluşlar Birliği var. Oraya yaklaşık 3 yıldır zaten başkanlık görevini yürütüyorum. Evet. İnşallah Ekim'de artık devrediyor olacağız. Afrika Orta Doğu bölgesi var. Orada da Körfez bölgesi olsun. Malum Afrika ve Orta Doğu'nun önemli piyasalarının olduğu bir bölge. Orada da farklı bir birlikte yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyoruz aktif bir şekilde. Asya Pasifik bölgesi var. Yani Endonezya, Malezya, Japonya'ya kadar çok önemli bir coğrafya orası. Tabii bizim Endonezya'da genel kurul sistemimiz kullanılıyor. 2020'den beri ve 2027

0: 37 arası 10 yıllık bir sözleşme yeniledik. Tekrardan kullanmaya devam edecekler. Yani Pakistan, Malezya, Endonezya, Çin, Japonya gibi işbirliğini geliştirmek üzere çok yakın çalışabileceğimiz kuruluşlar. Bunlar neden önemli? Ben ilk baştaki yani finansal altyapı işine dönecek olursak, uluslararası finansal piyasa entegrasyonları bizim gibi kurum kuruluşlar üzerinden kuruluyor. Mesela yenilikçi işlerimizden birisi olarak şunu söylemek isterim. Merkezi Döküman Yönetim Sistemi diye bir sistem açtık. Yurt dışından yabancı yatırımcı geleceği zaman bizdeki kayda altına alınmış hesap açımıyla alakalı dokümanları merkezi olarak çok hızlı bir şekilde bulup falanca kurumda 3 yıl öncesinde açılmış bir hesap varsa filanca kurumdan hemen hızlıca o aynısının üzerinden yatırım yapabilecek şekilde evet. hesap açımını sağlıyor. Omnibus hesaplar var, Euroclear, Clearstream gibi dünya devi 60 trilyon 50 trilyon dolarlık saklama kuruluşları bunlar. Onlarla omnibus hesaplarımız var. Bizim devlet iş borçlanma senetlerine yatırım yapmalarını sağlayan.
1: Peki bu alanda yeni projeler gündeme var mı? Çok tabii, kısa rica edeyim süremizin
0: tabii,
1: sonuna gelmiş.
0: Kazakistan mesela KCST ile MDM Azerbaycan'la bizim karşılıklı olarak omnibus hesaplarımız var. Biz inşallah bu saklama kuruluşları zirvesinde 13-16 Ekim'de İstanbul'da evet. İstanbul Finans Merkezi'nde ağırlayarak 3 kurum buraya gelecek. Yani 3 birliğin 60'ı aşkın ülkesinden 70'i aşkın kurumundan yani 200'e yakın üst düzey yöneticinin burada bulunacağı zirvede bir araya gelecekler ve orada MOU imzalayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey inşallah katılacak. Kendisilerinin huzurunda Türk devletleri arasında Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde bölgesel saklama kuruluşu kurulup işbirliğini geliştirmek üzere de bir vizyonumuz, hedefimiz var. İnşallah çok ülkemiz açısından da verimli olacak.
1: Evet.
0: En son şunu söyleyeyim. Biz tabii bu üç birliği davet ediyoruz ama bu dışında AXTA, EXTA yani Avrupa'nın, Amerika'nın İSSA var, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği, Dünya Borsalar Federasyonu evet. gibi üst düzeylerin de yine burada o program kapsamında ağırlıyor olacağız.
1: Çok da yoğun bir program var galiba. Doktor Ekrem Arıkan çok teşekkürler değerli katkınız için diyelim. Maalesef süremizin sonuna geldik.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler fokusu nokta alıyoruz. Saatler 13.30 gösterine tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: de bulacaksın.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakika programıyla karşınızdayız efendim. Evet, gelişmeleri takip ediyoruz. Bir tarafta aslında ekonomik sorun yaşayan şirketler ve ticari ilişkiler ve arabuluculuktan nasıl faydalanabilir? Kendisiyle birlikte birazdan değerli konuğum Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Sözcüsü Avukat Doktor Umut Metin bizlerle olacak. Bu bölümü onunla devam ettiriyor olacağız. Diğer tarafta ise önemli gelişmeleri takip ediyoruz ki Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara yönelik kredilerde bir değişiklik oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de programın ikinci kısmında bizlerle birlikte olacağız. Yine değerlendireceğiz. Diyelim ve hızlıca günün öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara yönelik hazine faizi destek yatırım ve işletme kredilerinde değişikliğe gidildi. Buna göre standart faiz indirimi %50'den %40'a, %100 faiz indirimi uygulanan gruplarda %100'den %80'e ve %60 faiz indirimi uygulanan gruplarda ise %60'dan %48'e indirildi. Commerzbank Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinde yaptığı artışların piyasayı yönlendirmekten ziyade gerçekleri geriden takip etmek anlamına geldiğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yalnızca enflasyon raporu dönemlerinde güncelleme yapmasının piyasa algısını olumsuz etkilediğini belirtti. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri 3 aylık dönemde yıllık bazda %106 artışla 96,2 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Nvidia geçen mali yılın aynı döneminde 46,7 milyar dolar gelir elde etmişti. İran ordusu Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile gelir paylaşımı anlaşmasına vardığını açıkladı. İslam Devrim Muhafızları Sözcüsü, Boğaz sularındaki her ülkenin payı ile İran ve Umman'ın gelir payları konusunda anlaşmaya varıldı dedi. Fed Guvernörü Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimini yeniden başlatıp başlatmamayı değerlendirdiği bir dönemde hakkındaki mortgage dolandırıcılığı iddialarını bir kez daha reddetti.

0: Ve efendim değerli konuğum Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Sözcüsü Avukat Doktor Umut Metin bizlerle birlikte. Umut Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi yargının etkinleştirilmesi konusunda birçok yargı paketleri açıklanıyor aslında. Bu süreçte biraz da arabuluculuk hedefinin nasıl belirlendiğinden başlayalım.
1: Tabii ki. Şöyle çok da güzel bir giriş yaptınız. Neydi 12. yargı paketiyle özellikle isminden de anladığımız hedef? Yargının etkinleştirilmesi. Hı hı. Yargıyı etkinleştireceksek sadece adliye içerisindeki çözümlerle yargıyı etkinleştirmek mümkün değil.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü insanların, şirketlerin, vatandaşlarımızın, her tür kurumun adalete erişebilmesi için farklı yöntemleri, farklı alternatifleri sunabilmek lazım. Hı hı. Şimdi bu noktada arabuluculuk aslında 2018'den itibaren zorunlu arabuluculuk uygulamasıyla davadan önce zaten şirketlerimizin, ekonomik dünyamızın öğrendiği, tanıdığı ve benimsediği bir uyuşmazlık çözüm yöntemi.
0: Hı hı.
1: Madem yargıyı etkinleştireceğiz, madem sistemsel değişikliklerle biz yargının etkinleşebileceğini biliyoruz. Çünkü paketteki düzenlemeler, sıra sıra gelen paketlerdeki düzenlemeler bunu gösteriyor. Bizi arabuluculuk gibi çok yönlü kullanılabilen, neredeyse bir İngiliz anahtarına benzeyebilecek sorun çözümündeki bir mekanizmayı çok aktif kullanmalıyız ve yargı

0: paketlerinde mutlaka arabuluculuğun kapsamının genişletilmesine ilişkin düzenlemelerin adım adım yer alması gerekiyor.
1: Yani gerekiyor mu, bu atılan adımlar peki şu anda ilerleme kaydettiğini gösteriyor mu bize?
0: Muhakkak, çünkü sayılar bize bunu gösteriyor. Hı-hı. Sayılar doğruyu söyler. Duygulardan arınmıştır sayılar. Türkiye'de arabuluculuktaki anlaşma sayılarına baktığımızda her yıl yükselen bir grafiğin olduğunu görüyoruz. Arabulucukla tanışan şirketlerin, tanışan insanların sorunlarında acaba bu konuda da arabuluculuk uygulanabilir mi? Çünkü ben mahkemeye eriştiğimde 5 yıl, 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl süren davalarla boğuşmak istemiyorum. Arabuluculuk ne kadar farklıymış? Şimdi biz anlaştık ve bu konu kapandı mı diye sorduğunda, evet, bu konunun bir daha dava olmamak üzere kapandığını öğrendiğindeki mutluluğu ifade etmek lazım. Bu çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Ticarette vakit nakittir, zaman maliyet demektir. O halde ticaret dünyasının uyuşmazlık çözümünde gerek yabancı yatırımcıları, gerek Türkiye'de bizim kendi yerli yatırımcılarımızın, insanlarımızın, şirketlerimizin arabuluculuğu çok aktif kullanabilmesi için imkanları arttırmak gerekir.
1: Peki şimdi Umut Bey, ekonomik sorun yaşayan şirketler ve ticari ilişkilerde özellikle arabuluculuktan nasıl faydalanabilir? Şirketler ne yapabilir bu bağlamda?
0: Bu aslında içinde bulunduğumuz zamanına da çok uygun bir soru. Neden? Çünkü ekonomik zorluklar, nakit sıkışıklığı problemini hemen hemen her gün farklı şirketlerden duyar ve onların serzenişlerini dinler duruma geldik. Şimdi burada elbette ki ekonomik sıkışıklık varsa kiminle var? Bir şirketin diğer bir şirketle ticari ilişkisinde bir ödeme sorunu oluşabilir. Çalışanına ödeme yapacak şirketin çalışan işveren ilişkisinde olabilir. Ya da işte kongordat olarak konuşuyoruz. Burada alacaklılarına karşı ödeme yapmakta zorlanan şirketin durumu olabilir. İşte bunların hepsinde arabuluculuk ciddi bir kurum olarak kullanılabilirdir. İşçi işveren uyuşmazlıklarında bu alacak tartışmasında arabuluculuk uygulanabilir. Şirketler arası alacak tartışmalarında arabuluculuk uygulanabilir. Borçlu, ihtilaflı borçların alacakların tahsilinde bunların yapılandırmasında arabuluculuk uygulanabilir. Bakın, arabuluculuk aslında sözleşme ile düzenlenebilir. Her alanda uygulanabilir. O halde uygulayalım.
1: Peki, ortaklar arası sorunları mahkemelerde çözmek yerine aslında arabuluculuk ile çözmek ekonomi ve iş dünyası açısından bir fayda sağlıyor dediniz. Nasıl bir fayda?
0: Şöyle sağlıyor. Aslında bazen küçücük konular çok büyük meseleler haline gelebiliyor. Hele bundan dolayı bir de dava olduysa ortaklar arasında, eğer davalaştılarsa önemli şirketlerimizin, önemli ekonomik yapıların bir anda kendisine bir hukuk krizi içerisinde bulduğu tabloları görebiliyoruz. O halde insanlara kriz yaşatmak, insanları, ortakları davacı davalı yapmak, mahkemede belli sıfatlarla onları karşı karşıya getirerek hem de birbirini suçlayarak dava kazanma psikolojisinden arındırarak arabuluculukta, arabulucu huzurunda onların menfaatini işaret eden bir yapıyla anlaştırmak doğru olur. Aile şirketler açısından çok önemli bu belirttiğiniz konu.
1: Kesinlikle.
0: Aile şirketlerinde duygular var çünkü. Duygular ve duygudan kaynaklanan tepkiler var. İşte bunları yönetmek lazım. Müzakere iyidir. Müzakerede kazanmak çok önemlidir. Ve iki tarafa kazandırır arabuluculuk. O yüzden bunu ben şirketler açısından, ortaklar açısından çok önemli bir enstrüman olarak değerlendiriyorum.
1: Aile dediniz, 12. yargı paketi ve kamuoyuna aslında taslak içeriği hakkında bilgiler aktarılan Ekim 2026'da da yine yürürlüğe girmesi gündemdeki 13. yargı paketinin boşanma davaları konusundaki düzenlemesiyle aile şirketlerinin aynı zamanda uzun ömürlü olmasına nasıl destek verir?
0: Çok güzel destek verecek. Nedenini söyleyeyim.
1: Evet.
0: Şöyle, 13. yargı paketinde tabii henüz elimizde bir taslak metin yok. Ama kamuoyuna yapılan bilgilendirme var. O bilgilendirmeye baktığımızda şunu görüyoruz. Artık boşanma davaları ile boşanmanın yanındaki diğer unsurlar olan velayet, mal ayrılığı gibi meselelerin ayrı davalar olarak görülmesi, yani boşanan çiftlerin boşanacaklarsa artık 5 yıl 7 yıl süren bir boşanma davasında o stresi yaşaması yerine boşanmayı erkenden tamamlayabilmesi, ama diğer tartışma konularını hakimin mahkemece çözülebilmesine yönelik bir anlayış getiriliyor. Bu önemli bir sistemsel değişim. Eğer gerçekten bu bakış yürürlüğe girerse Türkiye'de kötü olarak insanların birbirlerini dinlediği boşanma da bu şekilde bir krize döner mi? Aman Allah'ım, tamam, o halde bekar birisinin ben de artık evlenmiyorum. Çünkü boşanmak bu kadar krizli bir şeyse evlenmeye hacet yok diyeceği tablodan uzaklaştırmak gerekiyor. İşte bunu yargı paketi boşanma davalarını velayet gibi tartışmalardan, nafaka gibi tartışmaların dışında tutarak hızlı boşanmaya imkan verir şekildeki bir yaklaşımda ele alırsa, ki ele alacağını anlıyoruz. Ne yapar? Aynı şeyi şirketlerde de görürüz. Aile şirket dediğimizde eşlerin, çiftlerin sahibi olduğu bir şirket de akla gelebilir. Şimdi bir boşanma sorunu olduğu zaman biz ne yapıyoruz aslında? ekonomide o şirketin mahvına imkan veriyoruz. 5 yıl süren boşanma davasında her gün adliyede birbirini suçlayan insanların şirket adresine döndüğünde harika bir şirket yönetimi gösterebileceğini kim söyleyebilir?
1: Mümkün değil.
0: Mümkün değil. O halde ne yapacağız? Boşanmayı erken sağlayacağız. Medeni insanların hayatlarına bağımsız bir şekilde devamına müsaade edeceğiz ve onların menfaatinin buluştuğu yer olan şirketi de mutlaka yaşatacağız.
1: Aile şirketleri için önem arz ediyor. Evet, oldukça önemli. Çünkü Türkiye'deki en tartışma konularından bir tanesi boşanma davalarının ve mal paylaşımının çok uzun yıllar sürmesi. Şimdi diğer tarafta ise özellikle ülkemize yatırım için, yani yabancılar açısından biraz da arabuluculuğa bakalım isterim. Yabancı yatırım açısından ne ifade ediyor arabuluculuk burada?
0: Şöyle ifade ediyor. Aslında yabancı benim buraya gelmem gibi düşün. Birisinin beni burada döveceğini bilsem ben buraya gelmezdim. Yabancı güvenlik ister. Aynen evet. Bireylerin aradığı gibi.
1: Doğru.
0: Hukuki güvenlik ister. Hukuki güvenlikte de şunu ister. Der ki peki ben bir sorunla karşılaştığımda farklı alternatif yöntemleri kullanabiliyor muyum? Yani örneğin benim ülkemde arabuluculuk denilen bir sistem var. Sizde de var mı? Çünkü biz sorunlarımızı hızlıca çözebiliyoruz arabulucukla ya da tahkimle dediğinde farklı enstrümanlar ya da bunların kombine edildiği MedArp dediğimiz çok teknik anlatmak istemiyorum gibi yöntemler uygulanabiliyor mu? Bunların uygulandığını duyan yabancı, öğrenen yabancı yatırımlarında öngörülebilirlik, farklı enstrümanların kullanabilmesinden dolayı ülkeye güven duyar. Ama yabancı yatırımcı nasıl gelir? Bence nasıl gelir biliyor musunuz? Türkiye'de insanların hukuken kendisini güvende hissetmesiyle gelir. Eğer Türkler, Türk yatırımcılar, Türk iş insanları kendilerini güvende ve öngörülebilir bir hukuk sistemi içerisinde görüyorlarsa yabancı zaten bu mutluluğu, bu rahatlığı görüp yatırımlarını ülkemize doğru elbette yönlendirecektir.
1: Ya peki, bugün arabuluculuk hakkında şöyle bir genel bakış sergileyecek olursak arabuluculuk hizmetindeki o faydayı nasıl gözlemleyebiliriz? Yani ekonomik ilişkiler başta olmak üzere bunun etkisi nedir?
0: Bir kere zaman tasarrufu sağlar. Yani yargılamadaki o yıllarca süren yargılama yerine bir günde, bir ayda, bir haftada uyuşmazlığı geride bırakmak mümkündür. Bu ne demek? İşe odaklanmaya, ekonomik faydaya imkan verir. Maliyet açısından faydalıdır. Bir davanın, yargılamanın bize özellikle istinaftı, temizdi vesaire aşamaları olduğunu düşündüğümüzde uzunca maliyetleri olduğunu biliyoruz. Ama arabuluculukta bir aşama vesaire yoktur. Arabulucuda anlaşırsınız. Kısmen anlaşırsınız, tamamen anlaşırsınız ya da anlaşmazsınız. Seçenek elinizdedir. İlişkileri korur. Bir dava olduğu zaman, iki şirket arasında bir dava olduğunu düşünelim. Belki 20 yıldır, 30 yıldır çok iyi ticari ilişkileri var. Ama bir nedenle o ilişkiye dava ya da bir icra takibi sorunu bulaştığı anda artık o 20 yıllık birikimi kırıp dökebilecek bir neden oluşabilir. Ama arabulucukta bunu tamir etmek mümkündür. Arabulucukta fayda saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bu nedenle Türkiye'de her yıl milyonlarca ve üzerine her yıl yüz binlerce ekleyerek arabulucukta anlaşma sayıları eklenir durumda. Türkiye arabulucuk başarısıyla hukuk alanında diğer alanlarda bunu söylemeyi çok isterdim ama hukukun içerisinde arabulucu dünyaya örnek veren, örnek olan bir başarı gösteriyor.
1: Güzel. Peki. Bakalım. Takip edeceğiz gelişmeleri. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Umut Metin katıldığınız için, aktardıklarınız için diyoruz. Ve efendim günün aslında önemli haber akışlarından bir tanesi de Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan faiz, hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin kararda değişiklik yaptı. Ayrıntıları izliyoruz ve detayları konuşacağız.
2: Türkiye Halk Bankası'nın esnaf ve sanatkarlara hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandırmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre kredi kullandırımı sırasında esnaf ve sanatkarların en çok 15 gün öncesine kadar alınmış yazıyla vergi dairelerine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması veya borcun yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve yapılandırmanın veya taksitlendirmenin bozulmamış olması şartı aranacak. Bu şartın sağlanamaması durumundaysa belirlenen koşullardan birinin uygulanması halinde kredi kullandırılabilecek. Buna göre söz konusu borcun hazine faiz desteğiyle sağlanan kredinin azami %25'ine denk gelecek tutarı öncelikli olarak kişi adına banka tarafından ilgili tahsil dairelerine yatırılacak. Bu kapsamda banka tarafından tahsil edilecek tutar, kredi büyüklüğü fark etmeksizin her halükarda bir yıl içinde toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Banka tarafından krediyle karşılanacak borcun faizi için hazine tarafından sağlanacak indirim oranı %25 olacak. Borç ödemesinin ardından kredi esnaf ve sanatkara kullandırılacak. Kararla ayrıca kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara uygulanacak faiz

0: faiz indirim oranlarında da değişiklik yapıldı. Buna göre ilgili kararda belirtilen %50 faiz indirim oranı %40'a, %100 faiz indirim oranı %80'e, %60 faiz indirim oranı ise %48'e indirildi.
1: Ve efendim tüm bu gelişmeleri kendisiyle değerlendirelim. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bedevi Palandöken bizlerle birlikte. Bedevi Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, sağ olasın.
1: Evet, şimdi Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara yönelik hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerindeki yapılan bu değişiklik. Öncelikli olarak bu indirim özellikle esnafın finansman yükünü ne ölçüde hafifletecek? Şöyle bir genel değerlendirme almak isterim sizden.
2: Biliyorsunuz daha önceleri borcunuz olduğu için SSK'ya veya vergi dairesine bu krediyi kullanamıyordunuz. Bu kredi tabii çok önemliydi. %20 faizli insanların işi yapabilmesi veya işte ekonomideki bu düzensizliğe en azından esnaf açısından daha zararla kapatmasını sağlayan bir sistemdi. Yaklaşık 7-8 aydır önemli bir sıkıntı çıkıyordu. Esnaflar borç zaten parası olsa götürüp yatıracak. Olmadığı için daha önceki yıllarda biliyorsunuz yapılandırma yapıldı. Önemli miktarda da devlet bu alacaklarını toplama durumunda önemli bir hazineye gelir elde etti. Şimdi bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü resmi gazetede yayınlandığı 300 bin lirayı geçmeden esnaf sanatçılar açısından kullandırılan kredi 1,5 milyon lira. Bunun ancak yıl içerisinde 300 binden fazlasını ödeme planına koymadan hem vergi dairesi hem de sosyal güvenlik kurumunda artık borcu yoktur, yapılandırma yapıldı ibaresi taşıyan yazıyı götürecek bağlı bulundu. Esnaf sanatkarlar kredi kooperatifinde bu krediyi kullanacak. Kredi miktarının da arttırıldı bu arada. 1 milyon liraydı. 1,5 milyona çıktı. Hem hazine buradaki tahsil edemediği alacaklarından kaynaklanan 300 bin lirasını almış olacak ki bildiğiniz üzere önemli bir miktarda yaklaşık milyonlarca esnafın kredi kullandığı bölümde önemli bir rahatlama olacak. Yine aynı şekilde iş yeri veya işte araç alanlara da bu 3,5 milyon lira ki çok önemli para. Faizi hem düşük hem de bu parayla işini çevirebilmesi için. Maalesef biliyorsunuz eskiden bunlar 300 liraydı, 500 liraydı, 1000 liraydı krediler ama o zaman tabii bu paralarla iş yapabilme imkanımız vardı. Bugün 1,5 milyon diyorsunuz, 3,5 milyon diyorsunuz. Yani bir esnaf için yeterli mi? Yetersiz ama çok düşük faiz olduğu için devletin %100'lük bir sponsorisi vardı. Bunlarda da şimdi faiz indirimlerinde biraz oynama yapıldı ama tabii ki paranın maliyeti yüksek olduğu için keşke bu olmasaydı. Yine aynı faizde olmuş olsaydı ama yine de önemli bir şey. Esnaf en azından böyle gidip tefecilere yüksek faizde para alma yerine kendinin devletin verdiği krediden yararlanmak suretiyle daha ucuz maliyette en azından enflasyonda kendini muhafaza etme açısından da önemli bir miktar.
1: Peki Bedevi Bey, krediye ulaşamamak mı, ulaşılan kredinin maliyetini karşılayamamak mı?
2: İkisi de zaten eşdeğer. Krediye ulaşamadığınız zaman maliyetinin ne olacağı belli değil. Zaten işinizi nihayetlendirmek durumunda kalıyorsunuz. Zaten ekonomide de bir böyle faizlerin yüksek oluşu, kredi faizlerinin veya işte mevduatta yatırdığınız paranın faiz yüksek olduğu zaman dengeler bozuluyor. Yani insanlar yatırım yapmıyor. Dolayısıyla tabii sıkı para politikasından en çok zarar gören kesim de küçük sermayesiyle iş yapan insanlar. Yani buna esnaf sanatkar diyoruz ama tabii işletmenin hacmine göre de bu büyüyor. Ama böyle bir parayı dışarıdan bulma imkanı yok. Ama böyle bir para devlet tarafından verildiği halde sizin geçmişteki borçlarınızın dan dolayı mağdur olmanızı önleyebilecek bir sistem. Bu da tabii esnaf açısından olumlu.

0: Peki mevcut işletmeyi ve nakit akışını çevirebilmek için mi bu kredi talebi daha çok talep ediliyor, yoksa yeni yatırımlar için mi?
1: Vallahi fazla da yeni yatırım yapılamıyor. Borçlarını ancak insanların kiralardaki stopajını, kiralarını, iş yapamama, vatandaşın artık son derece bütçelerinin daralması. Yani bir restorana, bir lokantaya veya işte ihtiyacınızın tam manasıyla karşılama değil de müminin ancak karşılayabileceğiniz. Yani esnafın bu konudaki rahatlaması vatandaşın alım gücüyle olmalı. İşçinin, memurun ne kadar çok ekonomik olarak rahatlığa kavuştuğu zaman dükkanlarda da iş artıyor. Yani şimdi parası olan ancak lokantaya, restorana gidiyor. Yoksa yarım kilo kıyma alıyor, işte evinde yapıyor. Yani işletmelerin büyüklüğü veya işte işletmenin sürekliliği çok önemli. Artık böyle 50 senelik, 40 senelik, 30 senelik esnaf görmeniz çok da zor. Yani açılan işletmenin her yıl artışı var ama böyle 30-40 senelik mahallenizde, sokağınızda, caddenizde, semtinizde esnaf kalmadı. Çünkü hem insanların alışkanlıklarını farklılaştı, hem de tabii esnafın oralarda böyle tutunup iş yapması bir maharet haline geldi. Yani böyle yok yani 30 yıllık mahallemizde böyle bir esnaf yok. Bir de tabii her şey birbirine girdi. Eskiden kural vardı. Kahveci kahve yapardı, kahve satardı. Şimdi gitmiş olduğunuz bir merkezde hepsini bir arada bulabiliyorsunuz. Yani artık kahvecinin o nefis kokusunu hissedemiyorsunuz. Belirli yerlerde tabii var. Mesela İstanbul'da işte falan markalarını belirtmeyelim. Önünde kuyruk oluyor. Ama şimdi artık öyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Veya diyelim ki Ankara'da böyle. Ya yani insanlar ihtiyaçlarını kadar alıyorlar. Böyle çuvalla, efendim kilolarca falan filan diye. Yani karpuzun dilimle satıldığını varsayarsanız demek ki vatandaşın da alım gücünde düşük var. Esnaf da bunun için kendini yenilemek zorunda kalıyor.
0: Evet.
1: Ama yani yenilemek de aynı zor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Sayın Bendevi Palandöken. Güzel bir gün diliyoruz. Efendim 30 dakika programını noktalıyorum. Yarın 9'da görüşeceğiz. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün turizm sektörünü konuşuyoruz. Türkiye ve benzer pazarlarda 2026 nasıl geçiyor? Tabii yaz sezonunu da değerlendireceğiz. Malum Ağustos'un sonuna geldik. Aynı zamanda tabii ki misafir davranışları nasıl değişiyor? Yeni trendleri konuşacağız. Türkiye pazarını konuşacağız. Turizmde yeni yatırımlar nasıl oluyor, nasıl şekilleniyor? Onu da konuşacağız. Regulus Kolektif kurucusu ve CEO'su Deniz Dorbek Koçak bizle beraber olacak. Deniz Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi aslında tam zamanı, çünkü malum yaz sezonu işte yeni yeni aslında sonlanıyor. Aslında Eylül-Ekim'e de uzuyor bazen diyebiliriz. Bu okullar doğru açıldığı için maalesef herkes bir geri dönüş yapıyor ama devam ediyor aslında. Şöyle diyelim, öncelikle siz yeni bir şirket kurdunuz değil mi? New York'ta. Sizden detayları dinleyeceğim. Bu Regulus Kolektif'le neler amaçlıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Önce bir anlatabilir misiniz?
2: Memnuniyetle. 26 yıllık uzun bir turizm sektör evet yolculuğu. 7 ülkeye ve 3 kıtaya yayılmış bir deneyimin ardından özellikle sahada geçirdiğim uzun yıllar ardından çok önemli otelcilik şirketleri bünyesinde edindiğim üst düzey tecrübeler.
1: Bayağı köklü otellerde de
2: birçok markanın merkez ofislerinde Amerika'da çalışma fırsatı buldum. Evet. Yönetim kadrolarında ve sonrasında da geçtiğimiz 4-5 yıl içinde daha çok yatırımcılar, operatörler, onların dünyası, onların beklentileri, onların turizm sektöründe görmek istediği yenilikler konusunda epey bilgi sahibi olma şansım oldu. Çok yoğun dirsek temaslarımız, yarattığımız önemli projeler oldu. Ve şunu fark ettim. Aslında geçtiğimiz yıllarda özellikle pandemi sonrası günümüze uzanan süreçte teknoloji çok değişti.
1: Tabii.
2: Misafir beklentileri çok değişti. Bizim tatilden, seyahatten anladığımız algı çok değişti. Dolayısıyla artık bambaşka bir dünya içindeyiz ve bu hızla evrilmeye devam edecek. Dolayısıyla yatırım tarafına baktığımızda, yatırım stratejisi geliştirme tarafına baktığımızda sanki bu hızlı ivmeye çok da yetişemediğimizi gözlemlemeye başladım son yıllar içinde ve çok daha bütünsel, çok daha yaratıcı, daha entelektüel, farklı iş kollarından beslenen, farklı endüstrilerden beslenen bir turizm yatırım anlayışı geliştirmek gerektiği fikri doğdu. Ve bunun sonucunda da Regulus Kolektif'i kurdum. Özünde biz bir yeni nesil yatırım danışmanlığı şirketiyiz.
1: Bir turizm
2: yepyeni projeler geliştiren, otelciliği hayal etmeyen, otelcilik 20-30 yıl sonra nereye evrilir, bu projeleri bugünden hayata geçirmeyi hedefleyen bir platformuz diyebilirim.
1: Evet, aslında bunu da öngörmek hani çok kolay değil. Mesela yatırımcı her zaman düşünür, işte nereye yatırım yapayım, ne yapayım. Hala mesela şu anda bile sermaye her sektörde nereye gideceğim diye bakar. Hani çok kolay bir şey değil öngörmekte diye düşünüyorum. Bir de hele turizmde zor olmalı.
2: Bu okumaları iyi yapmak önemli. Globalde çok daha entelektüel, çok daha segmentler ve sektörler arası bakabilmek önemli. Ama şunu söyleyebilirim. Yatırım, sermaye turizme geri dönmüş durumda. Pandemi sonrasında 2023'e kadar oldukça duraklama içeren sakin bir dönem geçirdik.
1: Zaten pandemide hiç turizm yoktu.
2: Aynen öyle. 2023'te artık dip noktasındaydı. Yatırım yapılamıyordu. Ama 2023'ten bu yana şu an global

0: de %22'lik bir artış söz konusu. Küresel turizm yatırımları.
1: Otel bu, falan mı?
0: Otel yatırımları ve tüm turizm segmentini kapsayan yatırımlar ve bunun %27'lik payı Amerika'daki büyüme.
1: Büyük bölümü orası.
0: Çok büyük bir bölümü. EMEA'ya baktığımızda, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya baktığımızda orada %4'lük bir artış görüyoruz. Bence oldukça kayda değer aslında. Ve bu hızla yükselmeye devam edecek. Tabii ki trendler değişiyor ve turizm çok yakından takip ediyor. Şu anda gündemimize giren, hepimizi çok ilgilendiren önemli bir alan var. Wellness ve longevity.
1: Vallahi çok çok yer önemli. Longevity.
0: Evet, kesinlikle. Çünkü yani küreselde baktığımız zaman 2025 itibariyle 8 trilyonluk bir güç ve 2030'a ulaştığımızda bu 10 trilyon, 11 trilyonu bulacak. Şöyle daha iyi açıklayabilirim. 50 yaş üstü nüfusun küreselde gayri safi milli hasılaya katkısı 100 en büyük şirketin cirosunun 3 katı.
1: İnanılmaz.
0: Buradan düşünelim. Dolayısıyla yani burada eşsiz bir imkan bizi bekliyor. Ama longevity, wellness'in bir alt segmenti gibi düşünmek yerine bunu yaşam tarzımıza, bundan sonraki trendlere nasıl yansıyacak, buna bakmak çok önemli. Bir de asıl dikkat çekmek istediğim nokta butik otelcilik.
1: Butik otel.
0: Çünkü biz bugüne kadar hep markalı otelciliği, farklı segmentlerdeki global markaların altındaki otelciliği çok önemsedik. Elbette çok ölçeklenebilir. Doğru. Elbette çok ciddi bir dağıtım ağına sahip. Fakat butik otelcilik de kendi içinde çok çevik, hızlı hareket edebilen, önemli bir tema etrafında hemen bir konsept oluşturabilen ve çok farklı bir taraftan misafiri yakalayabilen özelliklere sahip.
1: Mesela o hani resort tarafı, bir sürü resort açıldı. Tabii yani ülkesine göre de değişir ama.
0: Tabii ki
1: hani
0: lokasyona göre de çok değişir.
1: Mesela tropik bir yerde hani öyle çok resort tercih edilir mesela. Ama genel olarak butik oteller daha çok artış yapacak ve trend o yönde mi?
0: Kesinlikle. Doğru. Şimdi mesela globalde büyük otelcilik şirketlerine baktığımızda ekonomiden up luxury'ye, top luxury'ye kadar sıralanan birçok segment var. Belki 7-8 hatta 10 farklı segmentten söz etmek mümkün. Fakat bunların içinde onlar içinde çok önemli olan taraf şu anda soft brand diye ifade ettikleri yumuşatılmış markalar, özel binalar, daha butik konseptler, çok markanın standartlarını birebir dikte etmeyen o lokasyona göre, o sosyal çevreye, o coğrafyaya göre biçimlenen çok özel otelcilik konseptleri şu an yükselişte.
1: Mesela yatırımcı alışkanlıkları yine turizm sektöründe. Mesela orada bu işte yeni trendler dedik, çok değişiyor her şey dedik. Teknolojinin de burada ve işte deneyim turizmi diyoruz ama burada hani yatırımcılar için kırılma noktası neresi oldu? Ne zaman oldu?
0: Bence kırılma noktası yine pandemi sonrasında değişen dünya düzeni oldu. Bir yıldan beri otelcilik sektöründe yapay zekadan bahsediyoruz. Hemen her sektörde esasında bundan bahsediyoruz. Operasyonel etkilerinden bahsediyoruz. Gelirlere artışından bahsediyoruz. Onun dışında artık doyuma ulaşmış lokasyonlar var. Benim her zaman verdiğim güzel bir örnek vardır. Eğer bir odada birlikte olduğum yatırımcı grubu herkes aynı destinasyona yatırım yapmaktan bahsediyorsa artık orası için çok geç.
1: Ama hala oluyor.
0: Hala oluyor ama optimumda fayda sağlayabiliyor mu? Bence onu iyi değerlendirmek lazım. Fark yaratacak bu lokasyonları gözlemlemek. Nerede istihdam artıyor? Nerede insanlar göç etmek yerine kendi lokasyonlarında kalmayı, işlerini, ailelerini orada devam ettirmeyi planlıyorlar? Çünkü eğer entelektüel bir eğitimli bir kesim kendi ülkesinde, kendi state'inde, şehrinde kalıp burada iş kolu geliştirmeyi düşünüyorsa orada artık bir turizm yatırımına ihtiyaç var demektir. Artı şuna bakıyoruz. Dünyanın hangi noktalarında eskiden zorluk olarak görülen inşaatsal, hükümet onayları gibi konularda esneklikler sağlanıyor. Bunları iyi okumak lazım. Ama
1: zor destinasyondur onlar.
0: Elbette. Yani. Son derece zordur. Olmakla birlikte çok gelecek vaat eden destinasyonlar. Ama ben her anlamda gelecekte turizm yaklaşımının otellerden yaşam tarzına, hayatın daha farklı noktalarına evrilen bir yere gideceğini düşünüyorum.
1: Mesela şimdi hani Türkiye'de de öyle bölgeler var. Mesela Bodrum bölgesi birçok otel yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Tabii yani tepsi doluyor mu bilmiyorum. Ama dünyada da var böyle ana şehirler. Mesela Londra'da yine yeni oteller açılmaya devam ediyor.
0: Elbette.
1: Paris'te

0: varsa sizin kendinizi ayrıştırabiliyor olmanız çok önemli. Ve genellikle biz çok lüks otelleri yabancı misafirler için açıyor oluruz. Ekonomi segmenti daha yurt içinde seyahat eden misafir için uygun görünür. Burada yapılması gereken en önemli şey o çevreyle de, o muhitle, o semtle, orada yaşayan insanlarla organik bir bağ kurabilmek. Markalar sadece gelip geçen misafiri önemsiyor. Yani konaklama süresi boyunca geçirdikleri zamanı önemsiyor oluyorlar çoğu kez. Otelcilikteki yanlış noktamız bu. Biraz bunun dışına çıkmalı ve bu ilişkiyi, bu gönül bağını, markaya duyduğumuz bu yakınlığı nasıl devam ettirebiliriz, buna bakmak lazım.
1: Mesela biraz Türkiye pazarında, şimdi longevity'den bahsettik, yeni trendden. Peki Türkiye pazarı, Türkiye'de açılan oteller veya açılacak olan oteller şimdi bu yeni trendleri mi izleyecek? Şu anda mevcut konumda Türkiye bunları nasıl takip ediyor, bu son gelişmeleri? Biz ayak uydurabiliyor muyuz ve nasıl talep görüyoruz?
0: Ben Türkiye'yi her zaman turizm haritasında çok önemli bir noktada görüyorum. Bunu bütün beyanlarımda ifade ediyorum. Yurt dışındaki yatırımcı açısından her zaman çok güvenli limanlardan biri.
1: Evet.
0: Hem yönetilen hem franchise oteller anlamında Türkiye eşsiz bir lokasyon. Şöyle düşünmek lazım. Birincisi biz çok kalifiye, üst düzey otelcilere sahibiz. Çok deneyimli. Alanında çok konuya hakim otelcilere sahibiz. Onun dışında muazzam bir kültürel mirasa sahibiz.
1: Tabii,
0: üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Dört mevsimin her güzelliğiyle yaşandığı bir ülke. Termal kaynaklarımız var. Çok daha önemlisi, dünyada yükselen bir trend. Sağlık konusunda çok ileri bir aşamadayız. Dolayısıyla vizyoner Türk yatırımcılar zaten bu gelişmelerin farkında. Bizim çok yakın çalıştığımız harika yatırımcılar var. Hem yurt içinde hem yurt dışında bu konseptleri
1: Türkiye'de de tabii çalışıyorsunuz.
0: Evet, geliştirmek üzere bize ulaşan, birlikte harika fikri mülkiyetler ürettiğimiz kurumlar var. Bence Türkiye'de başarıyı ne kadar otel açıldığıyla değil, bizim kendimize ait fikri mülkiyetlerimizin nasıl geliştiğiyle ölçmemiz lazım. Yani lokalden globale evrilen markalar yaratmayı hedeflerimiz çok önemli.
1: İşte o markalaşmada biraz arkadan takip ediyoruz. Yani
0: evet,
1: bizde bütün uluslararası zincirler aslında, her şey var. Ama kendi Türk markamızı, markalaşmayı kesinlikle hız vermemiz lazım.
0: Ve bunu en iyi yapabilecek, globalde en iyi yapabilecek ülkelerden ve turizm potansiyeline sahip hem genç nüfusa hem de deneyimli nüfusa sahip ülkelerden biriyiz.
1: Evet, şimdi ama tabii geçen sene mesela çok parlak değildi. Turizmciler şikayet ediyordu, işte talepler, tabii fiyatlar da bunu etkiliyor ama.
0: Tabii ki.
1: Yani biz daha çok bölgede, işte Yunanistan, İspanya, Fransa, hani bu Mediterranean, bu Akdeniz şeyinde,
0: bölgesinde
1: nasıl daha çok öne çıkabiliriz? Tabii fiyat çok önemli. Çünkü herkes rezervasyon yaparken fiyata bakıyor, ona bakıyor. Siz nasıl mesela önerilerde bulunuyorsunuz daha çok talep, daha çok turist gelmesi için? Türkiye otellerinden bahsedelim.
0: Ben çok daha otantik olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Otantik.
0: Evet, yani Türkiye'nin kültür mirasını, bizim konukseverlik anlayışımızı yeterince iyi ifade edemediğimizi düşünüyorum. Hı hı. Uluslararası markalar elbette geliyorlar. Elbette harikulade otellerimiz var. Sayı giderek artıyor ama bence butik otelcilik adına eşsiz bir potansiyele sahibiz. Çünkü Türkiye'nin her noktasında, yani Ege'sinden İç Anadolu'suna, Doğu Anadolu'suna, her noktada ziyareti hak eden, bilinmeyi hak eden çok özel şehirlerimiz, illerimiz, lokasyonlar var. Dolayısıyla buraların kültür mirasını
1: ama işte tanıtım,
0: anlatmak yani, çok önemli.
1: Tanıtım.
0: Bu biraz ortaklaşa bir çaba, multisektörel bir çaba. Hem farklı iş kollarının hem bizlerin bir araya gelerek ortaya koyması gereken bir çaba. Çünkü baktığınızda, esasında dünya trendlerine baktığınızda her şey deneyim odaklı. Ve deneyimden söz ettiğimizde esasında bizim önerebileceğimiz çok şey var. İtalyanlar nonna maxing diyorlar mesela. İşte büyükanneler makarna açıyor, insanlar gidip onları takip ediyor.
1: Değişik bir şey. Doğru.
0: Bizim kültürümüzde yıllardır devam eden bir şey. Yani Anadolu'ya gittiğinizde zaten bu bizim kültürümüzün bir parçası. Sanıyorum bunları daha iyi
1: bitirene... Fazlalaştırmak bir de lazım. Hem de bunları...
0: iyi sunabilmek doğru vitrinlere doğru zamanlarda koyabilmek, doğru misafir profili

0: ile doğru zamanda, doğru kaynaklarla ve doğru fiyatlandırmalarla buluşturabilmek. Bu çok önemli. Bu da konsept geliştirmek, proje geliştirmek, marka geliştirmekle çok alakalı.
1: Hani bunu otelciler kendi mi geliştirecek bu konseptleri, yeni şeyleri? Yoksa
0: Bence
1: hükümet yani bakanlık yardım edecek mi? Yani bu nasıl
0: hem
1: olacak?
0: hükümetin hem yatırımcıların hem de sektördeki çok deneyimli otelcilerin vazifesi diye düşünüyorum. Bugün globale açılmış önemli otelcilerimiz var ülkede. Ben de elimden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışanlardan biriyim. Ama bizim kendi ülkemizde de çok değerli turizmciler var ve harika fikirler var aslında. Bence biraz bu fikirlere yer açabilmek çok önemli. Doğru okuyabilmek, yani globaldeki trendleri bizim otantik kimliğimizle harmanlayıp ortaya yepyeni bir vizyon yaratabilmek çok önemli. Ve trendleri tabii ki herkesten daha önce okumaya çalışmak çok önemli. Yani bunları anlayabilmemiz önemli.
1: Şimdi mesela otel yatırımcısı, tabii şu aralar nasıl hani otel yatırımlarında performans geçen senelere göre daha düşük sanırım. Öyle biliyorum. Yani bölgesel olarak baktığımızda. Ama mesela otel yatırımcısı şu anda deneyim nerede, hangi ülkedeyse oraya mı açmayı, bir otel yatırımı yapmayı tercih eder? Anladığım kadarıyla öyle mi olacak? Yani önümüzdeki dönem siz de danışmanlık verdiğiniz için söylüyorum özellikle yatırım tarafına neler mesela söylersiniz? Deneyim odaklı bir yere mi açmaları? Nasıl açmaları? Bölgesel mi bakarsınız? Yoksa bir araştırma mı yaparsınız? İnsanlar nereyi tercih ediyor? Oraya gidiliyor. O otel oraya açılsın gibi mi?
0: Lokasyon her zaman çok önemli.
1: Ve Türkiye'nin yeri burada.
0: Ve önemli olmaya devam edecek. Lokasyon en önemli kriterlerimizden bir tanesi. Ama onun etrafında doğru trendleri okuyabilmek önemli. Şu anda
1: Mesela.
0: Dünyada yükselen trend otelcilik anlamında hala kâr eden, büyümeye devam eden tek segment lüks segment. Lüks segment geçtiğimiz yıla oranla oda başına düşen geliri %5 oranında arttırdı. Diğer tüm segmentler globalde hemen hemen aynı eğride. Yani herhangi bir alçalış ya da yükseliş trendinde değil, çok daha stabil
1: Yani lükste
0: durumda.
1: artış var.
0: Lükste çok ciddi bir artış var. Şimdi küresel gelire
1: Gelir baksın.
0: baktığımızda, yani küresel kalkınmaya baktığımızda 10 yıl içinde %9'luk bir artıştan bahsediyoruz. Ve küresel anlamda zenginleşen bu misafir profilinin artık zevkleri, değer verdiği coğrafyalar, yapmak istediği şeyler değişmeye başladı. Sürekli deneyim ekonomisinden bahsettik,
1: Tabii.
0: deneyimin öneminden bahsettik. Evet, ama zaten bu en iyi şekilde yapılıyor bir yerlerde. Yani iyi oteli kopyalamak, iyi bir otel inşa etmek, en iyi malzemelerle, en iyi restoranı yapmak, bütün bunlar mümkün. Bunun ötesinde taklit edilemeyen şeyler var. Bunların en önemlisi hizmet. Nasıl bir hizmet verildiği. İkincisi, o deneyimden sonra misafirin nasıl ayrıldığı otelden. Yani en çok dikkat edilmesi gereken nokta şu. Misafirin otele giriş
1: Giriş,
0: ve çıkışı
1: çıkış.
0: arasında geçen zamanda ne yaşıyor olduğu, zihin, beden, ruh üçgeninde nasıl yolcu ediyor olduğumuz.
1: Enteresan.
0: Artık bu noktadayız. Çünkü herkes muazzam bir dataya maruz. Hepimiz. İş segmentinde de seyahat segmenti de turizmde de baktığımızda ailenizle seyahat ederken bile hepimizin elinde birer cep telefonu ve dataya maruz. Artık
1: Maalesef doğru.
0: yavaşlamak ve gerçek anlamda dinlenebilmek istiyor misafir. Trendler buraya evriliyor. O yüzden üstünü çizerek ben longevity ekonomisinden
1: Longevity, o yani
0: ve
1: sağlıklı
0: wellness'ten
1: wellness yani Türkçe'ye
0: bahsediyorum.
1: çevirirsek onu
0: Aynen. Sağlıklı yaşam ve uzun
1: Uzun
0: yaşam
1: yaşam
0: diye ifade
1: trend.
0: edebiliriz. Wellness'ı da belki herhalde iyi
1: İyi
0: hissetmek gibi
1: hissetmek.
0: ifade edebiliriz. Ama bu ikisi birbirinden ayrılması gereken kavramlar. Benim
1: Yaklaşımız.
0: yaklaşımımda bizim geliştiriyor olduğumuz konseptlerde iyi yaşam ve sağlıklı yaşam turizm konseptinin bir DNA parçası, yapı
1: Anladım.
0: taşı. Her şeyi onun
1: Anladım.
0: etrafına
1: Doğru.
0: uyumluyoruz. Yani bu dizayn kararınızdan, teknoloji kararınıza,
1: Her
0: hangi
1: şey.
0: rengi kullanacağınızdan, hangi türde bir menü yaratacağınıza kadar evriliyor. Ve daha önemli olan bir şey topluluk inşa edebilmek. Çünkü pandemi dönemi Pandemi öncesi dünya başka bir dünyada, pandemi sonrasında çok

0: daha yalnızlaşan, içine dönen bir dünyadan bahsediyoruz. Şu an bütün segmentler, ama özellikle lüks segment aslında topluluklarla, kendi ilgi alanlarına sahip insanların bir araya geldiği çok özel, çok farklı yaklaşımlarla buluşmak istiyor. Evet. Dolayısıyla bunları iyi okumak ve misafire bu sürprizleri, bu daha iyi hissedebilme şansını vermek önemli. Bir de zamanımız yok Arzu Hanım. Yani onu da düşünmek lazım. Hani eskiden belki uzun bir seyahatten sonra işte bir saatlik, 1,5 saatlik bir masaj iyi gelebiliyordu misafire. Şu anda artık sinir biliminden, nörobilimden bahsediyoruz. Belki 20 dakikalık kısa bir seans çok daha bilişsel işlevi artırabilecek ve iyi hissettirebilecek bize. Evet. Bence bunları iyi gözlemleyip buralardan trendler üretebilmek çok önemli.
1: Evet, aslında yani otelcilerin işi de zorlaşıyor. Yani bunları, bu deneyimleri sunmak, farklı olmak hiç kolay bir şey değil. Bence çok zor bir şey. Çünkü her şey klasik. Klasik otelcilik, klasik turizm. Yani bu deneyimi sunan çok az yer var. Zaten onlar da kârda diye düşünüyorum yani. Evet. Peki siz son bir dakikamız, şöyle gelecek dönem Regulus kolektif olarak hedefleriniz ne olacak? Nasıl büyüyeceksiniz? Türkiye hedefleri ayrı var mı? Çünkü New York bazlı bir şirket.
0: Evet.
1: Bu ve anlatır mısınız kısaca?
0: New York'tayız.
1: Büyümek nasıl olacak?
0: Ama oldukça global bir şirketiz. Partnerlerimizin birçoğu Avrupa'da, Orta Doğu'da, farklı lokasyonlarda. Bu benim tabii kendime ait ağımın da, turizm ağımın da zenginliğinden kaynaklanıyor. Tabii. Ama bizler Regulus Kolektif'te geleceğin otelciliğini hayal etmiyoruz. 20-30 yıl sonrasında hala geçerliliğini koruyacak konseptler,
1: alışkanlıklar
0: geliştirmek üzere çalışıyoruz. Ve çok farklı bir yaklaşımımız var. Hem önemli bir otelcilik danışman birimimiz var. Bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Evet. Sinir bilimi, nörobilim, sosyologlar, psikologlar. Tabii. Şu an geliştirdiğimiz çok özel bir proje var. Orada emsalsiz bir ekiple çalışıyoruz. Aynı zamanda kültürü de önemsiyoruz. Yani sporu, modayı, onun dışında sanatı, otelciliği besleyebilecek tüm yan dalları önemsiyoruz. Bizim amacımız en çok esasında lokalde, yereldeki vizyoner yatırımcılarımızı da yurt dışında harikulade markalar inşa edebilir cesaretle birlikte çalışarak bu yolculuğu devam ettirmek. Ama yani önümüzdeki 5 yıl, geçtiğimiz 25 yıldan çok daha ilginç olacak. Biz o konseptleri yaratan, o fikri mülkiyetleri inşa eden, sektöre hediye eden tarafta olmak istiyoruz. Ve sonrasında da benim kişisel hedeflerimden en önemlisi turizm sektörüne sosyal sorumluluk projeleriyle de destek verebilmek. Ümit ederim bir sonraki programda İnşallah bu detayları da konuşuyor oluruz birlikte.
1: Evet, umarım Türkiye çok daha fazla markalar çıkarır ve turizmde rekabette en ön sıralara yerleşir diyelim. Deniz Hanım, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yenilikler oldukça tekrar bekliyorum. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Evet, turizm sektörünü konuştuk. Yeni trendleri, yeni teknolojileri Regulus Kolektif kurucusu ve CEO'su Deniz Dorbe Koçak sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13'ü gösterirken birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün elektrikli ev aletleri sektöründeki genel pazar eğilimini, diğer yanda yeni teknolojik gelişmelerini konuşacağız. Kiminle beraber? Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı bugün konuğumuz. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size. Özlemişiz sizi de.
0: Çok teşekkür ederim. Biz de aynı şekilde. Şimdi elektrikli ev aletleri sektörü dediğimiz zaman hakikaten çok fazla ürün gruplarından bahsediyoruz. Önce bir globalde çerçeveyi çizelim isterseniz. Yılın ilk yarısına baktığımızda sektör ekonomik büyüklük anlamında ve adetler açısından ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı?
1: İsterseniz bizim küçük elektrikli ev aletlerinin adı küçük ama aslında hacmi büyük olan bir verilerine bakalım. Dünyada 17 bin farklı elektrikli, küçük elektrikli ev aletleri markası bir kere kıyasıya bir rekabet içerisindeyiz. Herkesin derdi rakipten ayrılarak kendine has bir alan bulup acaba ben burayı nasıl geliştirebilirim diyor. Peki bu 17 bin markanın dünyada yarattığı eğer ticaret hacmini sorarsanız bu da yaklaşık 70 milyar dolar civarında ama bazı ölçülemeyen pazarlar var. Onları da ben biraz onları yalnız tahmini ilave ediyorum. İlave ettiğim zaman bu rakam yaklaşık 100 milyar dolar gibi bir hacmi var bu küçük elektrikli ev aletleri pazarının. Bu pazarın içerisinde hangi ürün grubu domine ediyor diye sorarsanız da ağırlıklı olarak elektrik süpürgeleri yaklaşık pazarın %45'i elektrik süpürgeleriyle domine oluyor. Ondan sonra kişisel bakım ürünleri var, mutfak ürünleri var, ütü kendi içerisinde bir kategori. Dolayısıyla mutfak, kişisel bakım, ütü ve süpürgeler bizim bu küçük elektrikli ev aletleri dünyamızı aslında oluşturan rakamlar veyahut da veriler veyahut da ürünler. Hepsi buna dahil.
0: Evet.
1: Türkiye'ye dönerseniz, Türkiye'nin pazar büyüklüğü ise yaklaşık 5 milyar dolara yaklaştı. Yıllık 20 milyon parçanın üzerinde ürün satılıyor Türkiye'de ve dolayısıyla küçük elektrikli ev aletleri aslında Türkiye'de bütün ekonomik kriz dönemleri olsun, işlerin yavaşladığı dönemler olsun her zaman çok ciddi anlamda hareketliliği sağlayan bir ürün grubu ve bu senede yine adet bazında %5 bir büyümeyi de kendisi sağlıyor. Dolayısıyla inovatif, farklı ürün yapan, ürünü rakibinden ayrıştırabilen markalar hala daha alım gücü biraz yavaşlamış olsa, biraz düşmüş olsa da satışa devam edebiliyor.
0: Peki büyümeyi etkileyen başlıca etkenler neler oldu Murat Bey? Hem globalde hem Türkiye'de. Şimdi mevcutta baktığımızda Türkiye'de biraz ekonomideki soğuma, iç pazarda hani konut satışlarındaki düşüş de kuşkusuz olsa sektörü etkiliyordur ama yine de sektör %5'lik bir büyüme kaydediyor. Dolayısıyla büyümedeki etken faktörler neler?
1: Şimdi şöyle konut konusunda bir kere yeni ev açılımı gerçekten bizim için önemli bir pazar ve biz hatta e-ticaret siteleriyle çeyiz olarak da bir kutlama yapmak isteriz ve o yüzden de orada zaman zaman çalışmalar da yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin gerçekten bir çeyizle ilgili alışverişi var. Dolayısıyla bizim için de önemli bir dönem bu. O yüzden e-ticaret sayfalarıyla daha doğrusu internet siteleriyle işbirlikleri yapıp çeyizi biraz da e-ticarete doğru da yönlendirmek arzusundayız. Ama küçük elektrikli ev aletleri yeni ev açılımında olmazsa olmaz. Ev taşınmalarında yani ikinci el ev satışlarında da takip ediyoruz. Burada da tabii ihtiyaç oluyor. Burada daha çok yenileme devreye giriyor. Eğer sorarsanız küçük elektrikli ev aletleri yaklaşık 7 yılda bir, 6 yılda bir genelde yenilenen ürünler olarak da bakılıyor. Burada şöyle bir şey daha var. Pazarı büyüten esas alanlardan bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi elektrik süpürgeleri bir ağırlığı var. Çünkü kablolu elektrik süpürgelerinin yerine şarjlar geldi. İşte bu malum yerde dolaşan akıllı süpürgeler geldi. Pratik süpürgeler geldi. Dolayısıyla yerde yatay gördüğümüz süpürgeler dik süpürge haline dönüştü dersem daha böyle güzel anlatmış olacağımı düşünüyorum. Aynı şekilde mutfak kategorisine girdiğinizde sıcak içecekte hem Türk kahvesi hem espresso makineleri yani kahvenin hayatımıza girmesiyle tüketimi arttı. Bunun içinde makineler var. Kişisel bakım özellikle Covid'den sonra çünkü insanlar berber veya kuaföre gitmeden de saçlarını veya kendine bakım yapabileceklerini iyicene fark ettiler. Ve bundan dolayı da buna ihtiyaç olan ürünleri alıyorlar. Kişisel bakım önemli. Bunun haricinde neresi büyüyor derseniz biraz da böyle kendine özel kişinin kendine kullandığı blender gibi tek kullanımlık blenderlar. Yani alıyorsun, yapıyorsun, çıkıyorsun ve gün boyu da o yaptığın işte muzlu sütü veya sağlıklı bir içeceği içiyorsun. Bizim de hatta böyle şeyken tekli bir modelimiz de var. Yani bu tip ürünler aslında liderliği çekiyor diyebiliriz.
0: Şimdi ürünlerin özellikle gelişimini de görüyoruz. Sizin de dediğiniz üzere normal elektrikli süpürgelerden dikey şarjlı süpürgelere, ardından şimdi robotlara, daha robotik teknolojilere doğru ilerleyen bir sistem var. Eskiden mutfak robotları vardı ama şimdi tekli blenderlar, içecek hazırlama grupları, yemek hazırlama grupları, baktığımız zaman daha kompakt ama daha niş ürünlerle ve teknolojisi daha kuvvetli ürünlerle sektörün büyüdüğünü görüyoruz.
1: Kesinlikle öyle, doğru.
0: Gelirler tarafında, ihracat gelirlerine baktığımızda sektör Türkiye toplam ihracatından ne kadarlık pay alıyor? Bu yıl özellikle ihracatta, şimdi ihracatçılarımızın da kimi sıkıntıları var. Sanayiciler bu anlamda nasıl adımlar atmalı?
1: Şöyle, ben İhracat Birliği'nde, Elektrik Elektronik İhracat Birliği'nde başkan yardımcısıyım bu dönem. Dolayısıyla o şapkamla size cevap verebilirim. Bir kere son 12 ay içerisinde tarihte ilk defa elektrik elektronik ihracatı toplam veri olarak bakıldığında 19 milyar doları geçti toplam 12 aylık veride. Bu şunu getiriyor bize, Türkiye'nin 3. en büyük ihracat birliğiyiz. Ve bu konuda baktığınız zaman detayda özellikle elektrik tesisatı da bizde. Onların gelişimi çok kuvvetli. Kablocular çok ciddi anlamda bir büyüme sergiliyorlar. Bazı elektrik sektörlerinde %19'a yaklaşan büyümeler var. Burayı son dönemde biraz beyaz eşya çok iyi desteklemiyor. Ama beyaz eşyaya bakıldığı zaman da Çin'den sonraki en büyük üretim üssüdür Türkiye. Hı hı. Özellikle set üstü fırınlarda ve beyaz eşyada iyi bir üretim üssüyüz, iyi bir üretim merkeziyiz. Burada bu sene bu satış rakamlarımız biraz bizi desteklemiyor. Tabii burada savaşın da etkisi var. Çünkü Orta Doğu'ya ihracat tabii bizim için önemli. Ama yine de hedefe ulaşılacak. Çünkü özellikle elektrikli malzemeler tarafındaki ihracat gayet iyi gidiyor. Ben son çeyrekte de biraz daha ortalığın sakinleşmesi, Türkiye'nin ekonomisinde de düzelmelerle birlikte biraz daha ihracata verilen son dönemde desteklerle son çeyreğin gayet iyi geçeceğini ümit ediyorum. Bu konuda belki çok kısa bir parantez açarak bizim biraz daha üretim üssü olmanın yanında, yani fason ihracatın yanında kendi markamızla da ihracatın formüllerini bulmamız gerekiyor. İşte benim meşhur Türk kahvesiyle yaptığım bir aslında iletişim her türlü alanda bana çok yarar getirdi. Ama şöyle düşünün, mesela Türkiye tekstilde çok iyi bir yerde ama şimdi belki kan kaybediliyor, konuşuluyor. Ama size bir sorum var benim. En son şile bezi gömleği ne zaman aldınız? Halbuki bizim böyle bir kültürümüz
0: evet.
1: var.
0: Evet.
1: Buldan bezi, Denizli'de.
0: İşte bizim ben 2 yıl önce aldım ama yine bizim kültürümüz de
1: yani
0: var.
1: Bu bizim hayatımızda her dakika olabilir bir şey. Ama şunu düşünün, öyle bir stratejimiz var ki İstanbul'a gelen her bir turist buradan bir şile bezi gömlek, şile bezi elbise almadan gitmiyor. Bunun gibi kendimizi rakiplerden ayrıştıracak, sadece fiyatla değil, aynı zamanda kültürle, bu bölgenin, Anadolu'nun tamamının, ülkemizin her konusunu, her köşesinin konusunda uzman alanlarında bildiğimiz konuları öne çıkartarak teknolojiyi birleştirip ihracatı geliştirmemiz gerekiyor diyebilirim. Yani ihracatta bir darboğazımız olmakla birlikte genel olarak baktığınızda gene sonuçlarımız çok şükür çok kötü değil.
0: Maliyetler kısmına dönecek olursak, elektrikli ev aletlerinde şimdi ambalaj kısmında metal, plastik, içeride işte rezistans, motor gibi ham madde kaynakları var. Tüm bunlarda da petrol, özellikle plastikte tabii, maliyetleri arttı. Genel itibarıyla bu artışların, ham madde kaynaklı artışların, tedarik sorunlarının maliyetlerinize yansıması ne oldu? Ve bunu günün sonunda tüketicide rafa, perakende fiyatlara ne kadarını yansıtabildiniz?
1: Şöyle, yani bu maliyet artışlarının tamamını yansıtmak çok kolay değil. Çünkü bizim ürünlerimize baktığınız zaman ya metal ve türevleri olarak ham madde girişlerimiz var. Bunun yanında bir de petrol bazlı dediğimiz, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi plastik bazlı malzemelerin petrole bağlı olan fiyat artışları var. Tabii bir de bir kağıtla da çok alakamız var çünkü ambalaj olarak kullanıyoruz. Tamam. Şimdi burada metal tarafında özellikle demir, saç gibi ürünler. Tabii bir de bu arada bizim için halbuki bakır da çok önemlidir. Çünkü bakır bütün elektrik motorlarında var. Dolayısıyla buradaki fiyat artışları otomatikman maliyetleri arttırıyor. Bu ürünün salt yapımıyla ilgili. Tabii bir de bu arada lojistik maliyetleri var. Bunun yanında işçilik maliyetleri var. Bunların hepsini koyduğunuz zaman son 1-2 yılda ortaya çıkan maliyetlerin tamamını fiyatlara yansıtmak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla burada biraz dar boğazımız var. Hem tüketicinin alım gücü açısından doğru fiyata doğru ürünü satmanız gerekiyor. Hem de ihracata odaklandığınız dakika aynı şekilde dövizin yani doların veya euronun artışı aynı şekilde aynı paralelde gelmediği zaman muhakkak biraz verimliliğe odaklanmak gerekiyor. Baktığınız zaman maliyetler nerede yüksekse oraları biraz indirmek gerekiyor. Tabii bir de son dönemlerde şirketlerde önemli bir konu da finans maliyetleri. Bunu da tabii iyi bakıyor olmak lazım. Bunların bazılarının çareleri var, bazılarının çareleri yok ama bir şekilde bu dönemin geçip daha iyi günlere doğru herkesin hazırlanması gerekiyor. Biz de böyle yapıyoruz ama zor zamanlar diyebiliriz.
0: Evet, açıkçası. Siz de bir aile şirketin ancak kurumsallığa taşımış halka açık bir şirketsiniz. Doğru. Bu açıdan da bir başarı hikayesi. Peki Arzum yılın ilk 6 ayını nasıl geçirdi? Hem satışlar hem ihracat gelirleri açısından hedeflerinizin neresindesiniz?
1: Şöyle aslında yılbaşı yaptığımız bütçeyle paralel gidiyoruz. Burada belki birazcık ihracatta şöyle bir problemimiz oldu. Özellikle Orta Doğu'daki savaş bizim de kuvvetli olduğumuz pazarlarda bizim birazcık satışlarımıza etki etti. Ama onları da son çeyrek yani Eylül'den sonra ben toparlayacağımızı düşünüyorum. Şöyle özellikle Okka ile Türk kahvesiyle bir kere pazarda Orta Doğu'da çok kuvvetliyiz. Mısır özellikle bizim için çok önemli bir pazar. Suudi Arabistan, Birleşik Emirlikler, Arap Emirlikleri, oral bölgelere bakıldığında, Ürdün'de espresso makinelerimiz de çok rağbet gördü. Dolayısıyla kahve tarafında iyi bir noktadayız. Dünyaya ilk çıktığından bugüne kadar yani son 12 yılda 1 milyondan fazla Okka Türk kahve makinesini ihraç edebildik. 3 milyon adet de Türkiye'de sattık bugüne kadar. Bu şekilde tüm dünya yayılarak Amerika, Avrupa 55 ülkede ihracatımızı arttırmak için çabalıyoruz. Özellikle son 2 yılda da toplam ciromuzun içerisinde ihracatın payı %20'nin üzerine çıktı. Bunu en kısa sürede 25'e ondan sonra da 30'a çekmek hedefindeyiz. %5'lik artışlarla ihracatı büyütmeye ve desteklemeye özen gösteriyoruz. Kahvenin yanında özellikle kişisel bakım ürünlerinde de bizim kendimize has, kendi tasarımımız olan ürünler var. Onlarla da dünya pazarında söz sahibi olmak istiyoruz. Bütün kategoriler değil ama özellikle kahve, sıcak içecek ve kişisel bakımda sadece Türkiye'de değil dünyada da söz sahibi olmaya çalışıyoruz. 55 ülkenin içerisinde yaklaşık 4 ülkede de baktığınız zaman markamız ilk bilinirlikte ilk 5'e girmeye başladı. Bunu da arttırmak istiyoruz. Türkiye'deki marka bilinirliğini dünyaya taşımak kolay değil tabii. Burada 60. yaşımızdayız. Ama dünyaya da bu başarıyı taşımak için canla başla bütün ekip arkadaşlarım beraber uğraşıyoruz.
0: Ve şimdi sektörel büyümeden bahsediyoruz. Burada kuşkusuz sektörü özellikle taşıyacak olan ürün grupları önümüzdeki dönemde neler olacak? Dünya pazarına baktığımızda siz söylediniz elektrikli süpürgeler pazarın genel hakimiyetinde ağırlıklı o tarafta. Peki önümüzdeki döneme baktığımızda daha çok robotik teknolojiler de şimdi artık işin içerisine geliyor. Ne dersiniz Murat Bey? Önümüzdeki dönemde sektörü ürün gruplarında yer değişiklikleri olur mu liderlik koltuğunda?
1: Olabilir çünkü şöyle mesela geçmişe yani yaklaşık bir 10 yıl önceye dönerseniz aslında küçük elektrik ev aletlerinde elektrik süpürgesi kadar ütülerin de bir payı olduğunu görüyoruz. Ama bugüne baktığınızda ütülerin payı gitgide azaldı. Bunun nedeni Covid sürecinde insanlar biraz daha rahat giyinmeye başladılar. Bakın giyim, kumaştaki teknolojiler ütüye o kadar gerek bıraktırtmıyor. Dolayısıyla yıkayıp giyebileceğiniz ürünler çoğaldı. Dolayısıyla ütüde bir düşüş var. Ama kişisel bakım yani insanların kendine bakma oranı artmış vaziyette. Dolayısıyla insanlar daha fazla kendine zaman ayırıyor, daha fazla kendine dikkat ediyor. İşte kadında da erkekte de bakım, kişisel bakım ürünleri ön plana çıkıyor. İnsanlar biraz daha yiyeceğine, içeceğine, uzun yaşamakla ilgili, sağlıklı yaşamakla ilgili çabaları var. Dolayısıyla bunları destekleyici olan işte sizin söylediğiniz kişisel blender gibi, kişisel yemek hazırlama gibi veya dışarıda yemek yerine evde yiyeyim, evdeki bana mutfak robotum artık yemeğimi yapsın gibi ki bizim de bu sene çıkarttığımız mesela Thermogusto ürünümüz gibi ürünlerle insanlara direkt hitap eden akıllı ürünler bence gitgide daha çok ortaya çıkacak. Bir de

0: dünya nüfusu yaşlandığı için yaşlı nüfuslara yardım edecek, yaşlı insanlara yardım edecek olan ürünler, bunun içerisinde akıllı robotlar da giriyor ama bunların içinde bizim sektöre, bizim ürünlerimize yakın. Onlarla beraber pazarın büyüyeceğini düşünüyorum. Yani biraz daha ürünlerimiz kişiye dönük olacak ve kişinin günlük hayatına yardımcı olacak ürünlerin daha fazla popüler olacağını düşünüyorum.
1: Siz aynı zamanda DEİK Türk Çin İş Konseyi'nde yer alıyorsunuz, yönetim kurulunda. Dolayısıyla Doğru. çok Çin'e ziyaretleriniz var. Sadece küçük elektrikli aletleri değil, o tarafta yeni teknolojilerde neler daha çok dikkatinizi çekiyor, gözlemliyorsunuz Murat Bey?
0: Biz Çin'e dediğiniz gibi DEİK Çin İş Konseyi olarak yeni hatta bir seyahat yaptık. Şimdi önümüzdeki hayatta ben aynı zamanda Hong Kong İş Konseyi'nde de varım. Her ikisinde de başkan yardımcısıyım. Hong Kong'a da gidilecek. Şöyle bir gerçek var. Bir kere Çin'deki değişimi şöyle okumak lazım. Çin sadece bir üretim üssü olmaktan öte artık yavaş yavaş bir aslında büyük bir pazar haline döndü. Çünkü dünyaya ihracat yapıyor, kabul ediyorum, ama dünyadan ciddi anlamda alım da yapıyor. Dolayısıyla Türk firmalarının özellikle Çin başta bütün Asya Pasifik bölgesinde ihracatına önem vermesini buradan şiddetle hem rica ediyorum hem de orada bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman şöyle konuşmalar olabiliyor. Ya buradan Asya'ya bir şey satmak çok zor. Eğer bunu kültürünüzle birleştirirseniz, Türk kahvesi gibi, gül suyu gibi, aklıma gelenleri söylüyorum. Bazı gastronomi ürünleri gibi, mesela incir çok popüler, kiraz çok popüler. Şimdi bu ürünlerle biz orada tutunabiliriz ve ihracatı arttırabiliriz. Ama orada teknoloji şöyle değişiyor. Bir kere muazzam bir dataya hakimiyet var Asya'da. Bu data hakimiyeti onlara hız kazandırıyor. Bunu doğru okuyarak hem ürünlerin güvenliğini, hem verimliliğini, hem de tüketiciyle kullanımda gerekli olmayan tarafları da dışarı çıkartıyorlar. Yani bir ürün akıllı olduğu için bakıyor, eğer o fonksiyon o üründe gerek yoksa, yani kullanılmıyorsa, yeni gelen yeni nesil ürünlerde onu kullanmıyorlar. Fabrikalarda robot kullanımı çok artmış vaziyette. Görüyorsunuzdur, bu akıllı insana benzer robotlar var. Dolayısıyla bu robotlar şu anda hızla yükseliyor. Ben bunların 2-3 tanesini fabrikasını ziyaret ettim. Artık bu robotlar sadece üretimde değil, hizmet sektöründe de devreye girdiler. Yani sadece bir akıllı kol üretimde bir vidayı sıkmıyor veya bir kaynak yapmıyor. İşte bir resepsiyonda karşılamada veya bir otel odasında herhangi bir şey istediğinizde, bir içecek istediğinizde otelin restoranından sizin odanıza kadar o ürünün gelmesini tamamen robotlar sağlayabiliyor. Bu teknolojileri Asya, başta Çin olmak üzere Tayvan, Japonya, Güney Kore çok hakikaten yoğun kullanıyorlar ve bu da aslında verimliliği, işin doğru yapılmasını ve hata oranını, burası bence çok kıymetli, çok ciddi anlamda düşürüyor. Bugün baktığınız zaman mesela Singapur limanına odaklanarak baktığınızda bir konteynerin giriş çıkış süreci neredeyse artık 5 dakikanın altına inmiş durumda. Çünkü konteynere takılan çiplerle içindeki ürünü direkt okutuyorlar. Konteynere ona göre yön veriyorlar. Dolayısıyla bekleme süreleri, inceleme sürelerinin hepsini azaltmış durumdalar. Bu da tabii yapılan bütün işlere hem hata bakımından az hata getiriyor hem de süreyi çok hızlandırıyor.
1: Evet Murat Bey, şimdi yavaş yavaş artık okul açılış dönemine geliyoruz. Dolayısıyla elektrikli küçük elektrikli ev aletleri sektöründe en çok hareketlendiği dönemlerden biri. Hani o Kasım Aralık dönemlerini saymazsak, siber pazartesi işte, efsane cumaları saymazsak.
0: Efsane cumalarımız var. Bekar günü 11-11 var.
1: Ve evet.
0: Ama tabii anneler günü de unutmuyoruz yani. O da bizim için çok önemli bir
1: doğru. Şeydir. Özellikle değil mi? Anneler en fazla günü. Satışların olduğu gün hangisi elektrikli
0: Şimdi şöyle, son döneme kadar kesinlikle anneler günüydü. Yani 1 Nisan'da başlar, işte 11-12-15 Mayıs'ta biter. Evet. Oh periyottu. Ama bu periyot şu anda ikinciliğe düştü. Şimdi son dönemde özellikle sizin de söylediğiniz Kasım ayı, yani bu kara cumalar, bekarlar günü, Kasım ayında yapılan tüm kampanyalar artık bir numaraya çıktı. Yani Ekim-Kasım dönemi bir, anneler günü iki diyebilirim.
1: Aslında anneler günü yine ihtiyaca göre alınıyor da o Kasım dönemindeki alışveriş biraz daha çok o fazla yüksek indirim nedeniyle, değil mi? Ev doğru. ihtiyaçlarını veya şöyle, kişisel ihtiyaçların bekletilip alındığı döneme doğru biraz
0: orayı
1: kaydı,
0: herkes bekler oldu çünkü
1: fiyat
0: kampanyalara giriyor.
1: Orada.
0: Bir de orada tabii ürün lansmanları yapılıyor. Yani evet. bir markanın yeni bir ürünü. Mesela biz de o döneme şimdi iki tane bir kahve makinesi, bir de kişisel bakımla hazırlanıyoruz. Dolayısıyla o dönemde yapacağınız aktivitelerin karşılığı çok fazla oluyor. Çünkü tüketici de o dönemde bir alım güdüsüyle onu bekliyor. Yani bir kampanya olsun, ben o kampanyaya gireyim. O yüzden o periyot aslında ürün lansmanı için doğru bir periyot. Biz de orayı kullanıyoruz bütün markalar gibi.
1: Okul açılış dönemi öncesi ne kadarlık bir hareketlilik olur bu dönem?
0: Şöyle, o dönemin bazı ürünleri var. Mesela tost makinesi. Çünkü okuldan geldiğiniz zaman karnınızı açtır, anneniz size bir tost yapar veya kendiniz bir tost yaparsınız. Yanında çay içilir. Kişisel blenderlar önemli çünkü ayran yapmak için, herhangi bir meyve suyunu yapmak için önemlidir. Dolayısıyla çay, tost, kişisel blender ve büyük bu stand mikser dediğimiz yani ayaklı mikserler bu dönemde biraz daha fazlalaşır. Tabii bir de şu var. Okul dönemiyle beraber daha çok yeni kışlık evli yazlığa gidenler kışlık evlerine dönüyorlar. Dönüş. Evler açılıyor, dönüş oluyor. Dolayısıyla o dönüşte ev temizliği önemli. Süpürgenin de satıldığı dönemdir Eylül ayları, Eylül-Ekim evet. ayları.
1: Ve son iki dakikamız içerisinde de özel satış kanalları ile ilerleyelim. Geleneksel kanal bayi kanalıdır önceden. Sonra bunun yerine teknoloji, mağazacılığı ve ardından da online satış kanallarını görüyoruz. Genel dağılımda bu pastadaki pazar payları değişti mi?
0: Değişti, şöyle değişti. Aslında baktığınız zaman bugün küçük elektrikli ev aletlerinde toplam Türkiye için konuşuyorum. Bütün satılan ürünün %52'si artık e-ticaret üzerinden gidiyor. %48 de offline dediğimiz mağazalardan gidiyor. Tabii mağazalarda trafiği kaybetmemek, üretilen ürünleri orada gösterebilmek, sunabilmek, İnsanlara ürünleri deneyimi sağlayabilmek için elinden gelen çabayı yapıyorlar. Ama bu şu anda %48 offline dediğimiz mağaza tarafından, %52 de e-ticaret tarafından gidiyor. E-ticaretin hızı yanında şöyle bir avantajı da var. Yani bugün bir elektrik süpürgesi aşağı yukarı 6-7 kilo. Bunu aldınız, arabaya götürdünüz, taşıdınız biraz zor. O yüzden direkt eve gelmesi, hatta bazen 1-2 markayı isteyip, deneyip ondan sonra birini iade etmek avantajlı. Dolayısıyla e-ticaret yani teknoloji önde gidiyor. Ama ben kapatmadan bir şey daha söylüyorum. Ne olursa olsun bizi dinleyen herkesten şunu rica ediyorum. Teknoloji olsun, gelişsin ama yurt dışına gittiğinizde Türk kahvesi istemeyi asla unutmayın diyorum. Çünkü teknoloji de olsa Türk kahvesi olmadan hayatın keyfi olmuyor. Yurt dışında menülerde şu anda Türk kahvesini görmeseler de gidip onu istesinler diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu değerli paylaşımlarınızı bizlerle yaptığınız için diyorum. Bugün Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı konuğumdu. Böylelikle bir gündem teknolojiye burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.

0: Telekom'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Gün içi fiyatlamalara baktığımızda Borsa İstanbul tarafında sabah saatleri yatay pozitif bir açılış vardı. Daha sonrasında bankacılıktan gelen destekle beraber yukarı yönlü seyirin ardından aslında kârların biraz daha geri verildiği bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. 14.556 puandan fiyatlanmasını Borsa İstanbul'la BIST 100 endeksi sürdürüyor. Alt sektörlere bakıldığında sabah saat hepsi pozitif ayrışırken diğer taraftansa şu an yatay seyirin ilerlediğini fiyatlamalar bize gösterdi. Hizmetler ve ulaştırma tarafında yatay negatif bir işlem hacmi geçerken turizm tarafında ise yatay pozitif bir işlem hacminin geçtiğini izliyoruz. Bankacılık tarafında sabah saati Halkbank hisselerinin tavan görmesinden sonra ise burada yukarı yönlü seyirinde olduğunu gördük. Gayrimenkul sigortacılık holding tarafında neredeyse %1'e yakın bir geri düşüşünde olduğunu izliyoruz. Sigortacılık ve holding tarafı bu bir Borsa İstanbul düşüşü etkileyen endekslerden birer tanesi oldu. Küresel para piyasalarında ise dolar endeksi 99 seviyesinde üzerine aştı ki dün de biz 98 seviyesinde fiyatlanmış bir dolar endeksi görmüştük. Dolar son 4 haftanın en büyük yükselişini gösterdi bugün konuştuğumuzda. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın geçen hafta tahvil piyasasını desteklemek amaçlı yaptığı sürpriz hamlenin ardından tetiklenen kayıplarla beraber bunların yarısının telafi edildiğini dolar fiyatlaması bize gösteriyor. Euro dolar çaprazı 1.1644, sterlin dolar tarafı ise 1.3581 tarafından yatay seyirde fiyatlanmasını sürdürürken Avrupa borsalarında ise bu sabah saati karışık bir seyir vardı. Londra ve Paris, İtalya tarafında negatif bir seyir varken burada Paris tarafı %1'e varan düşüş ile ayrışmasını negatif yönde sürdürüyor. Frankfurt tarafı ise diğer endekslere kıyasla %0,20'ye varan bir yukarı yönlü seyirle pozitif ayrışmasında fiyatlanıyor diyelim ve ABD vadelilere bakalım. Bu hafta gözler Amerika'dan gelecek verilerde, yatırımcıların Nvidia bilançosunda ve günün sonunda ise Cuma günü Jackson Hole sempozyumundaki FED Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasında olacaktı. Dün PC ve büyüme verileri geldi. Sürpriz gelmeyen verilerin ardındansa burada ABD piyasalarında Nvidia'nın daha çok etkili olduğu bir rally görmüştük. Seans sonunda Nvidia bilançosu geldi. Amerikalı çip üreticisi Nvidia gelirini 3 aylık dönemde yıllık bazda %106 artışla 96,2 milyar dolara yükselterek piyasa beklentilerinin üzerinde bir fiyatlamayla bizlere gösterdi. Şirket 2028'de satış gelirini yaklaşık %70 arttırmaya beklediğini hedeflediğinin altını çizdi ve hisse senedi ise endeksleri yukarı yönlü etkilemiş bulunmakta. Gözlerde yarınki Türkiye saatiyle 17'de gerçekleşebilecek Jackson Hole sempozyumunda FED Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasında olacak. Bu sene tema ise finansal yenilikçilik, ödemeler ve politika sonuçları olarak belirlendi. FED fiyatlamasına bakıldığında vadeli piyasalarda Eylül'de %37'ye varan bir faiz artışı fiyatlanmasının da olduğunu izliyoruz diyelim ve Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da bu sabah saati bir açıklama geldi. FED yetkilisi Lisa Cook'u görevden alma girişimine tekrardan başladığının altını çizdi ve Cook'sa suçlamaları tekrardan reddettiğini söyledi diyelim ve emtia tarafına bakalım. Dolar endeksinde yukarı yönlü hafif bir seyir varken ons altında spot piyasada bir geri çekilme hafif bir şekilde yaşanıyor. 4600 doların altına sarkan bir 10 saatin fiyatlaması var gün içinde bu seans saatinde. Ons gümüşte 68 dolarları görüyoruz. Bitcoin 81 bin dolardan 79 bin dolara doğru geri çekilmişti. Şu an bakıldığında %1,5'a varan bir primle fiyatlanmasını sürdürüyor. Brent petrol tarafı 88 dolarda ve Amerikan tipi ham petrol ise 82 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Evet, hem içeride hem dışarıda bu denli yoğun bir gündem ve karışık bir fiyatlama hakimken buradaki fiyatlamaları konuşmak üzere ise attığımızda bizlere Pusula Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü Volkan Dükkancı eşlik ediyor. Volkan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Volkan Bey. Şimdi biraz Borsa İstanbul tarafını konuşalım. Çünkü sabah saati bankacılıkta bir ayrışma yaşandı. Halkbank tarafında tavan yapan hisse fiyatından sonra bankacılıkta yukarı yönlü bir seyir vardı. Fakat şimdi biraz daha toparlayan ve geri çekilmeyi tutan bir endekse karşı karşıya kaldık. Şimdi Morgan Stanley de bankacılığa dair bir rapor yayımladı bu sabah saati ve detaylara bakıldığında kurum diyor ki faiz indirimlerinin fonlama maliyetlerini düşürmesiyle beraber burada karlılıkta bankaların artacağı ve iyimser bir beklenti sunabileceğinin altını çizdi. Siz Morgan Stanley'e katılıyor musunuz ve Halkbank tarafındaki fiyatlamanın devamını öngörüyor musunuz?
2: Evet, yani bankacılık

0: Yılın en çok üzeni. Anca toparlıyor, daha çok geride kaldı. Tabii geride kalmasının da haklı gerekçeleri vardı. İkinci çeyrek bilançoları oldukça zayıf geldi. O Mart ayında İran-ABD gerilimi sonrasında Merkez Bankası'nın fonlamayı haftalıktan geceliğe çekmesi direkt faizlerin 37'den 40'a çıkmasıydı. Dolayısıyla bankaların ikinci çeyreği kaybetmesine neden oldu bu. Net faiz marjı anlamında yıla başlarken beklentilerden çok daha ters bir gelişme oldu ve ikinci çeyrek bilançolarının zayıf geldiğini gördük. Şimdi üçüncü çeyrekte hala yüksek faiz devam ediyor ama hem bankalar bu sürece alıştı hem de Merkez Bankası bu haftanın başından itibaren fonlamayı tekrar haftalığa döndürdü ve 40'tan 37'ye gelmiş olduk. Dolayısıyla bankaların net faiz marjlarında toparlanma bu hafta itibariyle tekrar başladı. Dolayısıyla en kötüyü geride kaldık fiyatlaması yaşanıyor şu an bankacılık endeksindeki, biz de buna katılıyoruz. Hatta son 3-4 haftadır hani ben katıldığım her yayında, yayınladığımız her raporda yılın geri kalanı için tercih edilecek bir numaralı sektörün bankacılık olduğunu hep dile getirdik. Tabii bunun arkasında faiz indirimlerinin de geleceği beklentimizi de dikkate alarak bunu yaptık. Ama bankacılık sektörü hem yılın başından beri en zayıf kalan sektördü, hem temel anlamda değerleme açısından çarpan olarak tarihsel ortalamalarının ciddi anlamda altına düşmüştü. Biz bankalarda piyasa defter değeri 1'in altına düştüğü noktadan itibaren artık bankalar ucuz demeye başlıyoruz ve birçok bankada piyasa değeri defter değeri oranı 1'in altına gelmişti. Teknik olarak da çok önemli majör desteklere gelmiştik. Hepsi bir araya gelince bankalarda bir haftadır ciddi bir toparlanma görüyoruz. Dolayısıyla Morgan Stanley'in raporu gayet haklı gerekçelere dayanıyor. Bizim de son 3-4 haftadır zaten vurgulamaya çalıştığımız noktalardı. Dolayısıyla bundan sonra endeks yukarıya gidecekse biz başat olarak bankaları görmeye devam ediyor olacağız.
1: Peki endeksin yukarı gitme hikayesini biraz detaylandıralım sizinle beraber. Şu an bakıldığında 14.600 puanın altına sarkan bir iş emajiminin gelişini gün içi seansla izliyoruz. Peki sizce 14.700-15.000 bandına doğru çıkması için nasıl bir hikaye yazılması gerekiyor Borsa İstanbul'da?
0: Evet, ya birkaç tane daha makro veride rahatlamaya ihtiyacımız var. Birincisi enflasyon. Yani Ağustos ayı enflasyonu oldukça kritik olacak. Beklentiler %1,9 civarında gelmesi Ağustos ayı enflasyonunun. Eylül zaten genel olarak yüksek geliyor. Ağustos enflasyonunu %1,5-2 arasında atlatabilirsek ben 13.200'lerden başlayan bu rally'nin bu soluklanmanın ardından devam etmesini beklerim. Teknik olarak da 14.400 seviyeleri oldukça önemli. Endeks rally moduna geçtiğinde 10 günlük hareketli ortalamayı destek yapar ve üstüne koya koya gider. Şimdi bu geri çekilmeyi makul karşılıyorum. Yani 13.200'den 14.700'lere baktığımızda 1500 puanlık anlamlı bir yükseliş. Dolar bazında da neredeyse %10'luk bir yükseliş yaşadık. Şimdi bunun soluklanması, bunun sindirilmesi bence gayet makul. 14.300-400'ler aşağı geçilmediği sürece ben yukarı yönlü trendin devam edeceğine inanıyorum açıkçası. Üstüne enflasyon rakamı hemen Eylül başında önümüzdeki hafta Perşembe günü
1: Evet.
0: alacağız. O düşük gelirse ben endekste TL bazında zirveleri Eylül ayı sonuna doğru görmeyi bekliyorum açıkçası.
1: Peki endeksi yükselişin devamını görmek amaçlı siz yabancı yatırımcı girişlerini yeterli buluyor musunuz? Ve yabancı yatırımcı girişlerin artması için kur, enflasyon ve şirket karlılıkları tarafında nasıl bir tablo olması gerekiyor sizce?
0: Evet, bravo. Bence bu noktada sorulacak en doğru soru bu. Hani bir, yabancı neye gelir? İki, endeksi TL bazında yeni zirvelere götürmek için mevcut ortam sadece yeterli mi? Yani ucuzluk hikayesi yeterli mi? Evet, değil. Yanına katalizör koymamız lazım. Bu katalizörde tekrar aslında hisse senedi endekslerinin temel motivasyonu şirketlerin elde ettikleri karlardır. Şimdi ikinci çeyreğe baktığımızda maalesef ki totalde bütün şirketlerin karını topladığımızda kar zarar hepsini bir araya getirdiğimizde totalde 2-3 milyar TL civarı kar var. Yani aslında ortada kar yok. Yani bir karsızlık teması var. Bu çeyreğin teması değil. Son 6-7 çeyreğin teması. Dolayısıyla endeksin artık yeni zirveler yapıp yoluna devam edebilmesi için biz bilançolarda net kar kalemlerinde en azından FAVÖK tarafında, faaliyet karı tarafında ciddi toparlanmalar da görmemiz lazım. Bunun için de ilk eşik ne? Faiz indirimi. Şimdi ilk aşamasını gördük. Şimdi önce şirketlerin üzerindeki finans

0: birkaç aydır. Çünkü bir jeopolitik risk, bir siyasi risk, bir bilmem ne derken geleceği fiyatlamayı unuttu borsa. Dolayısıyla bu ufak ufak başlıyor. Devreye yabancı da girerse biz 2027'nin hikayesini Eylül ayında fiyatlamaya başlayabiliriz. Yabancının da bence beklediği biraz daha hem jeopolitik risklerin azalması, belki de daha da önemlisi şey, bu MSCI'ın, FTSE'nin uyarıları sonrası SPK'nın aldığı ve almaya devam ettiği önlemler. Bunlar yeterli güveni sağlarsa ben Eylül ayından itibaren yabancının da yavaş yavaş oyuna dönebileceğini düşünüyorum. Şu an sadece faize geliyorlar, carry'e geliyorlar. Hem de öyle bir geliyorlar ki ekonomi yönetimi önlem almak zorunda, stopaj koymak zorunda kalıyor. Dolayısıyla o faize, carry trade'e gelen para bir noktada sıralama olarak tarihsel tarihe baktığımızda, geçmişe baktığımızda hep böyle olmuştur. Önce carry'e gelirler, işler düzelmeye devam ederse. Hisse senedine gelirler, daha da işler düzelirse, kalıcı bir hale gelirse toparlanma, doğrudan yatırımlara gelirler. Biz ilk aşamadayız henüz, ikinci aşamaya ama bence geçmek üzereyiz.
1: Peki Volkan Bey, bir de şu tarafı konuşalım sizinle. Şimdi carry'e geliyorlar diyorsunuz ve artık burada maliyede sıcak paraya %10'luk stopaj koyma hazırlığında olduğunun da altını çizmişsiniz. Bu hafta başında sevgili finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'ın haberinde kaleme aldığı konuya baktığımızda, maliyenin bu hazırlığı sizce fonlara talebi ne yönde etkileyecektir? Siz bu hazırlığın daha da detaylandırılmasını bekliyor musunuz önümüzdeki günlerde?
0: Evet, Bekir Üstadıma da selamlar olsun. Çok kıymetli bir haber olmuş yine. Yani tabii ki de etkiler. Şimdi hiç etkilemez desek biraz şey olur ama burada hedef kitleyi iyi ortaya koymak lazım. Burada biraz daha kurumsallar, özellikle yabancı kurumsal hedeflenmiş durumda. Sıcak paraya birazcık bir fren çekelim. Artık geliyorsun, 3 senedir burada sıcak para carry trade ile bizim hani kanımızı, iliğimizi emdin. Hadi artık biraz da uzun vadeli yatırıma gel demek istiyoruz. Zaten kararın alt metninde de buna vurgu yapıyor. Biz biraz daha uzun vadeli teşvik etmek istiyoruz diyor. Dolayısıyla bizim evet bu gelen paraya hala ihtiyacımız var ama bu kadar kısa süreli gelme, bu kadar fırsatçılık yapma. Gel biraz da orta uzun vadeli yatırım yap. Dolayısıyla ben burada hani yabancı %10 stopaj geldi diye bile patır patır fonlarda, para piyasası fonlarındaki pozisyonlarını falan boşaltacağını düşünmem açıkçası. O stopaja rağmen biz hala dünyanın en yüksek reel faizini veren ülke olma özelliğimizi koruyacağız. Dolayısıyla hani öyle çok ciddi bir çözülme beklemem. İlla çıkanlar olacaktır. Ya bir de faize mi, vergiyle mi, stopajla mı uğraşacağız diye çıkanlar olur. Ama onun böyle trendi bozacak, eyvah fonlardan ciddi para çıkıyor dedirtecek bir noktaya gelmesini beklemem açıkçası.
1: Şimdi yabancının bu konuya dikkat çektiğini konuşmuşsunuz. Bir de Merkez Bankası'nın faiz indirimi adımlarına dikkat çekecek demiştiniz, girişlerin hızlanması açısından konuştuğumuzda. Peki sizce Merkez Bankası'nın pazartesi günkü adımından sonra bir haftalık repo faizine yeniden başlamasının ardından daha sonraki toplantılarda bir indirim döngüsünün başlama mesajı veya bir adımın gelmesinden sonra sizce Borsa İstanbul'da hangi sektörlerde daha fazla karlılık olacak? Hangi sektörler daha iskontolu bir şekilde fırsat barındıracaktır?
0: Ya ara bu soruyla 2025'in başından beri muhatap oluyoruz biz. Çünkü biz 2025'in başından beri Merkez Bankası'nın bir faiz indirim döngüsüne girmesini
1: Evet.
0: bekliyoruz. Ama 2025'te iç siyasi riskler duraklattı bizim Mart ayında. 2026'da ABD-İran gerilimi duraklattı. Yani merkez istiyor. Ben bunu hep söylüyorum. Merkez artık faiz indirmek istiyor. Çünkü yüksek faizle enflasyonla mücadele edebilme noktasında biz ya en noktasına ulaştık. Bundan sonra marjinal faydası artık çok az, faiz yüksek tutmanın. Hatta bazı yan etkileri bile var, ciddi anlamda yan etkileri. Başta erken sanayisizleşme riski gibi. Dolayısıyla merkez artık faiz indirmek istiyor. Bir defa bunu görmemiz lazım. Yani yeterli ortamı bulduğunda tamam ya deyip başlayacak. Peki bundan kim nemalanır? Yine bizim son 2 yıldır hep dile getirdiğimiz gibi faizin inmesi demek döngüsel sektörleri, ekonomiye duyarlı, ekonomiye ve faize duyarlı sektörleri ön plana çıkaracaktır demek. Endeks buralara neyle geldi? Tematik işlerle. Yani işte Tüpraş, rafineri marjları, distilat marjları, yani dizel marjları inanılmaz yukarı gitti. Aselsan savunma sanayi, Astor kendi hikayesiyle vesaire vesaire. Hep böyle sektör ya da şirket özelinde hikayelerle, ekonomideki görüntüden, faiz seviyesinden bağımsız sektörlerle geldik. Dolayısıyla faiz indirim teması bankalardan başlayıp holdinglere, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, sonra yeterli derecede faiz düştükten sonra

0: otomotive ve işin en sonunda da beyaz eşya sektörüne kadar uzanacak bir geçişi beraberinde getirir. Ama hadi 100 bas puan faiz indi, gidelim otomobilcileri alalım, beyaz eşya alıcıları alalım şeklinde olmaz bu. Adım adım olacak ama bu sürece hazırlık olarak biz zaten banka ağırlığımızı %15'ten 25'e çıkardık 2 hafta önce.
1: Peki Volkan Dükkancı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Değerli izleyenler, şimdi küresel piyasalara bakmak üzere araştırma masasına gidiyoruz.
2: Yatırımın yolu Akbank.
1: Araştırma analistimiz Elif Cansever bizlere eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler Elif. Şimdi bu haftaya bakıldığında gözler Amerika tarafından gelecek verilere odaklanmış ve yatırımcılarsa Nvidia bilançosuna bakmıştı. Dün iki verimiz de geldi. PC ve büyüme verileri çok da sürpriz yapılmadı verilerin sonuçlarına bakıldığında. Nvidia bilançosu ise piyasaları biraz daha yukarı yön tetikleyen bir sonuçla karşımıza çıkmıştı. Peki şu an bilanço etkisinden sonra piyasalarda nasıl bir fiyatlama hakim? Detayları senden dinleyelim.
3: Alara, aslında çok doğru bir yerden giriş yaptın. Dün PCE verisini karşıladık ve verinin de beklentilere paralel gelmesiyle beraber aslında piyasalarda çok bir tepki görmedik. Dün sınırlı yükseliş gördüğümüz tahviller tarafında bugün de yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Sınırlı bir yükselişten bahsediyoruz tabii ki de. Keza ABD 2 yıllıkları 4.22-79 seviyesinde işlem görmeye devam ederken 5 yıllıklarda 4.38 seviyesinde daha uzun vadeli olan ABD 30 yıllıklarda ise yine 5 üstü seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz. Dün akşam gelen Nvidia bilançosunun beklentilere paralel beklentiliği gibi aslında yüksek seviyelerde gelmesi beklentileri karşılaması da piyasanın olumlu karşıladığı senaryolardan bir tanesi oldu. Keza işlemlerden sonra şu an premarket verilerinde %7'ye varan yükselişleri takip ediyoruz Nvidia tarafında. Burada aslında önemli bir ayrıntı var. Bunun da üzerine sık sık konuştuk ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Nvidia tarafına baktığımızda aslında geçtiğimiz 6 çeyreğin 5'inde bilanço beklenenin üstünde de gelse de, iyi gelse de piyasa tepki olarak bir miktar daha satış dalgası görmüştük. Özellikle Nvidia tarafında bilançonun ertesi günü. Bugün geldiğimiz noktada piyasanın bir miktar daha pozitif karşılaması ve bununla beraber de aslında AI yatırımlarının sürdürülebilirliğine olan inancın bir miktar daha güvenceye dönüşmesiyle beraber bugün geldiğimiz noktada teknoloji hisselerindeki yükselişi takip ediyoruz. Keza vadelilere baktığımızda da Wall Street tarafında bugün pozitif bir seyrin, yatay pozitif bir seyrin olduğunu söyleyebiliriz. Keza bunun da Asya borsalarında sabah KOSPI endeksinde özellikle teknoloji hisselerindeki yukarı yönlü inmelenmeli beraber takip ettik. Onlar da kapanışını pozitif tarafta yaptılar diyebiliriz. Buradan emtia tarafına geçmek istiyorum. Çünkü aslında biz bunlardan bahsederken, hisse tarafından bahsederken jeopolitik risklerin devam etmesiyle beraber Brent petrol tarafında volatil hareketler seyrettik hafta içinde. Bugün geldiğimiz noktada yine 88 dolar civarında işlem gören, kısmi primlenen bir Brent petrol takip ediyoruz. Sabah saatlerinde 4600'ün üstünde işlem görmeye devam ediyordu ons altın tarafı. Hafta içi 4700'lü seviyelerin üstünü takip etmiştik. Bir miktar geri çekildi. 4587 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor. Burada hisselerden bahsederken aslında dolar endeksine baktığımızda ise bu hafta içinde özellikle enflasyon verisiyle beraber bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz dolar endeksi 99.24 civarında işlem görmeye devam ediyor ama VIX endeksine baktığımızda, yani aslında bizim Wall Street tarafında S&P 500'ün içindeki korku endeksine baktığımızda ise dip seviyelerde olduğunu, yani 14.96 seviyesinde işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında gelişen piyasalara. Çünkü gelişen piyasalara da baktığımızda, gelişmiş piyasalardaki VIX endeksindeki aşağı yönlü hareketi konuşurken, gelişen piyasalardaki korku göstergesi ise zirvelerinden hızla uzaklaşıyor. Burada ekranda gördüğümüz aslında Chicago Board Options Exchange'in gösterdiği bir gelişmiş piyasa volatilite endeksini görüyoruz. Burada da aylık değişimlerde ciddi bir geri çekilme var. Buradaki geri çekilmenin aslında özellikle Güney Kore gibi gelişen ülkelerdeki kaldıraçlardaki temizlenmeden gerçekleştiğinde ve %25'e düşen aşağı yönlü hareketin olduğunu söyleyebiliriz. Yani gelişen piyasalarda da bir miktar daha kaldıraçlı ETF'lerden çıkışlarla beraber normalize olma, o oynaklığın bir miktar daha törpülendiği bir ay geçirdiğimizi söyleyebilirim.
1: Elif, çok teşekkürler aktardıkların için.

0: Seans ortasını noktalıyorum. Aranın ardından piyasa altıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Piyasa Hattı programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında Amerika'dan gelecek veriler önem arz ediyordu. Tabii dün teker teker veriler geldi. Yarınsa gözler burada. Jackson Hole Sempozyumundaki Kevin Warsh'un, yani Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk konuşmasında olacak diyelim. Fakat içeriye bir bakmakta fayda var. Çünkü Borsa İstanbul tarafına dün %1'e varan bir prim vardı. Fakat yine bugün aynı saatlere bakıldığında bir geri çekilmenin de hafif çaplı yaşandığı fiyatlamalar bize gösteriyor. 14.600 puanın da altına sarkan bir fiyatlama gün içi seansı hakim. Alt detaylara bakıldığında bankacılık tarafı, sigorta, hizmetler ve diğer taraftan ulaştırma tarafında bir geri çekilme vardı. Bankacılığı konuşmuşken diğer taraftan Halkbank hissesi ise bugün tavan yapmış bulunmakta. Dün de tavanda, bugün de tavan fiyatlamasına devam eden nitelikte fiyatlanmasını sürdürüyor. Çünkü 2 gün önce 1,1 milyar dolara varan uluslararası kaynaklardan kaynak temin ettiği açıklanmıştı. Kap açıklamasından sonra ise Halkbank'a tavan serisini sürdüğünü fiyatlamalar bize gösterdi. Şimdi banka sınayi tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi varken burada mali tarafta %1,30'a varan bir geri çekilme olduğunu gördük. Bankacılık tarafında Morgan Stanley bu sabah saati bir rapor yayınladı ve rapora bakıldığında ise faiz indirimlerinden sonra fonlama maliyetlerinin düşmesiyle beraber burada banka karlılıklarının yukarı yönlü bir seyrinin de olabileceğinin altını çizdi diyelim ve buradan küresel para piyasası bakalım beraber. Küresel para piyasalarında ABD-İran belirsizliğinden mütevellit aslında yüzün de altında bir fiyatlamayla işlem hacminin geçtiğini görür olmuştuk. Şimdi 98'in üzerine çıkan bir fiyatlama hakim ve 99,24 bandında şu an fiyatlamalar geçiyor. Dolar endeksindeki son 4 haftanın da en aslında hızlı yükselişinde 98'den 99'a çıkarken dolar endeksi gösterdi. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çaprazına bakıldığında 1.16.40 seviyesi hakim. Nispeten yatay bir fiyatlama geçiyor. Sterlin dolar çaprazındaki kura bakıldığında ise yine nispeten yatay bir seyir var ve 1.35.75 seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor. Avrupa borsalarında bu sabah saati karışık bir seyirle açılış vardı. O karışık seyirin devam ettiği bir tabloyla karşı karşıyayız ve bakıldığında Almanya dışında tüm endekslerde negatif bir seyir hakim diyelim. Sabah Almanya tüketici endeksi geldi ve beklentilerin de üstünde bir yukarı yönlü seyir yaşandı. Normalde 29,5'lik bir geri çekilme endekse beklenirken 26,6'lık bir geri çekilmeyle iyimser bir fiyatlama bizlere sundu diyelim ve vadelilere bakalım. Amerikan vadelilerinde dün Nvidia bilançosunun iyi gelmesinden sonra ise bir yukarı yönlü seyir vardı. Bu sabah saati aslında negatif bir ayrışmanın da olduğu Dow Jones endeksi sanayi tarafındaki katalizörü gördük. Nasdaq tarafında %1'e varan bir yukarı yönlü prim varken S&P 500 tarafında ise yatay pozitif bir işlem hacmi geçiyor diyelim ve emtialara bakalım. Emtia piyasasında ons altın tarafında dolardaki yukarı yönlü seyirden sonra bir geri çekilme yaşanmıştı ve şu an bakıldığında 4600 dolar seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Ons gümüş 68 dolar seviyesinde fiyatlanırken Bitcoin tarafı ise 79 bin dolardan işlem hacmini geçiriyor ki 81 bin dolarla biz aslında en yüksek seviyeyi test etmiştik. Buradan bir geri çekilme oldu. Geri çekilme daha sonra bir toparlanmayla beraber %1,5'a varan yukarı yönlü bir seyir var. Brent petrol tarafı 88 dolarda. Amerikan tipan petrol ise 82 dolar seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor. ABD-İran tarafındaki belirsizlik ve Hürmüz endişelerinden sonra ise yatay pozitif bir işlem hacminin olduğunu görüyoruz. Evet, piyasalarda bu denli karışık bir seyir varken telefon attığımızda bu karışık performansı konuşmak üzere konuğumuz bizleri bekliyor. Kendisi İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan. Harun Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ali Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz Harun Bey. Şimdi içeride Halkbank'ın da desteğiyle yukarı yönde bir bankacılıkta seyir var. Fakat Borsa İstanbul tarafı yatay negatif fiyatlanmasını sürdürüyor. Dışarıda ise PCE ve Amerika'da büyüme verisinin gelmesi sonrası karışık bir seyir vardı. Peki şu anki performans ne yönde ilerliyor? Detayları sizden dinleyelim.
1: Evet, küresel taraftan başlayacak olursak haftayı kapatırken yavaş yavaş aslında dalgalı bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Biraz daha bilançolar, Fed Başkanı Warsh'un konuşması, bunlar ana gündemimizdi. Bilançoyu atlattık. Nvidia bilançosuna baktığınızda beklentileri aşan bir karlılık söz konusu. Gelecek beklentileri de aslında oradaki endişeyi bir miktar hafifletmiş durumda. Bundan kaynaklı teknoloji tarafında da yukarı yönlü bir hareketlilik hafif de olsa görüyoruz. Burada yarın kritik dediğimiz gibi Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh'un konuşması dikkatle takip edilecek. Eylül ayında Fed'in faiz artırım ihtimali hala bulunuyor. Burada baktığımızda Eylül'de yaklaşık %36'lık bir faiz artırım beklentisi mevcut. Fiyatlamaların buradaki beklentiye göre şekillenmesini beklediğimiz için Warsh'un konuşması eğer

0: şahin algılanırsa burada artırım ihtimalinin biraz daha yükselmesini bekleyebiliriz. Bu da emtia tarafında veya teknoloji hisselerinde bir baskı yaratabilir aşağı yönlü. Bundan kaynaklı yarın dediğimiz gibi kritik bir konuşma olacak. Yurt içine baktığımızda ise burada söylemiş olduğunuz gibi banka tarafının öncülüğünde bir yükseliş hareketi görüyoruz. Burada özellikle Halkbank'ın performansı dikkat çekiyor. Genel performansa baktığımızda tabii ana gündemimiz yurt içinde yine enflasyon ve faiz denklemi. Burada artık yıl sonuna kadar da bir faiz indirim beklentileri mevcut olduğu için bu beklentinin bozulmaması adına önümüzdeki hafta enflasyon rakamı en kritik nokta olacaktır. Özellikle banka tarafının öncülüğünde bir yükseliş gerçekleştiği için bunu sürdürebilir açısından enflasyon tarafına olumlu bir rakama ihtiyacımız var. Kısacası toparlayacak olursam özellikle Borsa İstanbul tarafında 14.700 seviyesini kritik direnç konumuna takip ediyorduk. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadığını şimdilik gördük. Ancak bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde biz güçlü görünümün devam etmesini bekliyoruz. Olası aşağı yönlü risklerde ise 14.250 bölgesi ana destek olarak izlediğimiz bölge olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası küresel tarafta Kevin Walsh'un konuşması yarın ana gündem maddemiz. Yurt içinde ise önümüzdeki hafta enflasyon patikası izleyeceğimiz en önemli odak noktası olacak diyebilirim.
1: Harun Bey çok teşekkürler. Sizlere de iyi seanslar diliyoruz. Piyasa hattında şimdi kısa bir reklama gidiyoruz.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Bizlere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda eşlik ediyor. RSH Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven bizlerle. Durmuş Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi Durmuş Bey, bakıldığında aslında lojistik şirketi olarak da ikinci çeyrek bilançosunu geride bıraktınız. Birçok şirket açıkladı ve sezonu geride bıraktık. Peki biraz şirketin detaylarını sizinle konuşalım. Şimdi ilk yarı yılda nasıl bir performansla karşımıza çıktınız ve cironuzu korurken burada net karınızı arttırdığınızı bilançodaki detaylardan gördük. Peki RSH GYO değerleme tarafında daha farklı bir tabloya da karşılaştığınız rakamlar bize gösterdi. Peki operasyonel performans, kira gelirleri, doluluk oranları derken nasıl bir ilk yarı yıl geçirdiniz? Ve ikinci yarı yıl nasıl bitirmeyi planlıyorsunuz?
2: Şimdi tabii bu yatırımlar çok geçmişten ve deneyimler birleştiği zaman iyi gittiğini söylüyoruz. İyi gitmesi de gerekiyor. Yani çok yeni bir şirket değiliz. Uzun yılların bir deneyim ve yatırımları. Birinci 2026 ilk 6 ayı oldukça iyi geçti. Söylediğiniz gibi cirolarımızı koruyoruz, artırıyoruz. Karlarımızı da artırıyoruz. Ben öyle çok kara bağlı bir insan olmadığım için gelirken yolda şu karları bana gönderin dediğimde cep telefonuma düşenleri GEO'da da lojistikte de ikişer milyar bir kar edilmiş. İkinci 6 aylıkta da bunları %50 de artırarak yani 3'er milyar daha eklersek yaklaşık 5+5 gibi bir kar devam edeceği göre. Şimdi bunlar bir operasyon arkası. Gerçi RSH iki tane bilinen halka açık şirket. Bugün şu konuştuğumuz konu içinde lojistik ve GEO ama tarafı. Dışında da onun üzerinde ticaret yapan, piyasada bilinen ama halka açık olmayan şirketler var. Birbirlerine de destek olan şirketler. Biz karın önceliği değil, yatırımın önceliğine zaman ayırıyoruz. Çünkü yatırım yaptığınız zaman geliyor. Tabii ki şu anda Türkiye'nin ve dünyanın konjonktürel tavırlarına bakarsanız böyle çok neşeli bir ortam değil. Yani herkesin psikolojisi çok istenilen oranda değil ama faiz inişleri, kredilerin açılması, yatırımların artması başkaları için çok güzel olacak. Ama biz onlara da entegreyiz. Şu anda sizinle konuşurken 20'nin üzerinde başlamış, devam eden, bitmek üzere olan inşaatlarımız var. Biz inşaatlarda daha çok depo yatırımları yapalım ve şu anda Türkiye'de açık ara bir numara, Avrupa'da ilk 8'de bulunan bir konumdayız. İşte bilanço değerlerine bakarsanız Türkiye'de GEODER'in listesinde genellikle ilk 3'te bazen de 1'deyiz. Bir numarada 135 ile 150 milyar TL aktif varlığı olan bir şirket. Türkiye'nin geleceğini iyi görmüş olmaktan dolayı 847 bin metre. Bugün metrekaresini yaklaşık 600 dolardan yatırım hesaplarsanız 2027'nin ortası veya sonuna kadar 400 milyon doların üzerine bir yatırım yapacak bir şirketteyiz. Çok finansa ihtiyacımız yok.
1: Toplam yatırımı yoksa depo olarak mı bu yatırım?
2: Sadece depo yatırımı. Geçmiş yıllarda bir iki tane de konut ve AVM yaptık. Yine satmıyoruz. RSH'ın kültüründe böyle bir satma yok. Zaten kendimizi Türkiye'nin en büyük kira gelir olan şirket adettiğimiz için bu iki tanesi biraz deneyim oldu. Belki devamı gel ama genellikle depo yapıyoruz. Depoda tartışmasız bir numarayı korumaya devam ediyoruz. Çok ihtiyaç var. Çünkü
1: evet, onu soracaktım. Yani nitelikli ve büyük ölçekli depo arzı şu an talebi karşılayabiliyor mu sektörde konuştuğumuzda?
2: Karşılamıyor. Yani şekil değişti. Şimdi şöyle şekil. Mesela diyelim ki çok uluslu bir e-ticaret şirketi. İstanbul'da 7 tane deposu var. 6 tane deposu var. Ya da gıda zinciri. Şimdi konsolide ediyorlar. Biz eskiden 5.000 10.000'lik depo yapardık. Şu anda size söylediğim 800.000'lik deponun 4 tanesi 100.000'in üzerinde. Yani 100.000 dediğiniz zaman 100 dönümden fazla. Ya da bir futbol sahasını 4.500 metrekare düşündüğünüzde 40 futbol sahası, 30 futbol sahası büyüklüğünde deponuz oraya doğru kaymaya gitti. Zaten son 1,5 sene içerisinde kapı duyurduğumuz arsalara bakarsanız 70 bin, 80 bin, 100 bin üzeri arsalar aldık. Ancak 100 binlik arsalara bu kadar iki katlı yapabilirsiniz. Bizim şeklimiz 5 bin, 10 binliklerden 50 bin üzeri depolara doğru giriyor. Pazar ihtiyaç olmasa bile mevcut müşterilerin bunları konsolide ederek verimini artırıyor. Diyelim ki siz İstanbul'da e-ticaret şirketisiniz, çok uluslu, ismini söylemiyorum. 7 tane 6 tane depolu zaman hepsine müdür, bekçi, işte bir ürün burada siz evinizde sipariş verdiği zaman her depoya göre vermiyorsunuz. Diyorsunuz ben çanta, gömlek, kazak isterim ama kazak burada, gömlek burada. Konsolide etmek zor. Şimdi onları tek depoya, dün yine bir müşterimle konuştum, bu anlaşmaya daha geçmedi. Türkiye'nin en büyük gıda zincirlerinden bir tanesi. Abi 100 binlik depom var mı dedi. 100 binlik depom var mı dediğinde işte biz orada devreye giriyoruz. Ha, en büyük sorunumuz da ne para, ne müşteri, ne yapabilmek. Arsa bulamıyoruz. Çünkü 100 binlik yere 7-8 bin konut yaparsınız. Kimse de gidip 100 binliğe depo yapmak istemez. Ama bunlar ruhsatlı depo olduğu için oraya doğru gidiyoruz.
1: Peki bu gıda zinciri müşteriniz hangi şehirde arsa istiyor? Çünkü İstanbul'da arsa arzının bayağı kısıtlı olduğunu biliyoruz.
2: Evet, artık İstanbul'un downtown dediğimiz Taksim unutuldu. Yani şu çizelgede İzmit, Çatalca arasında. Hı hı. Biraz daha oralarda bulabiliyoruz. İzmit, Çatalca. Ama 25 milyonluk nüfusun olduğu bir lokasyon. Hadi Marmara bölgesine kadar 30 milyonluk bir yerde. Tüketim burada, ithalat burada, ihracat burada. İnsan kaynağı burada. Çünkü deponun en büyük özelliğinden bir tanesi sizin depoyu kaç liraya tuttuğunuz, kaça işlettiğiniz değil. Eskiden biz depo fiyatlarını şöyle derdik. İşte 5 dolar 10 dolar kar derdik. Müşteri artık 5-10'a bakmıyor. İsterse 20 dolar olsun. Şehire ne kadar yakın? Düşünün, bir motosiklette getirecek o parakende yapan kişi. Zaten trafik çok büyük sorun. Onu getirecek kamyonet. Şimdi insanlar da eskisi gibi sipariş verip kedi mamasını verip, hı hı, bizim evine en çok kedi maması geliyor. Verip de bir hafta beklemiyorsunuz. Sabah verip akşam istiyorsunuz çünkü kediye yiyecek vereceksiniz. Ya da akşam düğüne gideceksiniz. Anda o zaman deponun yakınlığı size cazibe getiriyor.
1: Evet.
2: Biz depo yakın yerleri bulup pahalı da alıyoruz bu arsaları. Hızlı da bitiriyoruz ve müşteri de hazır.
1: Arsa fiyatları ne kadar arttı Durmuş Bey? Bir de şimdi bu müşterinize İstanbul'dan bir depo arsa alanı verebilecek misiniz? Yeni yatırımlar İstanbul'da depo tarafında olabilecek mi peki bu sene içerisinde konuştuğumuzda?
2: Yani benim söylediklerim çoğu deposu İstanbul'da ve son arsalar diyebilirim. Belki birkaç tane. Ha, bu arada biz bu arsaları da boşalmadık. Çok ilginçtir. 4 tanesi daha önceden fabrika olan yeri satın aldık. Yıkarak yapıyoruz. Mesela yarın bir tane fabrikayı da teslim alıyoruz. Türkiye'nin en büyük kimya fabrikalarından bir tanesi. Avustralya kökenli. Türkiye'de 30-35 sene önce gelmiş. Herhalde artık ya Türkiye'ye pazarı yeterli değil ya da konjonktürel sıkıntılardan vesaireden fabrikayı alıp 4-5 ay içerisinde yıkıp yapacağız. Diğer bir tanesi Türkiye'nin en büyük ilaç ham madde fabrikasını alıp yıkarak yapıyoruz. Yani biz öyle hazır 100 binlik bekleyen araziyi de çok bulamıyoruz. Arsaları da bulamıyoruz. Çok da pahalı bu arada.
1: Yani faaliyetini durdurmuş ülkeden çekilen fabrikaları yıkarak depo alanları üretiyorsunuz.
2: Maalesef. Çok hoş olmasa da ülke için bana da tek faydası o tip metrajı ancak bulabiliyorsunuz.
1: Depo yatırımları dışında otomotiv taşımacılığında da aslında yeni oto çekici ve dorsa yatırımları da yaptınız. Biraz bu yatırımları da konuşalım. Filo kapasiteniz ne kadara ulaştı? 2026 sonunda kaç tane araç çekmeyi planlıyorsunuz bu yatırımlar sonucunda? Ve otomotiv satışlarındaki görünüm biraz daha düşmeye doğru yüz tutuyor. İlk yarı yıl çok da iyi gitmedi. Bu talebi nasıl sınırlıyor?
2: Şimdi her negatifin pozitifi de vardır. Biz bugüne kadar aldığımız hiçbir tırı kapağı duyurmamıştık ama ilk defa ya şunu da duyurun dedik. Tabii bunu bize mal satan markanın da isteğini kırmadık. 71 tane tır aldık. Şu anda 500 tane tırımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nde tahmin ediyorum en genç filoya sahibiz. Yaş ortalaması 2-2,5-1,5'larda gidiyor. Yani biz tırı, kamyonu 5 yıldan fazla tutmuyoruz. Bu bir kapasite artışıyla beraber de filo yenilemesi olarak 5 yılından sonra çıktığı için. İkincisi, geçen sene otomobil pandemi sonrası çok artmıştı. Geçen sene de iyiydi. Yaklaşık 650-700 bin araba dağıttık. Tabii bizde üretim de var aynı zamanda. Yaklaşık yarım milyon üzerinde üretim, yedek parça, biz ona CKD diyoruz, işlemler yapıyoruz. Şimdi otomobil satışları son birkaç aydır duruyor. Şimdi bize başka bir artı getirdi. Benim şu anda size gelirken yaklaşık 11 bin civarında arabam var. Biz de buna park parası alıyoruz. Park ediyoruz. PDI dediğimiz, PDS dediğimiz bakımları yapıyoruz.
1: Evet.
2: Ve şu anda yeni başladık. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk defa çok katlı reg park diye biraz renklensin diye böyle isim falan da katıyoruz. Yani depo diyebilirsiniz. Çok katlı otopark biraz ismini modernleşsin diye reg park diye. 14 bin araba stoklu, çok katlı, yaklaşık 5-6 katlı. Hı hı. İlk İzmit'te, otomobilde merkezi İzmit olduğu için yapıyoruz. Otomobil satışları duracak ama faizin düşmesiyle birlikte özellikle 3. ve 4. çeyrekte artar. En azından bu kadar stok Türkiye'de, tahmin ediyorum 40 bin üzerinde araba stoğu var. Bunlar eriyecek. Ama geçen sene 650 bin, 700 bin dağıttığımız arabanın üzerine pek çıkamayacağız herhalde. O civarda kalırız gibi görünüyor.
1: Peki bu araç depolama tesisi olan, daha renkli ismi olan R-Park projenizde toplam yatırım büyüklüğü ne kadar oldu?
2: Şimdi 250 bin metrekare, sevgili seyirciler ve sizler, hızlı söylediğimiz zaman ne kadar anlaşılmıyor ama 250 bin metrekare dediğinizde devasa bir şey. Mesela İstanbul'da aklınıza gelen ilk popüler 3 tane AVM'yi aklınıza getirin. Bunlar 3'er 4'er katlı. Bunların boyutlarını söyleyeyim. 40 bin, 30 bin civarlarında düşünün. Evet. İstanbul'da popüler olan büyük AVM'lerin 5 katı büyüklüğünü. Yani 250 bin metrekare bir alan yapıyoruz. 14 bin araba sığacak. Yani bir AVM'ye gittiğiniz zaman 500 ve 600 araba sığıyor. Bura 14 bin araba alan ve Türkiye Cumhuriyeti ilk defa çok katı otobak. Niye bunu yaptım? Normal konvansiyonel depoyla birlikte şunu da yapmayabilirdim oraya başka depoda. Yani şu anda Türkiye'de 40 bin araba, benim evimde de 11 bin arabayı bildiğin tarım arazilerine koyuyoruz. Evet, bunlar imarlı, ruhsatlı bölgeler ama yani ben eskiden uçtuğum zamanlar küçük çaplı uçakla, şimdi onunla uçma imkanım yok. Daha yüksek bir hızla gittiği için. Şöyle gördüğümde, bir gördüğümüz İzmit bölgesinde bütün arabalar tarlalarda, bağ bahçede, ruhsatlı yere bile park etse bu arabaların üzerine gelen yağmurlar, arabaların üzerinde wax dediğimiz zehirli boyalar, arabanın aküsünden, lastiğinden akan, kimsenin görmedi ama yeraltı toprağını, o da Sapanca Gölü'ne ya da İzmit Körfezi'ne gittiği için, bir de küçük alanda çok park etme nedeniyle 10 katlı ilk defa Türkiye'de bu, hı hı, tip ticari para getiren bir depo. Bir de yağmur, çamur dolu da biliyorsunuz çok büyük hasarlar oluyor. İstanbul'da bundan 5-6 sene önce büyük, evet, bir dolu yağdığında işte X modelde 3000-4000 araba darmadağın olmuştu. Biz birazcık da böyle kirlilikten de koruyacağız. Çevreyi koruyacağız, kendimizi koruyacağız, para kazanacağız.
1: Maliyetlerimizi koruyacağız diyorsunuz. Var. Peki GYO tarafında nasıl bir plan, proje içerisindesiniz? Bir de o tarafı konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü RSH GYO tarafında değerleme etkileri RSH Lojistik'e göre biraz daha düşük etkende gelmişti bilançoya bakıldığında. Şimdi burada gayrimenkul yatırımını yönebilecek portföylere baktığımızda nasıl bir elinizde portföy var? Yatırımlara dair nasıl bir plan, program içerisindesiniz? Ve bu konuda önümüzdeki dönemde yeni projeler gündemde olacak mı?
2: Tabii ki, yani bu kadar para üreten, işte belli bir düzeyde, büyüklükte olan müşterinin artık onu bir marka görüp istekte bulunduğunda siz bisiklet gibi pedal çevirmeyi bırakmıyorsunuz. Hızı da artırıyorsun. Bir de pazarda bir depo 5 milyar liraya mal olurken en ucuz, bunu bir finans bulup, tarla bulup, bağ bahçe bulup, arsa bulup yapacak kimse Türkiye'de şu anda yok. Ama biz bu milyonlarca metrekarenin gelirleriyle, imkanlarımızla, elimizdeki nakit stokla ve kullanılabilir imkan, mesela ilk defa geçen hafta duydum, RSH'ın kullanılabilir kredi limiti 44 milyar. Yani bu hoş veriyor ama biz kullanmıyoruz demek ki, ihtiyaç yok. Şimdi GEO'da, lojistikte durmadığımız gibi GEO'da veya halka açık olmayan şirketlerde de 45 yılın deneyiminin artısı devam edecek. GEO'da değerleme dediniz, çok takip eden biri değilim. Ben hiçbir halka açık şirketin gelirini giderini, yani karı bile yolda gelirken sorarak öğrendiğim şey. Ben bir işin karlı olduğunu biliyorum ama bunu ne kadar yaptık, paraya pek bağımlı biri olmadığım
1: için. Daha ticari taraftasınız.
2: Kesinlikle. Onun hayali bitirmeyi düşünürüm. Onu zaten bilirim para kazanınca. Ama daha işin başında elime kalem alıp da çarpan bölen bir kültürüm yok. GEO'da değerlemeler bazen masa üstünde değerleme yapıldığı için, ha, bu bizi etkilemiyor. Yatırımcı da zannetmiyorum etkilemiyor. Öyle depomuz vardı ki mesela bir beyaz eşya şirketine verdiğimiz deponun 6 aylık geliri deponun bedelinden daha fazlaydı. Böyle bir şey olamaz zaten. Çünkü değerlemeler maalesef istenilen oranda olmuyor. Bundan da mutsuz değiliz. Bazen kızsak da, çünkü Diğer GEO şirketlerinde elinde bir menü var. Sattığı dairenin evet. fiyatı var. Orayı çarparak buluyor ama bizim deponun fiyatı yok. Deponun bir satışı olmadığı için ama gelirimiz ve işimiz yerinde.
1: Peki yeni bir sektöre girmeyi planlıyor musunuz? Bir lojistik, bir GEO tarafı, depo tarafı ve araç otoparkı yatırımlarınız vardı. Bu aslında ABD-İran Savaşı'nın zorlu döneminde fırsat barındıran sektörlerde bir konsolidasyon veya yeni bir sektöre girme yatırımı öngörüyor musunuz?
2: Eğer Reysaş Lojistik ve GEO düşünüyorsunuz zaten kendi çapında bir yere gittiği için yeni bir pazara ihtiyaç yok. Ama Reysaş dışındaki şirketlerimizi istiyoruz. Biz geçen sene domatesle alakalı girdik. O da çok medyada biliyorsunuz haber oldu. 2 Euro'dan satıyoruz dedi. Tam tersi 3 Euro'dan ihracat yaptık. Şu anda Türkiye'nin en kaliteli sera sistemiyle sıcak su termalle domates üretiyoruz. Dün Samsun'daydım. Türkiye'nin en büyük fındık alıcısıyız. Dünyanın en büyük fındık üreticisiyiz. Yani enteresan olması gerekiyorsa. Bir sürü enteresan işlerimiz var. Ve bunlar biraz niş market, blue chip dediğimiz standartlarda. Ama Reysaş grubu veya Reysaş olarak biz kapalı devre, işinden keyif alan, ülkeye faydası olan, çalışanı mutlu olan, işimiz iyi giden bir gruptayız daha söyleyeceğim bir şey.
1: Niş sektörlerin dışında lojistik GEO tarafı var. Peki bu konjektüre bakıldığında faizlerin bu kadar yüksek olduğu, finansman maliyetlerinin yüksek olduğu ve erişimin zorlanıldığı bir dönemde lojistik tarafı mı yoksa GEO tarafı mı daha iyi bir performans gösteriyor sizce?
2: Kesinlikle GEO. Çünkü lojistik bir performans gerektiriyor. Kar marjınız ortalama toplumsal kar marjına yakın. Ama kira geliri zaten bu tip yatırım yapacak Türkiye'de çok fazla kimse yok. Finansa ulaşamaz. 5 milyar verip üstüne de 3 milyar liralık yatırım yapacak. Biz GEO'ların arsanın değerlenmesi, binanın ürettikten sonra değerlenmesi ve karının da %92-96 bantında olması. Mesela şöyle söyleyeyim. Gelirken yolda baktım. GEO 3 milyar ciro yapmış. 2.6 milyar net kar etmiş. Çünkü kira. Yani bir üretim yok. O yüzden biz aset dediğimiz yani gayrimenkul yatırımına doğru önümüzü kapatmaya devam edeceğiz.
1: Peki. Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş'la ben çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dilerim.
2: Teşekkürler.
1: Değerli izleyenler buradan telefon attığımızda piyasalardaki son performans konuşmak üzere konuğumuz bizleri bekliyor. Kendisi Taciler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu. Mehmet Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi Mehmet Bey, küresel merkez bankaları genişlemeci para politikası ile beraber ve artan kamu borçlarından sonra aslında pazarın ve para birimlerinin değer kaybetmesini öngörerek burada daha debasement trade alanlarına doğru kaydığını yatırımcıların söylüyordu. Peki sizce böyle bir trend son zamanda görülüyor mu? Burada riskli varlıklarda altın, gümüş ve bitcoin'e dair bir talep kayması, sınırlı bir talep yükselişi de görecek miyiz önümüzdeki dönemde sizce?
3: Şimdi parasal genişleme bu öngörüde bulunanlar zaten pandemi sonrası var olan durumda. Özellikle Amerika kaynaklı parasal genişlemenin de farkında olanlar. Evet, dünyada parası genişlemeyen ülke yok. Biz de onun içindeyiz, gelişmekte olan ülkeler arasında. Zaten yaratılan enflasyon ve enflasyonist ortamla da para genişlemek zorunda. Tabii enflasyon baktığınız zaman satın alma gücünü, hane halkı ve tabii ki bireylerin satın alma gücünü törpüleyen, hatta onları oldukça zor duruma düşüren de bir şey. Artan fiyatlarla maalesef satın alma gücü aynı şekilde gelişmiyor. Bu da dünya ticaretinde mani olacak bir durum yaratıyor. Bir taraftan tabii bu var, enflasyon. Bir taraftan enflasyonun getirdiği maliyet artışları var. Malların, üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları da artıyor. Hepsi aynı yere kapıyı açıyor ve parasal genişleme. Tabii genişleyen para baktığınız zaman borçlanma tarafında borçlanma hadlerini de artırıyor. Hem baktığınız zaman toplam borç miktarı artıyor, hem de borçlanan ülkeler arasından borcun maliyetini de yukarı alıyor. Tabii en belirgin örnek yine Amerika, 40 milyon doları aşmış bir borç var ve hep ben bunu söylüyorum. Fed herhalde son 15 yıla bakıldığında Lehman krizi sonrası ne kadar para bastığını kendi bile bilmiyor olabilir. Hesabı çok zor. Tabii bu kadar çok rezerv para dolar ve hala rezerv para. Dolaşımda olan para da daha fazla enflasyon yaratmasının önüne geçilmesi adına varlık fiyatlarını pompalıyor. borsalarda, özellikle Amerikan borsalarında bunu gördüm. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını katlayan şirketlerin varlığı durumu söz konusu. 85 milyon nüfusuyla ki son belki nüfus sayımı yapımında daha fazla da çıkabiliriz. Dünyanın 17. büyük ekonomisini konuşuyoruz. Amerika'daki bir tane şirket etmiyoruz. Bu da bir saçmalık bana göre. Var olan durumda da bu parasal genişlemede evet hızı belli bir oranda olsa da devam ediyor. Tabii bütün bu para hep bu varlığı fiyatlayarak ya da kaba tabiriyle pompalayarak devam edemez. Onun için de başka varlıkların da fiyatlanması gerekiyor. Ki altında o süreç 3 yıl evvel başladı. Keza altını gümüş takip etti. Her biri için yükselirken ayrı bir hikaye yazılıyor ayrı. Sürekli olarak yukarı bir fiyat biliyorsa ya da düşüyorsa bir hikaye ihtiyaç var. Ayrı bir hikaye oluşturuluyor ama tek hikaye var. Bu söylediğim şey ciddi bir para var, para arzı var ve buradan da riski varlıklar faydalanıyor. Buna kriptolar da dahil. Bu son, o da sonsuz olamaz bir yerde muhakkak ki buradaki parasal değerler eşitlendiğinde yani basılmış paranın değeri toplam varlık değerine eşitlendiğinde ve daha fazla artık kırpık oluşturamadığında bu süreç de bitecek. Ama biz hala bu sürecin sonuna gelmiş değiliz, devam ediyor. Hem altın tarafında hem de riskli varlıklar tarafında da bu fiyatlamayı göreceğimizi düşünüyorum, devam edeceğini düşünüyorum.
1: Kripto tarafında aslında biraz daha detaylı değerlendirme sizden rica edeyim. Çünkü bu sabah saati Bloomberg HT ekranlarında Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan'ı ağırladık. Ekrem Bey diyor ki dün itibariyle verilere bakıldığında kripto yatırımlarının piyasa değeri 167 milyar lirayı bulmuş ve MKK'daki aslında sicil numaralı bakiyelere bakıldığında yatırımcı sayısı 3,5 milyona kadar yaklaşmış. Peki sizce buradaki The Basement Trade sonrasında kripto tarafında Türkiye'de daha fazla bir yatırımcı ilgisi ve piyasa değeri görebilir miyiz?
3: Şimdi geçmiş datalardan örnekleyelim isterseniz. Bireysel yatırımcı bazında bakıldığında Türkiye şampiyon da orada. Sonra Hindistan geliyordu. O konum bence çok değişmedi. Yani Türk halkının ilginç bir şekilde, enteresan bir şekilde ilgisi var. Ve kriptonun ne olduğunu bilmeden de yatırım yapılıyor burada. Mesela TODEX diye bir facia yaşandı. Bir sürü Türk insanının yatırım ve parası orada gitti. Kripto dünyasında bir kripto sağlayıcı benim burada teknik olarak bunu sağlama imkanım kalmadı. Ben kapanıyorum dediğinde kapanıyor işte. Yasal hiçbir yaptırım yok. Aslında böyle bir şeye yatırım yapıyorsunuz. Tabii ki bunların kurumsallaşmış ve kurumsal manada çok ciddi olanları var ama dünyaya baktığımızda hala aslında çok böyle güven verecek, garantileyecek bir yatırım ortamı olduğunu düşündürtecek durum yok. Hı hı. Ama çok da hızlı hareket ediyor ve sadece Türk insanının durumu değil, dünyada da herkes parayı çok hızlı kazanmak istiyor. Ömür bir taraftan geçiyor, işte belli bir yaştan sonra gelecek parayı ne yapayım modu var dünyada da, Türkiye'de daha fazla. Hızlı da para kazanma ihtiyacı var, onun için de önümüzdeki günlerde de bizdeki bu ilgi korunur diye düşünüyorum. Öyle bir volatilite var ki burada eğer o volatilitede insanlar gördüğü şeyi yakalayabileceğine inanırsa bir bant oluşuyor sürekli bu varlık değerlerinde. Muhakkak ki oraya para koymaktan çekinmiyorlar. Bu ilginin ben Türkiye'de devam edeceğini düşünüyorum. Çok da böyle mantığına ya da risklerine de bakarak insanlar hareket etmiyor. Daha çok kazanca bakıyorlar.
1: Mehmet Haşçıoğlu çok teşekkürler. Değerli katkınızı sizlere de kolaylıklar dileyelim. Değerli izleyenler buradan bir Avrupa borsalarına göz gezdirelim.
0: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı.
1: Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlere eşlik ediyor. Ceren merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Ceren, bugün bakıldığında Avrupa tarafında aslında Almanya dışında negatif seyreden bir borsa fiyatlamasının olduğunu gördük ve yapay zeka tarafında biraz daha yükselmesiyle beraber burada veri merkezlerini zorlayan bir ortamın da oluştuğunu izliyoruz. Peki şu an performanslar ne yönde ilerliyor bu gündemle beraber? Detayları senden dinleyelim.
4: Evet, aslında Nvidia bilançosunun getirdiği iyimserliğe rağmen bugün ağırlıklı olarak satıcılı bir seyir var Avrupa borsalarında. Alman DAX endeksi %0,3 primli fakat Almanya dışındaki diğer Avrupa endekslerinde %1'e ulaşan oranda düşüşler var. Mesela Fransa borsası %1'lik kayıpla bugün satışlarda baş çekiyor. Bunun temel nedeni Fransız bankacılık hisselerinde yaşanan kayıplar. Fransa'da siyasi risk fiyatlamasının da etkisiyle Crédit Agricole, Société Générale gibi Fransız bankacılık hisselerinde kayıplar %4'e yaklaşmış durumda. Diğer tarafta Nvidia bilançosu oldukça güçlü geldi. Özellikle ABD'de güçlü bir satış görünümü açıkladı şirket ve bunun ardından bugün Avrupa'da teknoloji hisselerinde güçlü alımlar var ki teknoloji sektöründe primler %1,7'ye ulaşmış durumda. Fakat teknoloji dışında çoğu sektör bugün satıcılı. Mesela inşaat, bankalar, gıda sektörlerinde %1'i aşan kayıpların olduğunu görmekteyiz. Diğer tarafta petrol fiyatları dün 85 dolarlara kadar gevşemişti. Orta Doğu geriliminin azalmasıyla birlikte bugün yeniden 88 dolar seviyesinde işlem görüyor. Orta Doğu gerilimi azalıyor fakat bu kez Rusya-Ukrayna meselesi savaşı yeniden gündeme geldi. Rusya Ukrayna'ya saldırılarını önümüzdeki günlerde daha fazla artırmayı planladığını açıkladı. Altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanıyor. 4643 doları gördü altının onsu. Sadece Ağustos ayı başından bu yana altın fiyatlarında yaşanan yükseliş %14'e ulaştı. 1999 yılı Eylül döneminden bu yana en güçlü aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor altın fiyatları. Sadece altında değil, gümüş, platin, paladyumda da hızlı fiyat yükselişlerinin yaşandığını takip ediyoruz. Tabii Avrupa borsaları bu hafta başından itibaren performansa baktığımız zaman karışık bir görünüm sergiledi. Çünkü yeni katalizör bulmakta zorlanıyor Avrupa endeksleri. Artık gözler tamamen bugün itibariyle Jackson Hole sempozyumu çevrilmiş olacak. Özellikle yarın Fed Başkanı Walsh'tan gelecek açıklamalar piyasalar açısından oldukça önemli olacak. Diğer tarafta veriler tarafında da bu hafta biz Almanya'dan IFO verisini almıştık. Beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmiş IFO verisi. Bugün de tüketici güveni verisini aldık. Finansal görünüm ve ekonomik görünümdeki iyileşmenin etkisiyle tüketici güveninde beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmiş durumda. Fakat Almanya'da yapay zeka yönelik talebin giderek artmasıyla veri merkezlerinde kapasite sıkıntısı başladı. Yani bu açıklamalar Almanya'nın dijitalleşme bakanından geldi. Şu anda Almanya'da yaşanan problemin bilgi işlem kapasitesinin yetersiz kalmaya başladığını ifade etti. Tabii Avrupa ülkelerine kıyasla Almanya'nın hedeflerine baktığımız zaman oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu anda veri merkezi kapasitesi baskı altında fakat buna rağmen 10 yılın sonunda kapasiteyi 4 katına çıkarmayı hedefliyor Alman hükümeti. Burada 6 gigawattlık bir kapasite hedefi var. Tabii her ne kadar Avrupa ülkelerine kıyasla iddialı bir hedef olsa da ABD'ye kıyasla baktığımız zaman çok muhafazakar bir hedef olduğunu da söyleyebiliriz. Alara.
1: Ceren çok teşekkürler detaylı bilgilerin için. Piyasa hattını noktalıyoruz. Aranın ardından iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla da karşınızdayız değerli izleyenler. Ve AVM tarafındaki son performansı, Ciro Endeksinde gelen taze verileri konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı bizlerle. Nuri Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi taze verileri aldım diyorum. Dün çıkan bir basın bülteni vardı ve hemen o verileri konuşmaya başlayalım dilerseniz sizinle beraber. Şimdi Nuri Bey, bakıldığında AYD verilerine göre Temmuz rakamları geldi ve yıllık bazda AVM Ciro Endeksi Temmuz'da burada %25,2 artış kaydetti. Fakat enflasyon da %30,75 oldu. Yani %5'lik reel bazda bir ikinci aya taşınan geri çekilmenin de olduğunu rakamlar bize burada gösterdi. Peki sizce bu hane halkının gelir ve alım gücündeki geri çekilmeden kaynaklı bir kırılma mı olarak okunmalı? Yoksa daha geçici bir yavaşlamaya mı işaret ediyor?
2: Alara Hanım, pandemi sonrasındaki şöyle bir döneme baktığımızda 22, 23, 24

0: 4 yılları aslında bu ciro endeksinin bir önceki yıla kıyasla hep enflasyonun üstünde seyrettiği, hemen hemen her kategoride enflasyonun üstüne seyrettiği bir dönemdeydik. Ancak 2025 ile beraber kategori bazında kırılmalar başladı. 2025 yılında ilk bunların işaretlerini aldık. Ne zaman 2026 yılına da girdik, gerçekten de kategori bazında artık tek tek inceleme gereği ihtiyacı hissediyoruz. Şimdi biraz önce söylediniz, genel ciroya baktığımızda Temmuz sonu itibariyle bir önceki senenin Temmuz'uyla kıyasladığımızda %25'lik bir artış var.
1: Evet.
0: Ancak enflasyonun %31,5 olduğu bir dünyada evreel olarak %5-5,5'luk bir gerileme olduğunu net olarak görebiliyoruz. Ancak dediğim gibi kategorilere bakmamız lazım. Şimdi genel olarak kategorilere baktığımızda giyim tarafında %21,4'lük bir artış var enflasyonun altında. Ayakkabıda zaten son 7-8 aydır çok ciddi bir yapısal problem olduğunu biliyorduk. %8,1 artış var. Yani enflasyonun ne kadar gerisinde olduğunu görüyoruz. Yani inanılmaz bir daralma olduğunu net olarak görüyoruz. Hipermarket tarafında ise Temmuz ayı itibariyle %16'lık bir artış var. Bu da enflasyonun altında ama özellikle yaz aylarında herkesin tatile gitmesiyle burada bir daralma biz bekliyorduk. Bunun doğal olduğunu düşünüyoruz. Ancak nerelerde iyi bir noktaya geldik onu söylemek lazım. Onun için diyorum yani kategoriler arasında çok büyük farklılıklar var. İşte kişisel bakım mesela kozmetikte daha önce de sizinle konuşmuştuk. Lipstik etkisi olduğunu. %35,9'luk yani %36'ya varan bir artış var. İşte burada insanlar bir şekilde kendilerini bir şeyden tatmin etmek istiyorlar. Neden burada artış var? %36'lık bir artış. En büyük artış da Temmuz ayında sürpriz yaptı bize. Eğlence ve hobi tarafında yaklaşık %57,9'luk yani %58'lik bir artış var. İşte insanlar aslında biraz daha temel ihtiyaçlar enflasyon bazında, enflasyon seviyesinde gidiyor. Ama üstünüze başınıza ayakkabı veya konfeksiyon tarafında, moda tarafına gittiğinizde enflasyon altında kaldı. Bunun acil olmadığını görüyor tüketici. Buna ihtiyaç olmadığını görüyor. Ama bir taraftan da tatmin olmak zorunda. Artık yeni jenerasyon şunu görüyor. Yaşam bir gün diyor, o da bugün diyor. En azından bir şeylere harcayalım. Ya yiyeceği harcıyorlar ya kişisel bakımı harcıyorlar. Eğlence ve hobi tarafında da şu oldu. Yeni sezonda güzel filmler girdi. Bunun da yaz döneminde etkisini net olarak %58'de artışı net olarak görmüş olduk.
1: Peki ziyaretçilerin şimdi ürünlerden deneyime doğru tercihlerini kaydırdığını görüyoruz. Ve AVM'lerde önümüzdeki dönemde burada daha farklı bir konumlanma görür müyüz bu talep eğiliminin artışından sonra?
0: Aslında AVM'ler önümüzdeki dönemde bundan 5 sene önce, 10 sene önce de bir değişime girdi. Özellikle deneyime yönelik alışveriş merkezleri çok daha fazla ön plana çıkacak. Ne dedik? İçinde aslında her şeyi barındıran alışveriş merkezleri artık ön plana çıkacak. Buralar artık birer yaşam merkezine dönüşmeye başladı. Bunları göreceğiz. Bu alışveriş merkezleri zaten ayakta durmaya devam edecek. Ama kişisel olarak baktığımızda özellikle geçen sefer Haziran ayında da sizinle sohbetimiz oldu. Haziran ayında ve Temmuz ayında ziyaretçi sayılarında herhangi bir değişkenlik yok. Bu şunu gösteriyor. Kişi başına düşen harcama aslında enflasyonun altında gelmeye başladı. Herkes temkinli bir alışverişe gidiyor, ihtiyacı olduğu kadar harcıyor ve bunun da önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Ama tabii belki Eylül, Ekim, Aralık aylarındaki özel kampanyalarla bu satışlar daha da fazla yukarıya çekilebilir diye tahmin ediyoruz.
1: Şimdi burada okul zili Eylül başında çalacak ve Eylül'e çok kısa bir dönem kaldı. Eylül'de her zaman alışverişin daha böyle hareketlendiği, piyasaların daha fazla yukarı yönlü performans kaydettiği, satışların, ciroların arttığı çok eğlenceli, renkli bir pazar ortamı da ortaya çıkıyor. Kırtasiyecilere bakıldığında sektörün genelinde %30'a varan bir artış performansta beklentiler dahilinde. Peki sizin de Eylül'de böyle bir artış beklentiniz var mı? Nasıl bir performans görüyorsunuz?
0: %30 diyoruz, aslında %30 enflasyon kadar. Unutmayalım. Yani kulağa hoş geliyor %30. Tabii diğer segmentlerdeki gibi olmasın, en azından minimumda enflasyon kadar artış olsun. Evet, bizim dönemimiz aslında gerçekten Eylül ayı back to school dönemi dediğimiz. Evet. İşte burada harcamalar başlar dediğimiz gibi. Bu dönem bir hareketle bekliyoruz. Ama bundan sonraki olabilecek enflasyona yakın her türlü hareket bizim için pozitif hareket olarak algılıyoruz. Onun altında olan kategorilerin yine konfeksiyon, moda ve ayakkabı tarafında enflasyonun altında kalacağını düşünüyoruz biz hala.
1: Şimdi AVM karmasını konuştuğumuzda aslında üründen daha çok deneyime doğru giden bir trendin de son 2-3 aylara devam ettiğini biz AVM Ciro Endekslerinden de gördük Nuri Bey. Peki bir ara cadde mağazacılığı aslında büyük bir revanş yukarı yönlü seyir izlemişti. Bu tarafta cadde mağazacılığında AVM

0: Diğer kıyasla nasıl bir performans var? Daha farklı bir tablo önümüzdeki dönemde sizce görür müyüz?
1: Olmayacak cadde mağazalarında. Neden olmayacak? Caddelerimiz bizim çok sınırlı. Maalesef büyük caddeler Avrupa'daki gibi, Batı ülkelerindeki, gelişmiş ülkelerdeki gibi caddeleri önceden maalesef planlayıp hayata geçiremiyoruz. Alışveriş merkezleri her zaman cadde mağazalarının önüne geçecek. Buradaki alışveriş merkezlerinin zaten bu kadar ön planda olmasının en büyük sebebi de burada. Bu karma projeler, yaşam merkezleri önümüzdeki süreçte de devam edecek. Ciro performansları, markaların ciro performanslarında alışveriş merkezlerinde bundan sonra da hep ön planda olacak.
0: Peki sizce yaşam merkezi mi daha fazla bir ağırlığa sahip olur AVM'lerde, yoksa normal firmalar mı ağırlığı daha fazla ilerler? Çünkü son dönemde deneyim merkezleri daha da arttı diyoruz. Bu tarafta farklı bir eğilimle AVM karmasında karşı karşıya kalabiliriz.
1: Ve bir çekim gücü. Bakın, standart bir alışveriş merkezinde hemen her şeyin olması gerekiyor. Modadan, yiyecekten, içecekten, eğlenceye, spora kadar hepsinin olması lazım. Tamamlayıcı unsurlar, evet, bunun eğlence tarafı, spor tarafı ve hatta lojistik, hatta butik bir otel olsun, neden olmasın. Bunların hepsi tamamlayıcı unsurlar olarak AVM'yi tetikleyen şeylerdir. Ama şunu unutmayalım, esas iş yapan taraf AVM'nin içerisindeki markalar.
0: Şimdi bir de tabii İstanbul, Ankara, büyük şehirleri de biraz kıyaslamakta fayda var. Burada ciro endeksine bakıldığında AVM tarafında Temmuz'da metrekare başına ciro İstanbul'da 22 bin lira olmuş. Anadolu'da ise 17 bin lira. Yani burada İstanbul'un verimliliğinin yaklaşık %27 daha yüksek olduğunu Anadolu'ya kıyasla gördük. Ki son zamanda sizinle programlarımıza da Anadolu'da artan bir talebin de olduğunu konuşurduk. Peki İstanbul'un önüne geçebilecek bir talep ve verimlilik şu an gözüküyor mu? Bu tablo biraz bize onu göstermiyor, fakat önümüzdeki dönemlerde İstanbul'da alanların daha sınırlı kalmasından sonra arzın sıkışmasıyla beraber Anadolu tarafında İstanbul'a geçecek bir verimlilikle metrekare ciro başında karşı karşıya kalır mıyız?
1: Aylık olarak bakmamak lazım. Çok kısa dönemlere, 3 aylık, 6 aylık periyotlara da bakmamak lazım. İstanbul'daki tabii satın alma gücü Anadolu'daki satın alma gücünden çok daha üstte. Yani bunu hepimiz biliyoruz. İstanbul'daki yaratılan Türkiye'nin ekonomisinin çok ciddi bir kısmı yine İstanbul'da. İstanbul'daki alışverişin çok doğal olarak Anadolu'daki şehirlere göre yüksek olmasında çok doğal olduğunu düşünüyoruz. Ama son 5 seneye baktığımızda Anadolu'daki alışverişin artan hızının İstanbul'a göre daha yukarıda olduğunu net görüyoruz. Bu ne demek? Aslında oralar ciddi olarak talep görmeye başladı, Anadolu'dakiler. Ya standart bir artışla gidiyor İstanbul, ama Anadolu tarafı çok daha hızlı geliyor. Belki de bir gün gelecek İstanbul'u yakalayacak.
0: Aradaki makası kapatabilir diyorsunuz.
1: Aynen öyle, kapatabilir.
0: Şimdi bu tarafta bir de aslında AVM tarafındaki aktif faaliyette bulunan şirketlerin ve yöneticilerinde biraz sorunlarını konuşalım. Çünkü kira tarafı, personel giderleri ve yüksek inşaat maliyetleri, finansman maliyetleri derken birçok da tabloda sorununda barındığını çok kez bu programlarımızda konuşmuştuk. Peki AVM yatırımcıları karlılığı ve kira gelirinin baskı altında kalmasından yakınırken başka hangi sorunlardan yakınmaya başladılar? Sizce en büyük çözümün gelmesi gereken öncelik ne olacak o zaman?
1: Yani burada üç bacağı konuşmak, sadece ayağını konuşmak lazım. Bir, perakendiciler, markalar açısından konuşmak lazım. Burada diğer taraftan tüketicilerin davranış şeklini konuşmak lazım. Üçüncü olarak da yatırımcılar ne durumda? Yatırımcı tarafına baktığımızda artık yeni alışveriş merkezlerinin yapılma ihtimali çok düşüyor veya minimum sayıda alışveriş merkezleri hayata geçiriliyor. Hayata geçirilen alışveriş merkezleri de ya geçmişten kalan, yarım kalan inşaatların tamamlanması ya da daha düşük ölçekli alışveriş merkezleri hayata geçiyor. Bunun da en önemli sebeplerden bir tanesi yatırımların çok büyük olması. Bakın, küçük bir alışveriş merkezi 50 milyon dolardan büyüğüne baktığımızda yaklaşık 250-300 milyon dolara kadar ulaşan yatırımlardan bahsediyoruz. Finansman imkanı sıkıntılı, kısıtlı olduğu bir ortamda bu yatırımların yapılması çok olarak çok güç. Bir de tabii bu tip büyük yatırımların yapılabilmesi için öngörülebilirlik lazım. Diğer taraftan da çok olarak yine gelişmiş ülkelerdeki mevzuatların artık Türkiye'de uygulanabilir hale gelmesi lazım. Ticari gayrimenkul kira rejiminin tamamen konuttan koparılarak ticari gayrimenkul tarafında artık bir atağa geçmemiz lazım. Biz bu vesileyle de yabancı yatırımcıları da Türkiye'ye çekebiliriz. Diğer taraftan perakendici markalar tarafından baktığımızda özellikle Orta Doğu'da yaşanan negatif gelişmelerden ötürü lojistik maliyetinde, navlunda, sigortada, işçilik maliyetlerinde çok ciddi artışlar oldu. Onlar da şu anda karlılığın bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldılar. Fiyatlarıyla beraber belki kampanyalar yapıyorlar satışlarını artırabilmek adına, ama bu dönem biraz daha sıkıntılı bir dönem. 2026 başında bunun daha sıkıntılı olacağını biz öngörüyoruz. Belki back to school dönemiyle beraber Eylül'de back to school, daha sonra işte muhteşem cuma kampanyaları ve yeni yıl kampanyalarıyla belki bu sezonu atlatabiliriz. Ama 2026 yılına biraz daha dikkatli bakmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki ki bugün kira ciro dengesi sürdürülebilir bir oranda mı sizce? Çünkü kira tarafında birçok düzenlemenin ele alınması gerektiğini altını çok kez çizdiniz. Bu tarafta gelebilecek bir düzenleme bu sene içerisinde gelir mi? Ve gelmesi sonrası kira ciro dengesini sürdürülebilir bir dengeyle karşılaşabilir miyiz?
1: Bir taraftan yatırımcılarla konuştuğunuzda hep şunu söylüyorlar. Ya kiralarımız çok makul. Bunu söylerler. Parakendeci markalar tarafına konuştuğunuzda da onlar da bizim kiralarımız çok yüksek derler. Aslında enflasyonun çok yüksek olduğu yerlerde bunların analizlerini de yapmak da kolay değil. Bakın alışveriş merkezlerdeki şu anda doluluk oranları %99, %100'ler civarında. İçerideki herhangi bir marka zarar ediyorsa 2 ay, 3 ay, 4 ay dayanır ama onun dışında ileri gidemez. Onların da yapması gereken şu var, belki mağazalarını optimize etmeleri gerekiyor. Ama oturup da sorunlar olduğu takdirde de yatırımcılarla parakendecilerin, markaların bir şekilde geçmişte çözüm buldular. Bundan da çözüm bulacaklar diye düşünüyoruz ama özellikle mevzuat tarafında şunu söylemek lazım Alara Hanım. Yani biz 5 yıllık sözleşme yapıyoruz. 5. yılın bitiminden sonra bir 10 yıl daha geçmesi lazım sözleşmenin bitmesi için. Yani ancak 16. yılın sonunda anlaşmayı feshedebiliyoruz. Bu çok doğal olarak kiracılarla, parakendicilerle yatırımcılar arasında bir soruna davet çıkartıyor.
0: Anlaşmazlığa
1: davet çıkartıyor. Bunun özellikle kira tespit davaları şu anda 5 yılda bir yapılabiliyor ancak. O da mahkemeler karar veriyor. Mahkemeler de %10-15 altına karar veriyor. Artık bu kira tespit davasında 5 yıl değil 3 yıla indirilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz yatırımcılar olarak.
0: Öyle bir aslında çözüm önerisiyle geliyorsunuz.
1: Aslında ticari gayrimenkul kira rejimi konut kira rejiminden ayrılırsa, hı hı, sözleşme serbestliği öncelenirse bu hem perakendecilerin hem de yatırımcıların işine gelecektir diye düşünüyoruz. Çünkü daha fazla yatırım çekebiliriz bu vesileyle.
0: Peki şimdi eski kiracı çıktıktan sonra yeni kiracı ne kadar süre sonra gelebiliyor? Burada mağazaların boş kalma süresini merak ediyorum. Ne kadarlık bir süre sonra yeni bir kiracı burada aslında mülk sahibi bulabiliyor diyeyim.
1: Çok kısa bir sürede bulabiliyor. Önemli performans, çok iyi alışveriş merkezleri var. Sırada girmek isteyen markalar var. En büyük problemlerden birisi de bu. Aslında alışveriş merkezi yatırımcıları marka konseptlerini, marka karmalarını optimize etmekte zorlanıyorlar şu anda. Yeni markaları sokamamak demek, yurt dışından gelen ve alışveriş merkezlerine yer alamayan markalar demek, aynı zamanda orta ve uzun dönemde bizim alışveriş turizmini de etkileyecek diye düşünüyoruz biz.
0: Şimdi bu kira ciro dengesindeki sorundan sonra bir de aslında inşaat maliyetleri finansmana erişimin de zorlaştırdığı bir ortamda AVM yatırımlarının daha geriye çekilebileceğinin de altını çok kez programlarımıza çizmiştiniz. 2026 için açıklanan yeni AVM projelerinde takvim korunuyor mu? Yeni projeler var mı? Ve yabancı projelerde bir geri çekilme yaşanıyor mu? Nasıl bir ortam var? Biraz sizden dinleyelim. Çünkü İstanbul tarafında şu an bir arsa arzı sıkıntısının da olduğunu çok kez konuştuk. İstanbul'da mı yoksa Anadolu tarafında mı yeni projeler şu an yapılmaya başlanabilir sizce?
1: Aslında büyük şehirlerde belirli bölgeler, yani İstanbul'da Çekmeköy tarafı veya havaalanına yakın taraflarda daha yeni gelişen bölgelerde alışveriş merkezleri yapılacak ama daha küçük ölçekli bunlar. Bunlarda da hassasiyetle yapılması gerekiyor çünkü finansman opsiyonları çok sınırlı, bunu söylemek lazım. Ama Anadolu'da da unutmamak lazım, şu anda halen 12 şehirde alışveriş merkezi yok ve bu şehirlerin açıkçası ilerleyebilmesi, büyümesi adına da oralara alışveriş yapılması çok değerli. Bu da zaman içerisinde gelecek diye düşünüyoruz.
0: Peki yeni AVM yatırımlarında inşaat süreci dışında burada satın alma, yenileme ve karma projelere dönüştürme oranı ne yönde ilerliyor? En fazla talep bu taraflara doğru mu gidiyor sizce?
1: Bu tarafta, çünkü yeni AVM az geldiği için şu anda herkes elindeki değerli mülkü, yani alışveriş merkezi dönüştürmeye çalışıyor. Marka karmasını optimize etmeye çalışıyor. Alışveriş merkezlerini yenilemeye çalışıyor. En büyük harcamalar da şu anda bu aşamada.
0: AVM'ler doluluk oranının %99 ve %100 kadar vardı. Yani neredeyse tamamen dolu olduğunun altını çizdiniz. Peki kapanan AVM'lerin de olduğunu biz biraz duyumlarda görüyoruz. Bu kapanan AVM oranları şu an ne kadar ilerliyor? İlk yarı yılda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık?
1: Bundan 5 sene önce özellikle kurdaki patlamalardan dolayı alışveriş merkezi yatırımcılarının çok ciddi döviz borçları vardı. İşte bu dönemde yanlış yapılan alışveriş merkezleri isterim istemez ya konkordata ilan edenler oldu veya bankalara geçen alışveriş merkezi oldu. O dönemde ben söylemiştim, yaklaşık 60 ile 70 civarında alışveriş merkezi bu durumda geldi. Bir kısmı bankalara girdi, bankalardan sonra satıldı. Ancak özellikle kur kurun şu anda baskılanması bu kredilerin önemli bir kısmının ödenmesinde de yatırımcılara yardımcı oldu. Umarım bundan sonraki süreçte böyle bir şey yaşamayız diye düşünüyorum. Ama krediler ödenme noktasına geldi. Altta bir kısmında ciddi şekilde kapandığını biliyoruz. O yüzden yatırımcılar tarafında bu rahatlama yaşandı. Ama rahatlama yaşaması tarafa gereken iki taraf var burada. Hem markalar hem evet. alışveriş merkezi yatırımcıları ortak hareket etmek zorunda. Pandemi dönemi sonrasında markalarda çok iyi performans gösterdiler. Ama önümüzdeki sene el ele birlikte önümüzdeki sorunları beraber ancak aşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Tabii bu ABD-İran savaşından önce yurt dışından Türkiye'ye gelen birçok da yabancı markanın da AVM'lerde yer aldığını gördük. Hatta bu markalarda ilk günlerde bayağı AVM'lerde kuyruk sırasına girildiğine de fotoğraflardan, görsellerden şahit olmuştuk. Peki ABD-İran savaşı şu an daha belirsizliğini koruyan bir süreçte. Yani Şubat sonundan bu yana neredeyse Ağustos'u kapatıyoruz. Devam eden bir süreç var. Bu tarafta yine girebilecek markalar şu an bekleme sırasında mı? Yoksa burada yabancı markaların girişi için bir ötelenme mi var? Burada hareketli bir pazarı görmek amaçlı sizce nasıl bir ortam oluşmalı? 2027 yılında böyle bir plan program var mı sizce? Çünkü birçok Asyalı markanın da girmesi konusunda haber başlıklarını biz manşetlerde okumuştuk.
1: Girenler var, girmek isteyenler var.
0: Yeni girecekler var mı peki son dönemde?
1: Var. Tabii orada da onlar açısından öngörülebilirlik önemli. Yani enflasyonun düşmesini, yatırımın ortamının iyileştirilmesi, daha çağdaş aslında uluslararası normlardaki mevzuatların oluşturulması gerektiğini düşünüyorlar. Ama şu anda Türkiye'ye girenler de Alara Hanım özellikle büyük şehirlerdeki iyi alışveriş merkezlerine girmek istiyorlar. Oralarda da maalesef yer bulamıyoruz. İşte en önemli bizim buradaki kısıtımız burada. Bunu aşabilmemiz lazım. Belki sözleşme servisiyle bunu da aşabiliriz. Yani o markaları da içeriye sokmak lazım. Çünkü gelen turist aynı zamanda bizim içerideki turist, yerli halkımız da bu markaları arıyor. Neden olmasın? Onlara hizmet vermemiz lazım.
0: Peki yakın zamana gelebilecek markalar hangi ülkelerden gelecek? Biraz detayları öğrenebilir miyiz sizden Nuri Bey?
1: Bir Japon markası vardı basına evet. düştü biliyorsunuz. Ama onların daha böyle bir iki senesi var öyle söyleyeyim. Ama düşünüyorlar.
0: En kısa vade iki sene diyorsunuz Japon evet. markası için. Evet. Peki şimdi son
1: hepimizin
0: olarak...
1: Hepimizin bildiği bir marka evet, basına evet. düştüğü için söylüyorum.
0: İki senesi var diyorsunuz evet, ama aldım var. Sizden detayları şu an. Peki AVM'ler 2025 yılında yaklaşık 59 milyar dolarlık bir ciro ile yılı kapatmıştı. Peki bu yıl ne kadarlık bir ciro ile kapatmayı AVM'ler öngörüyor?
1: Ya TL bazında enflasyon bazında artar.
0: Bu, %30'larda varan bir artış. %30'lar
1: civarında. Sene sonu tahminimiz bizim enflasyon biliyorsunuz %25'lerde şimdi %30'lara çekildi.
0: Evet.
1: Bu civarlarda attığı sürece herkesin de biraz bardağı dolu Peki. tarafından bakıp tatmin olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Nuri Şapkacı çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasında önemli bir röportajımızla veda ediyoruz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Uluslararası Şam Ticaret Fuarı'nda Bloomberg Eten'in sorduğunu yanıtladı. Bir kendisine kulak verip iş dünyasını noktalayalım.
2: 3 Suriyeli bakanla görüştük. Türkiye'den 200 iş insanı ile geldik. Fuarda 33 firmamız yer alıyor. Ve Türkiye pavilyonu burada misafir ülkeler arasında en büyük pavilyon. Geçen yılda aynı bu şekilde güçlü bir tanıtım ve katılım gösterdik. Bu yıl 63.sü düzenlenen Şam Uluslararası Fuarı yeni Suriye yönetiminin devrimden sonraki dönemde ülkeyi sağladığı istikrar ve artık ekonomik atılıma geçmesinin sembolü olarak başarılı bir şekilde icra ediliyor. Başka ülkelerin de rekabetleri giderek artmaya başladı. Bunu da müşahede ediyoruz. Bu açıdan ortaklıklar kurmak yoluyla da Suriye'de daha güçlü bir Türk sanayinin varlığını göstermek bizim açımızdan önemli. İkili ticaret artarken ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle yeni can damarı olan ulaşım koridorlarına ihtiyacı var. Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan koridoru ya da Türkiye, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt koridoru ya da Türkiye, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt koridorları ticaretin devamı için çok büyük önem arz ediyor. Allah'a şükür biz bu koridorları Körfez Savaşı başlamadan önce başlatmıştık. Suudi Arabistan'da transit ticareti 15 Nisan'da bizimle anlaşarak geçti. Bunun yanında yeni enerji koridorları inşası başladı, yol alıyor. Yeni boru hatları yapılacak. Bunu Enerji Bakanlıkları planlıyor, projelendiriyor. Yani

Türkiye zaten çok önemli bir kavşakta. Doğu ile Batı, Avrupa ile Asya, Afrika arasında. Suriye açısından da Türkiye'ye olan güçlü ekonomik ilişkileri ve bu yeni ulaşım koridorlarındaki karşılıklı bağımlılık inşallah ekonomik açıdan da entegrasyonu güçlendirecek. Onlar da gümrük kapılarında revizyonlar, genişletmeler başlattılar. Biz zaten devrimin ertesi günü gümrük kapılarımızda genişletme faaliyetlerimizi başlattık. İnşallah yıl sonuna kadar Nusaybin Kamışlı gümrük kapısının açılmasını bekliyoruz. Bu Irak'la olan ticaretimize de ekstra kapı, ekstra imkan sağlayacak, fırsatlar oluşturacak. Ziraat Bankamızın burada ortaklaşa bir banka kurma projesi var. Merkez Bankası Başkanı başvurunun doğru yolda ilerlediğini ve olumlu bir görüşe sahip olduklarını ifade etti. Tahminim bu yıl sonuna kadar ilk Türk Bankası olarak Ziraat Bankası'nı Suriye'de görme imkanı bulabileceğiz.

0: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA kripto.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ağustos ayını da geride bırakacağız bu haftayla beraber. Ve hem piyasalardaki seyir hem de özellikle savaşla ilgili gelişmeler, gözler belki İran'a dönmüştü ama bir miktar daha artık Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma ortamının nereye doğru evrileceğine dair ki biliyorsunuz buradaki cephe hattıyla sınırlı olmayan bir konu bu. Dünyada da konuştuğumuz ister iktisadi ister küreselleşmeyi ilgilendiren o bloklaşmanın askeri ve stratejik anlamdaki bir nevi dünya hattını da takip ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Piyasalarda nasıl bir görünüm var diye bu kez harita üzerinden rakamlara ve endekslere baktığımızda da burada bir miktar daha haftanın sonuna yaklaşırken baskının arttığını söylemek mümkün. Özellikle ana endeksler içerisinde Kakara'nın %1'e yaklaşan şu anda aşağı yönde bir yüzdesel değişimi var. DAX'ta pozitif görünüm söz konusu. Lakin FTSE ve birçok Avrupa endeksi bugün düşüşte, özellikle anlamlı olması açısından belki de Polonya borsasının %1'in üzerinde düştüğü bir gün ki ister 2. Dünya Savaşı'nı düşünelim ister Avrupa'yı şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde yüzyılları aşan belki de mücadele alanında Polonya önemli bir ülke ve biraz önce girişte söylediğim cümlelerin belki de uzantısında bugün hisse senedi piyasalarına yansımasının da sadece bununla sınırlandırmıyorum tabii ki ama oldukça anlamlı olduğunu söylemek aslında mümkün. Bununla beraber biraz daha yakın belki de sınır komşusu Finlandiya borsası da %1 yükseliyor. Bu da ayrı bir ironi belki de. Bunun yanında hemen İsveç borsasının kısıtlı olsa yükseldiğini görüyoruz. Brent ve WTI'de şu an yükseliş var ama buradaki baskıyla en azından haftanın genelinde söyleyebileceğimiz düşüş baskısıyla Norveç borsası da düştü. Bununla beraber Sofya borsasında %1,5'un üzerinde yükseldiğini görür vaziyetteyiz. Asya kapanışları sancılı oluyordu. Bugün bir miktar Kospi'de toparlanma gördük. %1,5'un üzerinde yükselişini izledik. CSI 300'lere %1'e yakın yükseliş vardı. Nikkei düştü Hang Seng'le beraber. Avrupa'nın ötesinde ABD vadelilerine bakalım. Hali hazırda bu kadar hisse senedi piyasalarından bahsetmişken ABD vadelilerinde de dün malumunuz akıllı para esnasında ABD verilerini karşıladıktan sonra hem tahvil tarafı hem de hisse senedi tarafı hareketliydi. Şu an itibariyle Nasdaq'ta %1'e yakın takiben S&P 500'de %0,50'lerle ifade edebileceğimiz yukarı yönde değişimler var. Dow Jones neredeyse değişmiş ama ekrandaki kırmızı renk %0,00'larla ifade ettiğimiz bir negatif yöne işaret ediyor. Spot piyasada bakalım neler olacak. İçeride Borsa İstanbul'un detaylarına değinecek olursak BIST %0,30'lar civarında, BIST 30'da keza yine benzer yüzdesel bazda aşağı yönde hareket var. Ulaştırmada bugün satışlar biraz daha ön planda %0,60'lar civarında. Bankacılıkta ve sanayi endekste ise %0,50 ortalamasıyla diyelim. Çünkü bankacılıkta %0,48 şu an 50 diyelim ona da. Sanayide de %0,60'larla ifade edebileceğimiz yukarı yönde değişimleri görür durumdayız. 2 yıllık gösterge tahvilimizde %40,08 seviyesindeyiz. Burada 40'ın altını gördük. Bunun altını defaatle çizelim. 10 yıllıklarda ise %34,5'un gerisindeyiz şu an. Neredeyse değişimsiz ama ikisinde de bugün bir miktar daha yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. CDS'imiz 220'nin altında kalmaya devam ediyor. Son 1-2 haftada 220'lerin altına gelinse de uzun vadede ya da ne diyelim son bir yılda bunun aşılmasının aşağı yönde biraz zorluğundan söz etmiştik. Aslında son dönem diyelim Türkiye'de 220'nin altına gelen CDS ciddi anlamda önemli bir seviye ama bunun gerisine gelecek mi o ayrı bir mesele. Lakin buralardan çok yukarılara döndüğümüzü de hatırlamak gerekiyor kısa tarihte. Bununla beraber dünyaya baktığımızda da ABD tahvillerine göz atalım detaylı. ABD vadelilerine göz attık. ABD tahvil faizlerinde bugün yön yine yukarı. 10 yıllıklar %4,65'in üzerine görebileceğiniz üzere. 30 yıllıklarda halen %5,20'lere yakın kalıyoruz. 17-18 bandında olsak da 2 yıllıklar %4,20'nin üzerinde. 5 yıllıklar da %4,40'lara yakın. Buranın gidişatı ne yöne doğru olacak? Açıkçası yılın kalanında oldukça önemli yanıt bekleyen soruların başında. Biraz önce söylediğim gibi Brent'te bir miktar yön yukarı döndü. 88,5 dolara doğru geliyoruz. WTI'da da 82,5 dolara yaklaştığımız bir şu anda zaman dilimi içerisindeyiz. Gümüşte 68,30 dolardayız. Kısıtlı bir yükseliş var. Ons altında tekrar 4600 dolara yaklaşmaya çalışıyor. 4595 dolarda çok kısıtlı bir yukarı yönde değişimin olduğunu söyleyelim. Spot dolar endeksi 99'un altında kalmaya devam ediyor. Ama bu hisseyle ilgili konuştuğumuz ya da dünyadaki genel koşullardan bahsettiğimiz çerçevede VIX endişe endeksinin 15'inde altında olduğunu görüyorum. Risk iştahını göstermesi adına en azından merkezi olmayan dünyanın da ötesi, merkezi olan dünyanın da ötesinde 79.500 dolara yaklaşmaya çalışan %1'in üzerinde yükselen de bir Bitcoin var diyerek 5 dakikalık bir özet yapalım siz değerli izleyicilerimize ve kısa bir araya gidelim. Aranın ardından uzun uzun Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan hocamızla Akıllı Paradayız. Bekleriz.
1: Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Akıllı paranın ana kısmında Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan hocamız bizlerle. Bugün hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Benim bu iki günlük mesaimi kendi adıma şans addediyorum. Dün de Selva Hoca ile Finans Merkezi'nde genel yönetmenimiz Açıl Sezen Yoklu sohbet etme şansı oldu. Bugün de sizle sohbet ederek geçireceğiz. Benim açımdan en azından dolu dolu oluyor. Umarım seyircilerimiz için de öyledir. Şimdi hocam konuşulacak çok konu var. Bugün yeterli de vaktimiz var. O yüzden hiç lafınızı esirgemeyin.
1: Tamam.
0: Şimdi önümüzdeki hafta veri takvimine bakacak olursak bir büyüme mesaisine gireceğiz. Tahmin ediyorum orada siz de yine vaktinizi ayıracaksınız bize ya da başka yayın organlarına. Ama büyümeyle ilgili neredeyse bir ne diyelim Türkiye adına en azından çok majör değişiklik olmadığı için uluslararası kurumların raporlarında da Türkiye ile ilgili gündemde de büyümenin açıkçası böyle genişleyen bir alanı yok. Bizim daha çok odağımız enflasyon. Akademisyen kimliğinize dayanarak şunu sormak isterim. Burada enflasyonla ilgili konu büyümeyle ilgili sorun olmadan böyle biraz ne diyelim çözümsüzlüğe doğru mu gidiyor? Yani çünkü normal bir insan için büyüme verisinin çok bir önemi yok ama enflasyon herkesin ücretler başta olmak üzere hayatına çok etki ettiğinden böyle bir sanki görünmez algı var insanların aklında.
1: Ama yani büyüme verisi de tabii şöyle olsaydı herkesin büyük problemi haline gelirdi o. Bir resesyon olup da insanlar işsiz kalsaydı mesela, o zaman büyüme verisi de herkesin hissedeceği bir şey haline gelirdi. Bizim tabii dezenflasyon programına baktığımız zaman böyle bir bedel ödemedi. Bu anlamda ciddi bir işsizlik bedeli ödemedi. Tabii ki son zamanlarda yani bir süredir, uzunca bir süredir de reel sektörden ciddi bir yakınma söz konusu. Ama böyle bir işten çıkarmaların, iflasların olduğu vesaireye böyle bir resesyona doğru sürüklenmedi. Büyüme biraz irtifa kaybetti. Hatta son zamanlarda daha da fazla belirgin hale geldi. Ama bu açıklanacak veride onu göremeyebiliriz. Zaten çünkü 6 ay gecikmeli geliyor büyüme verileri. Bu şu içinde bulunduğumuz bu yılın 3. çeyreğine ait olarak bir büyümede zayıflamayı daha görmek mümkün. Ama ne olursa olsun son büyüme rakamları da böyle güçlü, Türkiye'de alışık olduğumuz güçlü büyümeye işaret eden büyümeler değil. Yani son dönemde, son birkaç yıldır büyümenin de daha böyle Türkiye için vasat sayılacak yerlere geldiğini görüyoruz. Ama bu vasatlık kendisini işte insanların hissedebileceği işsizlik gibi bir yere doğru döndürmüyor. Yani büyük bir ihtimalle baktığımız zaman burada bir verimsizlikle ilgili bir sorun var. Bu sorunun tezahürü olarak da, onun başka sorunların da tezahürü olarak da ciddi olarak yavaşlamış olan yatırımların bir tezahürü olarak böyle bir vasat büyümeyi görüyoruz. Belki bu üçüncü çeyrekte vasatın da biraz altını görme ihtimalimiz var. Ama herkesin bildiği bir şey var. Büyüme ile enflasyon arasında bir değiş tokuş var. Yani bunu evet, buna itiraz eden iktisatçılar da var ama sonuç olarak baktığınızda elbette bir dezenflasyon programı hiç teorik olarak hiçbir büyüme maliyeti ödemeden de başarılı olabilir. Ama bu teorik durumun çok az gerçekleştiğini görüyoruz. Esasında var olan bir dezenflasyon, enflasyonu düşüren bir programın aynı zamanda hiç olmazsa bir 6 aylık bir dönem bir resesyonu içerdiğini görüyoruz. Mesela buna en yakın örnek Türkiye'den hatırlayacak olursak 2018 yılında olan resesyon. Orada enflasyon bir kur şokuyla, her zaman olduğu gibi Türkiye'de hep enflasyonu tetikleyen bir kur şoku oluyor. O kur şokuyla birlikte tetiklenmiş bir enflasyon vardı. Bu Rahip Bronson olayıyla beraber ortaya çıkmıştı. Onu takiben bir resesyon gerçekleşti. O resesyonun sonunda da enflasyon düşmüştü. Ama şimdi neredeyse 3 yıla yakın, son 2023'ten itibaren bir orada da bir kur şokuyla tetiklenen bir enflasyon oldu. Şeyi kastetmiyorum, 2021'in yılında ya da 2022'nin başında 80'lere fırlayan, o da kur şokuyla oluşmuş bir enflasyondu. 2023'te de ekonomi yönetimi değiştikten sonra Sayın Mehmet Şimşek'in bakan olmasıyla beraber yeni ekonomi politikasının da en başında da bir kur şoku olmuştu. Enflasyon tekrar 70'lere sıçramıştı, 36'lar düzeyinden. Ondan beridir, 3 yıldırın beridir 70'lerde, onu esas almak lazım aslında bu programı. 70'lerden bu yana baktığınız zaman yani böyle bir maliyet ödemedi Türkiye ekonomisi büyüme anlamında, işsizlik anlamında. Esas evet, son dönemde son bir yıldır vasata gelmiş olan bir büyüme var. Hatta son bir yıl değil yani, daha da uzunca bir süredir, daha da uzunca bir süredir vasata gelmiş bir büyüme var. Ama dediğim gibi bu kendisini işsizlik olarak göstermiyor. Evet, biz bu enflasyondan, büyümede böyle bir bedel ödemeden kurtulabilir miyiz? Yani enflasyon çok yapışkan 30'lar düzeyinde. Gelecek yılda belki bunu 20'lere indirmek mümkün olabilir ama o yapışkanlığı, özellikle de hizmet kesimindeki yapışkanlığı, büyümede böyle bir bedel ödemediğiniz sürece o yapışkanlığı da ancak çok çok uzun dönemde kırabiliyorsunuz. Ve hatta kırmadığınız, böyle bir bedel ödemediğiniz için bu yapışkanlık kendisini o kadar kronik hale getiriyor ki ondan kolay kolay kurtulmanız maalesef mümkün olmuyor. Bizim de yaşadığımız şey bence bu.
0: Hocam, sizi gündelik hayatta görüp yanınıza gelip sohbet edenler oluyordur. Tabii bu işin ihtisasını, işte sizin gibi hocalığını vesaire yapmanın da ötesinde aslında bu alanda çalışmayan ya da eğitim almayan kişilerin de görüşleri bazen bizlerin de akıllarında bir takım şeyler uyandırıyor. Mesela ben zamanında kurun etkisiyle ilgili şöyle bir şey duymuştum. İşte yani faiz olmadıktan sonra kur kaça kadar giderse gitsin diye sıradan bir yurttaşla konuşurken böyle bir moda önerisi gelmişti. Kendi inandığı şeyleri anlatmıştı. Ben de ilgiyle dinlemiştim. Buna benzer olarak bu biraz önce sizin bahsettiğiniz enflasyon ve büyüme ile ilgili son zamanlarda bu birden fazla olduğu için, yani tüm gündelik muhabbetlerim gelip burada kamera karşısında anlatıyor değilim, şöyle önermelerle karşılaşıyorum ben. Ya enflasyon kalsın %30'larda. Büyüme işte resesyona, sizin söylediğiniz gibi, dönmedikçe, insanlar işini kaybetmedikçe, gemi batmıyorsa da yüzer. Yani yüksek enflasyon böyle kabullenilip ya büyümeye çok bir şey olmadıkça biz yolumuza devam ederiz diye anlaşılabilecek bir şey mi?
1: Yani şimdi şöyle, tabii aslına bakılacak olursa yani tüm fiyatların %30'luk bir enflasyonda şunu bilseydik, bütün fiyatlar aynı oranda %30 artıyor, ücretler de %30 artıyor. O zaman yani büyümede de bir etki olmuyor. Böyle bir dünya olabilseydi eğer, o zaman bu doğru olurdu. Ama böyle değil. Çünkü o her fiyat %30 artmıyor. Bazı fiyatlar %50 artıyor, bazısı %25 artıyor. Bunun getirdiği çok büyük bir belirsizlik ortamı var. Bu belirsizlik ortamında da yatırım, yani enflasyonun düzeyiyle enflasyonun oynaklığı arasında bir ilişki var. Bu çok iyi bilinen bir ilişki. Enflasyon düzeyi yükseldikçe, yani enflasyon, manşet enflasyon %30'a geldikçe, bu göreli fiyatların, yani işte en iyi anlaşabilecek göreli fiyat sizin ücretinizin başka fiyatlara göre oranları, bütün bunlar, buradaki oynaklık artıyor. Bu oynaklığın getirdiği bir maliyet var. O maliyette yatırım yapılmaması. Çünkü önünü göremeyen bir yatırımcı, yani ne olacağını burada, fiyat düzeyine, kendi malının fiyatının nereye gideceğini, başka malların fiyatlarının ona göre nereye gideceğini göremeyen bir yatırımcı yatırım yapmıyor. Şu anda Türkiye ekonomisinde maalesef yatırım yapılmıyor. Keşke böyle olsa, yani her bütün, o zaman zaten bunun bir manası olmaz. %100 de olabilir enflasyon. Bütün fiyatlar yani artıyordur. Yani senenin başında bütün fiyatları %100 arttıralım, ücretleri de arttıralım. O zaman enflasyonun bu belirsizlik kanalından işleyen yatırımları ve dolayısıyla da büyümeyi etkisi olmazdı. Ama böyle bir dünya yok. Çünkü yükseldiği zaman enflasyon o zaman bir sürü malın fiyatı da oransız olarak artmaya başlıyor. Bunu başka daha iyi örnekleri var. Aynı malı, boş verin göreli fiyatı, bir malın diğer mallara göre olan fiyatının oynaklığı, aynı malın farklı yerlerdeki fiyatları da zaman içerisindeki bir gün önce gördüğünüz fiyatı yarın bambaşka bir şekilde görebiliyorsunuz. Yüksek oranlarda. Yani bunu hepimiz hayatımızda deneyimliyoruz. Yani daha yani gördüm bakıyorum bugün bakıyorum fiyata 75 ertesi gün 90 çünkü fiyat algılarınız kayboluyor yüksek enflasyon. O malın fiyatının pahalı mı ucuz mu neye göre ucuz neye göre pahalı değerlendirmesini kaybediyorsunuz. E şimdi bu tabii bir sürü fırsat eğer talep de canlıysa o fırsatı yakalayan fiyat yapıcılar için de bir fiyatları da yükseltmeye yönelik olarak bir teşvik edici bir unsur haline geliyor. Dolayısıyla fiyatları yükseltebildikleri kadar yükseltiyorlar. Ya da hadi buna böyle ahlaki boyutları falan eklemeyelim. Ya da neye göre fiyatı yükselteceğini bizim anchor dediğimiz yani çıpa dediğimiz neye göre fiyatı yükselteceğini bilmediği için hem fiyat değiştirme sıklığını arttırıyor. Yani normal düşük bir enflasyon ortamındayken senede diyelim ki bir defa iki defa fiyat ayarlaması yapanlar her ay fiyat ayarlaması yapmaya başlıyorlar. O fiyat ayarlamalarında da çıpa olarak bakacakları bir yer olmadığı için ne en yüksek ne yapabilirse ya da orada yakında işte kendi fiyatını %50 arttırmış olarak gördüğü zaman işte efendim bu %50 arttırıyor ben de o zaman %50 arttırayım diyorsa bu büyük bir fiyat karmaşası yaratıyor. Bu fiyat karmaşasının maliyetini de büyüme üzerinde elinde sonunda görüyorsunuz. Biz niye ben vasat büyüme dedim? Tam da bu nedenden dolayı. Yani %80'lerdeyken enflasyon, %70'lerdeyken ya da %30'lardayken vasat büyüme olur ancak. Böyle yani enflasyonla büyüyelim efendim. Yani %30'lar bizim enflasyonumuz büyümemizde 7-8'ler, 9'lar falan böyle bir dünya yok. Yani bu büyümeyi vasata çeken şey de bu enflasyon düzeyi ve onun altında yatan bu fiyat karmaşası, bu fiyat oynaklığı. Dolayısıyla enflasyonu öngörülebilirlik sağlamak ve yatırım istiyorsanız, kaliteli yatırım istiyorsanız, kaliteli büyüme istiyorsanız enflasyonu düşürmeniz gerekir. Başka çaresi yok. Ha diyelim ki bu işte efendim %2 mi olmalı falan oraları konuşacak durumda değiliz zaten. Yani biz Türkiye'de belki enflasyonu şu anda eskiden olduğu gibi 8'ler düzeyine yani tek haneli düzeye 8'ler bile onun yani yakınına bir yere getirsek bile biz bir hayli rahatlarız öngörülebilirliği artırmak konusunda. Ondan sonrasını yapmak ise ayrı bir tartışma konusu. Yani şeyi tartışmaya bile gerek duymuyorum çünkü oralardan o kadar uzağız ki orayı tartışmanın bir manası yok. Yani efendim gelişmekte olan bir ülkede 2 hedef olmaz, 3 olur, 3 olmaz, işte 5 olur, 6 olur bilmem ne falan bunlar doğrudur. Yani bunlar ayrıca da tartışılabilir ama tek haneli bir enflasyon öngörülebilirlik açısından esastır. Buraya gelmediğimiz sürece biz bunun maliyetini yatırım yapılmaması, vasat büyüme olarak ödemeye devam edeceğiz. Yalnız bir de bunu böyle şey de düşünmemek lazım. Efendim işte 3 sene yatırım olmasın ne olacak? Sonra biz yatırımları tekrar yaparız. Öyle bir dünya yok. Yatırımınızı her yıl yapmanız lazım. Bütün dünya ileriye doğru giderken sizin o dünyayla baş edebilmeniz için, rekabetçiliğinizi koruyabilmeniz için kaliteli, o rekabetçiliği arttıracak, büyümeyi ve verimliliği arttıracak yatırımları yapmanız lazım. Yani yapay dünya çağındayız. Bütün dünya almış başını gidiyor. Yapay zekanın körüklediği yatırımlar var. Siz burada şimdi biz böyle bir bekleyelim bakalım bir 4-5 sene falan. Ondan sonra bakarız tekrar bu açığı kapatırız gibi bir olanağınız da yok maalesef. Dolayısıyla bunun maliyeti çok fazla. Yani böyle gözle görülmüyor olabilir. Yani bir anda algılanmıyor olabilir ama Türkiye bunun maalesef bedelini ödüyor. Bu yüzden bundan bir an evvel kurtulmak gerekiyor.
0: Şimdi hocam dün belki web sitemizde siz de rastlamışsınızdır ama bizim web sitemizden de ziyade Milei Arjantin'de göreve geldiğinden beri müspet ya da menfi olarak kendisinin şahsi görevi devralmadan önceki ekonomik görüşleri, görevi devraldıktan sonra da pratikte uygulamaları tartışma konusu. Ama özellikle ana akım medyanın içerisinde övüldüğü dönemler oluyor. Özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından da böyle kutsanan bir şeyi de var bazı kesimlerin. Çok eleştiren de var tabii ki. Ama en nihayetinde mesela biraz önce yatırımlardan bahsettiniz. Dün web sitemizdeki haberin son kısmında Equilibria ekonomisti Lorenzo Gravina diyor ki yatırım olmadan işletmenin kapanması ve resmi istihdam yaratılmaması koşullarında Arjantin ekonomisi ne geriye gidiyor ne ilerliyor diye. Burada önümüzde net şablon var ama size soracağım kısmı da şu. Mine'yi geldiğinde özellikle uluslararası kurumlar ve siyasi olarak da Trump'la ilişkilerinin çok ciddi nüfuzunu kullanarak hem siyasetini hem de ekonomi politikalarını hayata geçirdi. Burada bir takım Arjantin varlıklarındaki gelişmeler ya da enflasyonda bir ciddi mesafe kat edilmesi ciddi övgüye mazhar olmuştu. Şimdi buraya geleceğini öngörmüyorlar mıydı mesela? Yani çünkü Latin Amerika, Güney Amerika daha doğru ifadeyle bunun çok ciddi bir laboratuvarı. Arjantin'in bu hale gelmesi IMF uygulamalarında çok ciddi payı var. Ne diye o zaman yani denenmiş bir reçete niye mesela burada övülerek böyle öne çıkarıldı?
1: Yani evet aslında bakılacak olursa belki de bileğinin uyguladığı son zamanlarda şöyle dikkatinizi çekecek olursa artık dünya böyle bir tamamen serbest piyasa devletin müdahalesinin olmadığı bir dünya değil. Hatta tam tersine gidiyor. Dünyada,
0: pandemiyle beraber kamu evet, geri döndü diyoruz ya, işte. Evet, ama bambaşka döndü.
1: Bambaşka. Şimdi bu politikalar, sanayileşme politikaları 2019'dan beri hızlıca artıyor. Yani dolayısıyla herkes ülkeleri gerek ulusal güvenlik koşulunda ya da kendine yeterlilik veya başka nedenlerle çok ciddi bir biçimde devlet müdahalesi söz konusu. Ve yapay zekanın gündeme getirebileceği olumsuzlukları da aşmak için yine birçok ekonomist, Basra bizim Daron Acemoğlu hocamız olmak üzere, yani bu devletin bu konuda aktif rol alması gerektiğini savunuyor. Şimdi böyle bir dünyaya gitmişken Milei burada hani onun tam tersini savunan bir örnek olarak ilk başta eski liberal cenah tarafından tabii ki alkışlandı. Çünkü o onların savunduklarını başka dile getiren dünyada yoktu. Doğal olarak tabii devletin bu kadar verimsiz işlediği, devletin bu kadar verimsiz olarak ekonomiye müdahale ettiği ve derinlemesine müdahale ettiği bir yerde siz bu kamu müdahalesini böyle gelip çat diye bıçakla keser gibi kestiğiniz anda tabii ki bir verimlilik artışı meydana geliyor. İlk başta o oldu. Yani olan o oldu ama tabii ki bu hiçbir şekilde biraz konuştuğumuz bu anlamda verimliliği artıracak yatırımları ya da yapılması gereken yani rekabetçiliği körüklemek, rekabetçiliği uluslararası arenada var olabilmek için yatırımları destekleyecek bir sistem değil bu. Yani biz ya şunu bence artık kimse dünyada bunu ciddiye almıyor bu eski görüşü. Yani bırakalım piyasa, biz kurumları

0: piyasa, sadece bunlar var diye piyasa doğru alanlara, yapılması gereken alanlara yatırımı yapmıyor ya da bunun piyasa bunun sosyal maliyetini hiçbir zaman gözetmiyor. Burada bu sosyal maliyeti gözetecek olan en büyük kurum devlet tabii. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman artık biraz zaten ya tabii bunun yani sadece yani biz burada görüşler çok. Yani ulusal devletin müdahalesini ulusal güvenlikten ya da işte ulusal yatırımdan, ulusal rekabet gücünü kazandırmaktan sosyal eşitliğe kadar isteyen farklı çok farklı yelpazeler var. Yani bunların hepsini ama bunların ana noktası devletin bir şekilde burada müdahil olması. Yani eskisi gibi sadece işte liberal sistem altyapıyı yapsın. Ondan sonra da özel sektör doğru alanlara doğru kaydırır ve sosyal maliyet bir şekilde buradan da bir sosyal maliyet oluşmaz görüşünü savunmak bence artık çok mümkün değil bu dünyada. Ama işte bir şey vardı, örnek vardı orada. Hem de çok karikatürize bir örnek vardı.
1: Anarko-kapitalist
0: evet, kendini. Evet, yani o anlamda böyle bir şey. Ben de olacağına bunun sonucu bu olur. Yani ben buradan bir şey çok fazla bir şey beklememek lazım. Yani baştaki etki de yani bir yeri bu kadar kötü yaparsanız zaten tamam mı onun bir kısmını şeyde kestiğiniz zaman oradaki verimsizlik alanlarını düzelttiğiniz zaman tabii ki bir iyileşme olacaktır. Ama o iyileşme sağlıklı bir iyileşme ya da sürdürülebilir bir iyileşme olmayacaktır. Bence Arjantin'in başına gelen ya da gelecek olan şey bu.
1: Karikatüristik başlıkta da işte hayranlarına kötü haber diye söyleyebiliriz.
0: Evet. Hocam evet. Ama yani böyle şeyleri ben tabii yani seviliyor böyle şeyler dünyamızda. Yani onu da
1: hocam
0: anlıyorum.
1: Seçenek olmayınca insanlar işte tabii. Sağ popülizmin evet. Yükselişinde buna bağlıyoruz. Çok bari bir de bunu evet. Deneyelim diyorlar.
0: Tabii tabii o konuda yani hani kimseyi de şey yapmamak lazım. Tabii, tabii. Yani evet yani bu küçümsememek gerekiyor muhakkak. Yani bunu göremedi diye vesaire.
1: Neticede bir irade tecelli edip göreve tabii, geldi.
0: Yani. Elbette elbette.
2: Biraz önce söylediklerinize paralel dün göz attınız mı bilmiyorum. İSO Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ın da açıklamaları vardı. Evet. Hiperküreselleşme ve devleti ekonomiden çıkaran anlayışın pandemi, arz şokları, jeopolitik riskler, teknolojik gelişme ile korumacılık gibi etkenlerle son bulduğuna ve yapısal bir dönüşümü dayattığına dikkati çekiyor Bahçıvan. Özellikle tümüyle piyasa güçlerine emanet edilmiş kuralsız ve plan programsız bir modelin sınırlarında gördük. Planlama uzun vadeli kalkınma hedefleri doğrultusunda daha proaktif bir rol almasına dayanıyor. Kamu ile özel sektör arasında yeni bir işbirliği kültürünü yerleştirmemiz gerekir. Bu bağlamda girişimci devlet kavramını günümüzde ülkemizde de düşünmek için doğru bir zamandayız dedi. Şimdi Mazzucato ile hayatımıza bizim girişimci devlet diye bir şey gelmişti. Erdal Bey de başta olmak üzere Sayın Bakan, Sayın Merkez Bankası Başkanı zaten artık bilgiye ulaşmak da çok kolay. Zaten muhtemelen kişisel tanışıklıkları ya da birlikte bir takım seminerlerde bulunmaları da söz konusu. Evet. Ama bizler de okuyoruz. Şimdi hocam isterseniz kalan 5-6 dakikada Mazzucato ne diyor? Erdal Bey ondan esinle bir şey mi söylüyor? İşte Çin ekseninde belki böyle bir girişimci devlet diye bir şeyi deneyimliyoruz. Sonucu da tam olarak ne olacak o da ayrı bir muamma ama böyle fikrin ortaya çıkması ayakları yere basan Türkiye için bir ihtimal mi?
0: Umarım olur. Ben de çok desteklediğim bir görüş. Bunun iş dünyasından geliyor olması da ayrıcana sevindirici. Çünkü iş dünyasının böyle bir şeyi desteklemesi pek görülmüş bir şey değil. Çünkü onlar bu şekilde bir devletin varlığını pek sevmezler. Şimdi Çin ayrı bir konu. Şimdi bence burada Çin'in kendi başına ayrı bir sistemi var. Mazzucato'nun bahsettiği örnekler Çin'den değil sadece. Bizzat liberalizmin beşiği Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yani onun söylediği girişimci devlet dediği özel sektörün yapmaktan kaçınacağı büyük risk içeren ya da şöyle diyelim çok büyük miktarlara ulaşmış olan ama içinde risk barındıran özel yatırımları özel sektörü yapmayacağı. Mesela eğer devlet olmasaydı NASA ve uzay araştırmaları vesaire bu şeyler olmasaydı internet teknolojisi gelişmeyecekti ya da GPS teknolojisi gelişmeyecekti. Efendim ondan sonra da Apple diye bir firma olmayacaktı vesaire vesaire. Burada yani o diyor ki devlet bu alanlara yatırım yaptığı için yani büyük yatırım gerektiren ve özel sektörün alamayacağı derecede bir risk içeren ama gerçekten de bir gerçekleşirse de etkisinin çok büyük olacağı verimliliği

0: çok yüksek arttıracağı yatırımları devlet yapar. Onun dışında ayrıca da firma düzeyinde de bazı yerlerde girer, firmalarla beraber hareket eder, firmalara destek verir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok örneği var. Yani bırakamam ya. Yani. Tüm Batı dünyasında bunların örnekleri var. Eğer girip incelenirse zaten sanayileşme politikası adı altında birçok firmaya özgü yapılan destek Batı dünyasında da Çin'de. Çin'de aynı modeli uyguluyor. Çin tabii sadece orada bir mülkiyet konusunda daha farklı bir yaklaşım var. Ama devletin varlığı bizzat burada firmaları desteklemesi, verimli yatırımları firmalara doğru kanalize etmesi, onlara bunları yapacak teşvikleri sağlaması vesairesi açısından planlama tabii esas. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bir planlamadan söz etmek mümkün değil yani bu anlamda. Ama biraz önce dediğim kanalın içerisinde devlet bizzat ekonominin içerisinde bazı alanlarda özel sektöre teşvik veriyor, destek veriyor. Ayrıca başka bir sistem daha var. Onu Çin de yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden kopyaladı. Üniversiteler. Üniversiteler aracılığıyla orada geliştirilen buluşların iş hayatına uygulanması konusunda da üniversitelerin rolü çok büyük. Amerika zaten, Amerika Birleşik Devletleri girişimcilerini, girişimcilik ekosistemini bu şekilde geliştirdiği, devletin o kanal üzerinden de birçok destek sağladığı bir yer. Çin de bizzat aynısını yapıyor. Üniversitelerini bu şekilde destekliyor. Girişimci ekosistemini genişletiyor. Biz de yapmaya çalışıyoruz ama yani az da değil buraya sağladığımız teşvikler, destekler. Ama bunun karşılığını maalesef oralarda olduğu kadar alamıyoruz. Hatta beklentimizin bir hayli altında alıyoruz diyebilirim.
1: Bizimki bu anlamda, biraz da ekonomik dirijizme mi gidiyor hocam?
0: Öyle gibi görünüyor. Evet, bir parça daha çok mesela yani biz hep şeyinde işin özünden ziyade onun çevresinde ne alınabilir? Yani mesela yani üniversiteler yapıyor bunu şey vergi indirimlerinden faydalanacak olan firmalara alan açıyor, oradan kira alıyor. İşte o teşvikler o anlamda firmalara ek bir kaynak sağlamış oluyor. Ama amaçlanan teknolojik yatırım, teknolojik girişimcilik buradan çıkmıyor maalesef. Yani bizde biraz böyle oluyor. Bu planlama bu anlamda önemli. Yani hangi alanlara yatırım yapacağımız, hangi alanlar gerçekten bizim için stratejik anlamda önemli. Bunların dile getirilmiş olması ben çok önemli ve olumlu buluyorum. İnşallah devamı gelir.
1: Hocam bir dakikamız kaldı. Orada sual yerine siz Gülten Kazgan hocamızla zaten doğru. Beraber de çalıştınız. Evet. Birkaç hocam, cümle söz etmek isterseniz
0: hocam, benim
1: bir hafta oldu.
0: Hocam tabii ben akademisyenlik hayatıma kendisinin asistanı olarak başladım. Hocamı yani rahmetle anıyorum. Bende emeği çok büyüktür. Kendisi Türkiye'nin duayen iktisatçılarından. Türkiye'ye iktisat dünyasına hem yetiştirdiği öğrencileri akademisyenler olarak hem de yazdığı, çizdiği fikirleriyle çok büyük katkıda bulunmuşlardır. Ruhu şad olsun. Kendisini burada yine rahmet ve özlemle
1: anmış olalım.
0: Sağ ol.
1: Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan hocamız bizlerle birlikteydi. Biraz önce hocamız da söyledi. Ben de yüksek lisansla Bilgi Üniversitesi mezunuyum. Üniversitenin tabii hem Gülten Hoca gibi sizler de dahil olmak üzere hoca Sertel hocamızı da anmak lazım aslında ekol evet. Olarak oralara evet. Taşıyan hayatımıza faydası oldu. Güzel de bir akademik yıl dileyelim. Bugüne kadar kattığı gibi ülkemize değerler katsın diyerek akıllı paraya noktayı koyalım. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalardaki gelişmelere ve rakamlara değineceğiz. Daha sonrasında Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren bizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden müteahhitlik sektörü ve taahhüt çerçevesinde nasıl etkilendiğini değerlendireceğiz. Sonrasında ise Mekse Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli bizlerle birlikte olacak. Onunla da Borsa İstanbul'daki son tabloyu beraber masaya yatırmaya çalışacağız. Ancak önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakarak başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde iyileşme ivmesi sürüyor. Verilere göre geçen hafta brüt rezervler yaklaşık 5 milyar dolarlık artışla 188.4 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler ise 1.7 milyar dolar artışla 55.9 milyar dolar düzeyine geldi. Merkez Bankası verilerine göre 21 Ağustos haftasında parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları 1.1 milyar dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 775 milyon dolar artarken tüzel kişi mevduatlarındaki artış 361 milyon dolar oldu. Yatırım Bankası Morgan Stanley, Türk bankacılık sektörü için kapsam alanını yeniden başlatarak karlılıkta toparlanma sürecine girildiğine dikkat çekti. Analistler, güçlü sermaye tamponları, artan politika öngörülebilirliği ve dezenflasyon işaretlerinin desteğiyle Garanti BBVA ve Akbank'ı sektörün en cazip hisseleri olarak öne çıkardı. Almanya'da tüketici güveni ekonomik ve finansal görünümdeki iyileşmenin etkisiyle Eylül ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek toparlanma eğilimini sürdürdü. Ülkede tüketici güven endeksi bir önceki aya kıyasla 2.8 puan artarak eksi 26.6 puana yükseldi. Analistler endeksin sabit kalmasını bekliyordu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış müzakerelerine açık olduklarını belirterek, Rusya hedefe barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ediyor dedi. Peşkov, Amerikalılarla çalışma düzeyinde temasların sürdüğünü kaydetti.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Endeks şu an itibariyle 14.566 puanda, bir 45 puan kadar geri çekilme görünüyor endeksin kendisinde, ama şu an itibariyle baktığımızda sadece 85-90 puan arasında iki hisseden destek ve Odin tarafından gelen düşüşler endeksi aşağıya çekiyor. 1.65, biri 23 puan endeks üzerinde negatif tarafta etki yapıyor. Buna mukabil Aselsan'da, Astor'da ve Tüpraş'ta 28, 18 ve 11 puan kadar endeksi yukarı çeken etkiler üretiyor. Ancak genel anlamıyla baktığımızda destek, factoring ve Odin tarafı şu anda endeksi eksiye çeken ana yön olarak kendini gösteriyor. Bankacılık endeksinde %0.34'lük yükseliş, sanayi endeks tarafında %0.7'lik yukarı yönlü hareket var. Mali endekste aşağı yönlü hareketi de yine destek factoring üzerinden değerlendirmek mümkün. Dönelim buradan kurlar tarafında, tablo nasıl, ona bakalım. 56.18 Euro TL'de, 48.13 Dolar TL'de gördüğümüz seviye. Euro dolar çaprazı hemen hemen aynı yerde, 1.1645'ler civarında. Üçüncü gündür burada çok fazla hareket olmadığını söyleyelim. 99.20'ler civarındaysa şu anda dolar endeksi fiyatlaması var. Dönelim Avrupa hisselerine. Avrupa cephesinde şu anda Fransa'nın negatif ayrıştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Paris'teki kayıplar %1.3'e geldi. An itibariyle dönüp baktığımızda Fransa'da Cumhurbaşkanlığı için ilk müzakerenin, ilk daha doğrusu toplu tartışmanın bugün itibariyle yapılacağını söyleyelim. Bunun öncesinde özellikle Le Pen'in çok ön plana çıktığı bir tablo, Fransa cephesinde ciddi anlamda faizleri yukarı itmeye devam ediyor. 10 yıllık Fransız tahvil faizi 4 onlara kadar geldi. Dolayısıyla şu anda kabaca bir gelişmiş Avrupa ülkesinden ziyade orta düzey bir Avrupa ülkesinin faizine kadar gelmiş durumda. Hal böyle olunca bankalarda ciddi bir satış eğilimi görüyoruz. Fransız bankaları %4-%5 civarında geri çekiliyor bugün. O da Kakaran endeksini %1.3 kadar aşağı çeken ana unsur. Onun dışındaki diğer endekslerde FTSE'de de %0.5 kadar, İtalya'da Milano borsasında da aynı oranlarda aşağı yönlü hareket var. Frankfurt'ta DAX endeksini ise hafif artıda görüyoruz, %0.3 kadar orası pozitif ayrışıyor. Dönelim Amerikan vadelilerine bakalım. Özellikle Nvidia bilançosu sonrasında Nasdaq vadelileri şu anda %0.9, S&P 500 vadelileri 0.3 kadar yukarıda. Ama sabah saatlerinde gördüğümüz ölçüde kuvvetli bir performansla başlangıç olacak mı, onu takip edeceğiz. Dow Jones vadelileri ise %0.2 aşağı yönlü hareketle başlayacak gibi görünüyor endeks bu vadelilere bakacak olursak. Son olarak emtia piyasası, orada petrol fiyatlarında üst üste 2-3 gün yaşanan geri çekilmenin ardından bugün %1 kadar yükseliş olduğunu görüyoruz. 88 dolar 70 sente geldik yeniden Brent petrolde. 82,5 doların üzerine geldik Amerikan tipi ham petrolde. Ancak buradan nereye doğru evrilecek işler, elbette savaşın geleceği burada belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte spot altının ons fiyatı 4600 doların altına sarktı. Şu anda 4589 dolar seviyesindeyiz. Gümüşte ise 68 dolar 14 centlik bir fiyatlama var. Bitcoin hafta başından bu yana oldukça hareketli diyorduk. Şu anda %1 kadar yukarıda, 79.300 dolara yaklaşıyor oradaki fiyatlamalarda. Rakamları aktardık. Geçelim hızlıca araştırma turuna.

Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet, bugün itibariyle aslında biraz daha belirginleşti. Arka arkaya bütün aracı kurumlardan gelen açıklamalar var. Merkez Bankası'nın gecelik fonlamadan haftalığa dönmesiyle beraber, o normalleşme süreciyle beraber baskı altında kalan bankacılık sektörünün biraz daha olumlu taraftan rapor gördüğünü, bunun da fiyatlamalara belli ölçüde yansıdığını takip ediyoruz. Bugün itibariyle

0: İtibariyle yaşanan hareket de önemli ama bundan sonrasına dönük biraz daha yukarı yönlü potansiyelinin arttığını gösteren rapor sayısı artıyor.
1: Şöyle bir haftalık repo ödeniş, ardından yabancı kurumların enflasyon beklentilerinde bir miktar, faiz indirim beklentilerinde bir miktar iyimserlik ve ardından Türk bankalarına ilişkin daha yapıcı gelen raporlar. En son gelen rapor Morgan Stanley tarafından paylaşıldı. Bugünkü özellikle stratejist Şabir Malik yatırımcılarına göndermiş olduğu raporda detaylarını aktarmaya devam edeceğim. Ama Garanti Bankası ve Akbank başta olmak üzere 2027'nin devamında rasyolardaki toparlanmanın öncülerini hala şu anda Türk bankalarında bir miktar daha taktik trade fırsatı görse de bu toparlanmanın temellerini gördüğünü söyledi. Şöyle bir aslında genel anlamda rasyolara baktığımız zaman ben özellikle grafikte son dönemki şeyleri biraz daha kutucuk altına aldım. Orada biraz daha en azından bir dipten toparlanma var ama Türk bankaları yılbaşından bu yana yatırımcısına TL bazında dahi getiri sunmadı. Şu andan itibaren %0 civarında bir özellikle orada getiri görüyoruz ki şimdi rasyolara baktığımız zaman belki biraz daha bankalarda fiyat defter rasyolarına, fiyat defter değeri rasyolarına bakabiliriz. Orası da şu anda biraz daha cazip giriş noktaları sunduğunu analist raporlarından en azından görebiliyoruz. Morgan Stanley, Unico gibi özellikle yurt içi kurumlardan da bankalara ilişkin bugün esasında bir miktar daha pozitif yorumlar gelmeye devam ediyor. Burada garanti biraz önce bahsettim ama Garanti Bankası ve Akbank gibi bankaları özel bankalar öncülüğünde bir miktar daha önde görüyorlar ki şöyle bir upside'lara baktığımızda %30 ila 50 çerçevesinde bankacılık tarafındaki en yüksek potansiyel bank gerçekleşmelerini önümüzdeki bir yıla ilişkin görebiliyoruz. Diğer taraftan dolar bazında zaten biz hali hazırda sanayi hisselerinin Tüpraş diyebilirsiniz, Aselsan diyebilirsiniz. Bu tarafta kuvvetli primlerle aslında sanayi endeksini yukarı doğru taşıdığını görmüştük ama eğer Ağustos ayı enflasyonu biraz daha ikilerin altında gelip dezenflasyon sürecinin yıllık açısından yıllık bazda baktığımızda devam ettiği sürece eğer burada taşınacaksak Merkez Bankası tarafından faiz indirimleri belki Eylül'de kimi bankalar ki HSBC tarafına baktığımız zaman da orada Eylül tarafında bir beklenti de özellikle söz konusu ki 34 ila 37 arasında bir özellikle yıl sonu faiz gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tarafta eğer bir olası gevşemede bankalar yukarı doğru gidecekse değerlemelerde şu anda biraz daha yabancı kurumlara göre hazır gibi gözüküyor.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Dün gelen en önemli bilanço elbette Nvidia bilançosu. Nvidia bilançosunun içerisindeki detaylara baktığımızda hakikaten hem çeyreklik bazda beklentileri aşan hem de özellikle tabii 2027 beklentileri Nvidia için fiyatlamalara dahildi. Ama 2028 beklentilerinin yukarı kaydığı, hemen hemen çeyreklik gelirin 2'ye 3'e katlanmaya devam ettiği bir yapıyla karşı karşıyayız. Ancak buradaki en önemli faktör şu, ne kadar kuvvetli bilanço getirirse getirsin Nvidia, artık piyasa iyisine o kadar alışmış durumda ki kesmiyor onları çok fazla.
2: Keza son gelen 16 çeyrekte de piyasanın beklentilerinin oldukça üstünde bir bilanço açıkladı Nvidia tarafı ve son gelen 6 çeyreklik bilançonun da 5'inde piyasa arkasından negatif tepki vererek hisselerde bir düşüş gördük. Fakat dün gelen bilançonun beklentilerin üstünde iyi gelen bilançonun hemen arkasından piyasa hareketlerinde bugün seans öncesi işlemlerde bir miktarda %12'ye varan primlenen bir Nvidia takip ettik. Bunun en büyük unsurunun aslında gelir büyük büyümesindeki 2028'e ait gelir büyümesi tarafından yapılan açıklamalarda bir miktar daha olumlu olması olduğunu söyleyebiliriz açın. Ama ilk başta bakalım bu Nvidia bilançosundan piyasa ne bekliyordu ve ne oldu? Aslında biz birazcık bu AI balonu, yapay zeka bir balon mu tartışmasının cevabını bekliyorduk bu bilançoyla beraber. Gelen bilançodan gelen rakamlar bu büyümenin devam edeceğini, yani aslında bir balon olmadığını ve ileriki süreçte de büyümenin devam edeceğini yönünde bir miktar daha şirketleri ikna ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle gelirler tarafında bunu net bir şekilde görüyoruz. Grafiğimizde gördüğümüz gibi aslında 2024-2025 yıllarında %100'ün üzerinde bir gelir büyümesi yaşadı Nvidia tarafı. 2026 yılında %60 seviyelerinde bir miktar daha buralarda durağanlaşmayı bekliyor Nvidia tarafı. Fakat 2027 ve 2028 tarafı için yapılan hem CFO hem de CEO'su Jensen Kang tarafından yapılan açıklamalarla beraber bir miktar daha bu tarafta özellikle 2028 için yaptığı açıklamalarda gelir büyümesinin artacağını bekliyor ki 2020 2028 için piyasanın beklediği büyüme %40-45 seviyesindeyken Nvidia'nın açıkladığı 2028 için %70 seviyelerine kadar bir gelir büyümesi tarafı, ki baktığımızda 2028

0: geldiği için de bir o kadar daha büyüme bekliyorlar. Yapılan açıklamalarda en önemli çıktılardan bir tanesi de aslında talep tarafında bir sıkışma olmadığını, asıl sıkışıklığı arz tarafında yaşadıklarına ilişkinde. Yani Nvidia tarafının aslında arz tarafındaki sıkışıklık çözülürse ben gelirlerimi daha da artırırım, satışlarımı daha da hızlandırabilirim minimalinde bir soruya yanıt aradık. Gelirler tarafına baktığımızda ise aslında 96.2 milyar dolara ulaştı ve bunun altındaki en büyük kalemin de veri merkezleri tarafından. Çünkü o tarafta 89 milyar dolara ulaşan bir gelir gerçekleştirdi. Bu geçen senenin aynı dönemine göre %117'lik bir artışı tekabül ediyor. Brüt kar tarafına baktığımızda ise o tarafta %75 seviyesinde ve aynı şekilde yapay zeka çip şirketinin çip şirketlerine oranla oldukça yüksek bir seviye. Bununla baktığımızda aslında bellek çiplerindeki fiyat artışı, çünkü bu tarafta da eski Hynix, Micron ve Samsung tarafından, yani Asya tarafından karşıladı. Bellek çip tarafındaki arz sıkışıklığından dolayı maliyetlerin yükselmesiyle beraber brüt kar marjının ileriye dönük süreçte bir miktar daha aşağıya gelebileceğini beklentisi var Nvidia tarafında ve ileriki dönemlerde %71-73 bandında brüt kar marjını bir miktar daha alt seviyede, şimdikinden bir miktar daha alt seviyede dengelemek istiyor. Bundan sonraki süreci de biz de gelecek olan bilançolarla beraber takip ediyor olacağız.
1: Teşekkür ediyoruz Elif, aktardığım bu notlar için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Londra'da Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Biraz önce aktardık özellikle Fransa'daki negatif ayrışmayı. Dolayısıyla biraz onun üzerine konuşacağız ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması da var. Kur korumalı mevduatla ilgili yükümlülükler bugün itibariyle sıfırlanmış oldu. Dolayısıyla o da buradan koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık mesajıyla kendi görüşünü, bakış açısını veriyor. Döndüm Ceren Dilekçi Köseoğlu'na ve dedim ki Fransa'da bugün itibariyle yapılacak olan münazara öncesinde ciddi bir faiz yukarı yönlü ivmesi, bankalarda satış ve zayıflık söz konusu gibi görünüyor.
2: Evet Aşıl, siyasi risk yeniden fiyatlamalara girmiş durumda. Hem Fransız tahvilleri hem de Fransız hisse senedi piyasası için. Bugün Nvidia bilançosunun teknoloji hisselerine getirdiği alımların yarattığı iyimserliğe rağmen aslında Avrupa borsalarında satıcılı bir görünüm var. Alman DAX endeksi dışında Almanya borsası ise sınırlı pozitif seviyede işlem görüyor. Fransa borsasına kayıplar %1,5'a ulaşmış durumda. Özellikle biz bugün Fransız bankacılık hisseleri üzerinde kayıpların yoğunlaştığını görmekteyiz ki Société Générale, Credit Agricole gibi bankalarda kayıplar %4'ün üzerine çıkmış durumda. Tabi bugün Cumhurbaşkanı adaylarının ilerleyen saatlerde ekonomik vizyonlarını açıklaması bekleniyor. Bu açıklama öncesi siyasi risk fiyatlamalara daha da fazla girdi. Zaten yılbaşından bu yana Fransa borsasının performansa baktığımız zaman biraz sonra grafikte göreceğiz. Diğer Avrupa emsallerinin oldukça gerisinde kaldığını görüyoruz. Yani yılbaşından bu yana Fransa borsası sadece %3,6 oranında değer kazandı. Aynı dönemde STOXX 600 endeksine yaşanan yükseliş %11 oldu. Her ne kadar Ağustos başında rekor seviyeye ulaşmış olsa da Fransa borsası, grafikte gördüğümüz üzere diğer Avrupa endekslerinin açık ara gerisinde kaldığını görmekteyiz. Özellikle lüks evleri Louis Vuitton ve Hermes hisseleri düşüşte başı çekti. Sırasıyla %30 ve %27 oranında değer kaybettiler. Tabi bunun temel etkisi İran savaşı ve önemli pazarları Çin'de zayıf tüketici harcamalarının etkili olduğunu görmekteyiz. Diğer tarafta Fransa borsasına işlem gören şirketler satışlarının 1/5'inden azını iç pazardan elde ediyor. Aslında bu durum hisse endeksini yerel olumsuzluklara karşı kısmen koruyor olsa da hala aslında yatırımcılar tedirgin. Mesela Bank of America'nın son fon yöneticilerinin anketine baktığımız zaman katılımcıların net %56'sı Fransa'yı Avrupa'da en az tercih ettikleri hisse senedi piyasası olarak gördüklerini ifade ettiler ki bu kayıtların tutulmaya başladığı yıllardan bu yana şimdiye kadarki en yüksek orana işaret ediyor. Tabi burada siyasi riskler artıyor demiştik. İşte bu akşam Cumhurbaşkanı adaylarının yapacağı açıklamalarda olacak gözler. Aynı zamanda bu hafta Fitch'ten not değerlendirmesi gelecek. Eylül ayı itibariyle gözler artık bütçe görüşmelerine çevrilmiş olacak. Parçalı parlamentoda Le Corne hükümetinin bütçeyi geçirmesinin imkansa yakın olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki sene biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerini takip edeceğiz. İki tur haline gerçekleşecek. Fakat şu anda anketler açık ara Le Pen'in önde olduğunu gösteriyor anketlerde. Diğer tarafta tabii verilere baktığımız zaman büyüme oldukça zayıf seyrediyor. Fransa'da biz Euro bölgesinin genelinde ikinci çeyrekte büyümenin beklentileri aştığını görmüştük. Fakat Fransa'da PMI verileri Ağustos'ta daralma bölgesine girdi. Özellikle hizmetler tarafı oldukça zayıf seyrediyor. İşsizliğe baktığımız zaman işsizlik 2020 yılından bu yana en yüksek seviyede. Borç yükü giderek artmaya devam ediyor. Şimdi son tahminler, eğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bütçe konusunda bir anlaşmaya varılmazsa bütçe açığının büyüme üzerindeki etkisi %0,5 daha fazla olabilir. Bu da tahminlerin oldukça üzerinde bir seviyeyi işaret etmekte. Diğer tarafta bugün aynı zamanda biz Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplam tutanaklarını takip ettik ve bu tutanaklarda üyeler para politikasının hafif kısıtlayıcı seviyeye getirilmesini gerektiği konusunda bir tartışma içerisine girdiler. Tabii Temmuz ayında faizleri sabit bırakmıştı banka, fakat burada çok sayıda üyenin faiz artışı gerektiği yönünde açıklamalarda bulunduğunu takip ettik açıkçası.

0: Araştırma turuyla birlikte Finans Merkezi'nde ilk bölümü noktaladık. Kısa bir aranın ardından Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ile birlikte yeniden karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren bizlerle birlikte. Erdal Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba Açıl Bey, çok teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi bundan sonrası için biraz daha dünyada belirsizliğin arttığı bir ortamla karşı karşıyaysak, özellikle İran Savaşı bunu biraz daha belirginleştirip coğrafyamızın kendi içindeki çekişmeleri başka bir boyuta taşıdıysa, aynı zamanda Rusya-Ukrayna özellikle Türk müteahhitleri ve taahhüt sektörü için çok belirleyici yerlerden biriyken, buradaki savaş barışa döner mi dönmez mi bakış açısından daha da sertleşecek bir savaşa doğru evriliyorsa, o zaman herhalde çok şaşırmamak lazım. Sizin de Temmuz ayındaki son raporunuzda yeni alınan işlerde önceki yıllar ve önceki aylarla kıyaslandığında ciddi anlamda gerilemiş olan yeni taahhüt projeleri kapsamına. Ama şimdi bu iş nereye kadar sürer? Bir, buradan çıkışı nasıl görürsünüz? İki, isterseniz önce bir bu kısmıyla başlayalım.
1: Çok teşekkür ederim. Zaten yeterince takip ediyorsunuz sektörü de olarak, ekonomik gelişmeleri de. Tabii biz özellikle uluslararası inşaat sektöründe ağırlıklı olarak kendi interlandımızda, yani komşu coğrafyamızda büyümeyi, daha çok oralarda iş yapmayı becererek bütün dünyaya açılmayı becerdik. Biliyorsunuz şu an itibariyle dünyanın 138 ülkesinde 567 milyar doların üstünde toplam 13 binden fazla iş yaptık. Ama bizim yine sizin de belirttiğiniz gibi bu iş portföyümüzün yaklaşık %20'si sadece Rusya'daydı. Yani bizim en Rusya'ydı. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşının bizim işlerimizle ilgili olarak etkisi çok büyük boyuttaydı. Ukrayna'da yine aynı şekilde büyük projelerin hemen hemen tamamını biz yaparken savaş. Tabii Ukrayna-Rusya savaşının bir an önce bitmesini ederken, bu süreç uzayınca biz bu sefer Orta Doğu'ya yöneldik. Körfez ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan'da, Prens Salman'ın 2030 vizyonu çerçevesindeki büyük yatırımlarında yer. Bir yandan da Doğu Avrupa, Avrupa Birliği ülkelerinin kredilendirildiği projelerde yer almaya başladık. Ve büyümemizin çoğunluğunu da ağırlıklı son yıllarda bu Rusya-Ukrayna savaşı sırasında bu iki bölgede yoğunlaştırarak eskiden olan rakamlara kadar, yani 32 milyar dolarlara kadar yıllık iş hacmimizi çıkarmayı beceremedik ama geçtiğimiz yıl bile 26 milyar dolara yakın bir yeni proje sözleşmesi imzalama şansı yakalamıştık. Fakat arkasından tabii Körfez'i de durduran, Körfez'deki hayatı da durduran, ulaşımı durduran bu İran Savaşı başladı. İşte uçakların uçamaması, o Körfez bölgesindeki Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde başladığımız proje birçoğun durması, ülkedeki savaş ortamı, daha sonrasında aynı ülkelerin kendi bütçelerinde savaş nereye götürecek onları, petrol fiyatlarındaki durumlar, petrol satamıyor olmaları meydana gelen bütçe açıkları nedeniyle neredeyse yeni işler hemen hemen hiç olmadı. Hatta devam etmekte işlerin bir kısmı da durduruldu, askıya alındı. O nedenle de bu yıl maalesef şimdiye kadarki yaptığımız iş hacmi geçmiş yılların bu aylarına kadar olan iş hacmine göre epey gerilemiş durumda. Ama ne yapmak zorundayız? Ülkemizde ekonomik sıkıntı hepimizin malumu, istihdam rakamları hepimizin malumu. Bu nedenle biz yine ülkemizin insanına, özellikle meslektaşlarımızla beraber, bizimle beraber çalışan iş gücüne dünyanın farklı yerlerinde iş aramaya devam ediyoruz, çabalıyoruz, başka coğrafyalara açmaya çalışıyoruz. Ama tabii en pazarlarımızdaki uzaklama bu sene bir parça endişelendirmiş durumda açıkçası.
0: Peki Erdal Bey, şimdi önemli sorulardan biri, siz biraz değindiniz ama bu bölgelerde başlamış olan işler var. Buralarda hem ülkelerin gelirleri düştüğü için hem de petrol satışlarından kaynaklanan sorunlar olduğu için hak edişlerin ödenmesi ödenmemesi veya var olan projelerin devamlılığına ilişkin soru işaretleri söz konusu. Sizin işinizde de şantiyeyi bir kere açtığında kolay kolay kapatamıyorsunuz ya da en azından oradaki makine parkı orada kalıyor, oradaki işçi orada kalıyor. Bunların hepsi müteahhiti çok zorluyor. Şu anda bu durumda olan kaç tane proje var ya da buralardaki yük maliyet nasıl karşılanabiliyor?
1: Körfez'de olarak İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaş başladığı sırada bizim Körfez ülkelerinde başlamış ve devam etmekte olan 196 tane şantiyemiz. Maalesef bu şantiyelerin çoğunluğu zaten öncelikle güvenlik nedeniyle çünkü İran tarafından bu ülkeler bombalanmaya başlandı. Gerçi Allah'a şükür herhangi bir şantiyemize doğrudan bir bomba düşmedi. Herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Ama sonuçta havada imha edip dronların ve diğer füzelerin diyelim ki artıklarının güçlerimiz de oldu. Ve şantiyemizin çoğunluğunda kendi etmeyen personelimizi apar topar ülkemize getirmek zorunda kaldık. Ama devam eden şantiyelerin maliyetini siz de benim kadar yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Böyle bir yükün de altındayız. Ama şimdilerde özellikle Suudi Arabistan'da yeniden hareketlenme başladı. Yeniden devam eden projeler bir kısmı revize edildi. Bir kısmı büyük projeleri küçülttüler ülkelerine bağlı olarak. Ama yeni ihale pek olmuyor.
0: Şimdi önemli olan iki tane alan var size sormak istediğim. Bir tanesi İran. İran'la çalışan ve oraya iş yapan müteahhitimiz var mıydı? Kısıtlamalar çünkü burada belirleyici ve önemli. Dolayısıyla önümüzdeki dönem açısından da Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımlar kapsamında buralarda biraz daha sertlik yanlısı olacağını anlıyoruz. Dolayısıyla bir burada varsa proje ve devam eden iş bunlarla ilgili durum ve tablo nedir diye bir danışmak isterim önce.
1: İran'da son 3 yılda herhangi bir yeni sözleşmemiz yoktu. Orada iş yapan firmalarımız da geri gelmişlerdi. Savaş başladığı noktada İran'da devam eden herhangi bir Türk inşaat şirketi yoktu zaten. Bir daha önceki dönemde de Amerika'nın bu ekonomik sıkıntı sürmesi nedeniyle İran'da da pek ihale falan yapılmıyordu. Bir iki tane firmamızın devam eden işleri de vardı. Onlar da 3 yıl öncesinde tamamlayıp ülkemize geri döndüler. Dolayısıyla İran'da herhangi bir iş.
0: Peki buradan geçeyim şimdi Suudi Arabistan tarafına. Sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda sizin de altını çizdiğiniz bir nokta vardı. Suudi Arabistan'ın çok büyük bir yatırım projesi ve beklentisi var diye. Bir, NEOM projesinden geri çekildiler. Oradaki ölçeği çok küçülterek. İki, özellikle İran Savaşı'nın başlamasıyla birlikte burada yapmayı planladıkları altyapı yatırımlarının bir kısmını da daha çok savunma sanayine doğru aktarmaya başladıklarını görüyorum. Yani oradaki daha önceki perspektifinizle bugün arasında fark oluştu mu? Çünkü çok büyük bir yatırım projeksiyonu ve bizim de oradan alabileceğimizi söylediğiniz çok yüksek miktarda bir yatırım payı vardı. Şimdi ne noktadayız?
1: Maalesef de belirttiğiniz gibi Suudi Arabistan'da da bütçe kısıtlamalarına gidildi. Hatta dev projelerin bir kısmı farklı şekillerde, bir kısmı hakikaten çok afaki olduğu bu meşhur duvar projesi, line projesi gibi projeler zaten durdurulmuştu. Bu NEOM gibi bazı büyük projeler de epey bir ölçek olarak küçüldü. Yeni ihale henüz başlamadı ama işte havaalanlarında yeni terminallerin yapılması, bazı otoyol projelerinin yapılması gibi bazı altyapı projelerine devam etme kararı aldılar. Onlarla da ilgili olarak bazı firmalarımız ön yeterlikleri falan kazanmış durumdalar. İnşallah yıl sonundan önce Suudi Arabistan'daki iş hacmi biraz daha artar ama diyelim ki geçmiş yıllar, geçen sene yani 2025'te bu senenin Haziran sonu itibariyle rakamlarını karşılaştırdığımızda geçen sene Suudi Arabistan'da 4 milyar dolara kadar yeni sözleşme imzalamışken bu sene henüz yani 500-600 milyon dolarlardayız maalesef.
0: Bunun böyle devam etmesini mi beklersiniz önümüzdeki dönemde yoksa bir yerden sonra bu hassasiyet azalır diyen tarafta mısınız?
1: Hayır. Ben bir şekilde İran'ın artık o bölgeleri yeniden bombalayacağı şekilde savaşın gelmeyeceğini ümit ediyorum. Nitekim sönümlendirilmiş durumda. Dolayısıyla şu anda özellikle Suudi Arabistan'da yeni projelerle ilgili ön yeterlilik duyuruları yapılmaya başladı. Devam eden işlerimizde biraz ödemelerde maalesef Suudi Arabistan'da eskiden alışık olmadığımız kadar aksamalar yaşıyoruz ama yine de sektör çalışmaya başladı diyebilirim.
0: Mekke Paktı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki işbirliği sebebiyle aslında önemli konulardan bir tanesine dönüştü. Burada ağırlık ister istemez işin askeri tarafında, fakat bir noktadan sonra bunun bir ekonomik işbirliğine dönüşme potansiyelinden de bahsediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bunun olabileceğini söyledi. Bu tarafa bu bağlamda baktığınızda bir potansiyel görüyor musunuz?
1: Mutlaka. Ben bu konunun biraz siyasi, daha sonra biraz ekonomik yönde de gelişeceğini ümidini taşıyanlardanım. Çünkü Suudi Arabistan büyük bir finansman potansiyeli var. Çok büyük bir ekonomik güç var gerçekten. Dünyanın her yerinde özellikle batılı ülkelerde çok büyük yatırımların, çok büyük şirketlerin sahipleri Suudi iş dünyası. Ben bizden ziyade Pakistan'da olan ekonomik desteklemesi Suudi Arabistan'ın Pakistan'ı ekonomik desteklemesi halinde Pakistan'da bekleyen çok büyük altyapı projeleri var. Ve Pakistan Başbakanı Sayın Şerif geçtiğimiz yıl Sayın Ticaret Bakanımızla beraber o ülkeye yaptığımız ziyarette, daha sonra Türkiye'ye geldiği zaman da benimle şahsen de konuşarak Türk müteahhitlerinin Pakistan'a artık daha güvenle gitmeleri şeklinde taleplerde bulunmuştu. Çok büyük nezaket göstererek. Fakat orada da halen kendi bütçeleri içinden hedefledikleri o büyük projeleri yapabileceklerini pek göremiyor durumdaydık. Ama şimdi bu işbirliğinin içinden eğer hakikaten Suudi finansmanı veya Suudi yatırımları Pakistan'a da dönmeye başlarsa, biz o zaman Pakistan'da kendimizi biraz daha finansal olarak güçlü hissedeceğimiz bekleyen projelere talip olabiliriz. Suudi Arabistan'ın kendisinin zaten hedefleri büyük. Şu anda kısıtlanmış olsa bile bir kısım. Yani işte biliyorsunuz 3 trilyon dolarlardan falan bahsediyordu. Bunun 1 trilyon dolara düştüğünü varsayalım. Yine çok büyük bir iş potansiyeli var diyebiliriz. Ve takip ettiğim kadarıyla bir şekilde bu anlaşmanın genişletilmesi ihtimalinden de bahsediliyor. Eğer bu genişletme özellikle bölgemizde bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi olan bekleyen yatırımları çok fazla olan Irak ve şimdi Suriye'nin yeniden yapılandırmasına da destek olacak hale gelebilir ise bizim açımızdan çok önemli potansiyeli içerir diyebilirim Açıl Bey.
0: Şimdi ben de bu iki konuyu soracaktım size. Bir tanesi Suriye. Sizinle bundan yaklaşık 1,5 yıl önce yaptığımız söyleşide siz demiştiniz ki oranın daha en az 1-2 seneye ihtiyacı var. Dolayısıyla şimdi artık o bölgede biraz daha suların durulduğunu, ufak ufak yatırımların, ticaretin yeniden başladığını, şehir altyapılarında da ciddi eksiklikler vardı. Bunlara artık sıra geldiğini anlıyoruz. O nedenle Suriye tarafı biraz ne kadar potansiyel getiriyor, taşıyor ve buralarda iş başlıyor mu? Merkezi hükümetle bu anlamda nasıl çalışılıyor? Onu bir dinlemek isteriz sizden.
1: Açıkçası biraz önce hatırlattığınız zamandan şimdiye biz halen o bekleme sürecindeyiz. Çünkü Suriye'de evet çok büyük bir ümitle bir an önce iktidarın oturmasını biz de diliyoruz. Çünkü Suriye bizim hakikaten en yakın komşumuz. Çok büyük bir sınır şeyimiz ve mesafemiz var. Ortak sınırımız var. Neredeyse Güneydoğu'daki birçok büyük şehrimizde yaşayan ailelerin bir kısmı işte Halep'le akrabalık ilişkileri olan, ortaklıkları, işbirlikleri olan bir yakınlığımız var. Ama Suriye'de halen bir şekilde İsrail'in maalesef bölgeyi sakinleştirmemek politikasından dolayı, ki ümit ediyorum ki İnşallah sonbaharda yapılacak seçimde İsrail'de de bu hepimiz için hakikaten dünyanın tehlikesi sayacağımız yönetimin değişmesi ihtimalini ümit etmeye çalışıyorum. Ama bu etkilerle Suriye'de henüz bir şekilde devlet yapısı maalesef oturamadı. En son Nisan ayında Sayın Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nedil Eşkar Ankara'ya, İstanbul'a pardon, geldiklerinde orada ŞEPKO toplantısı olmuştu. Gelmeden önce Sayın Bakan, bizim Ticaret Bakanlığımız yetkilileri kanalıyla benimle özel bir toplantı yapmak istediğini belirtmişti. Nitekim genel toplantılar bittikten sonra Sayın Bakan'la bir toplantı odasında bir araya gelmiştik. Ve işte Türk müteahhitlerinin dünyadaki potansiyelini çok yakın takip ettiğini, çok takdir ettiğini ve bir an önce Suriye'ye destek olup olmayacağımız bana sordu. Ben de kendisine Suriye'de önemli bir altyapı projesi hayata geçirebilmesi için, bizim gibi oraya gidebileceğimiz hale gelmesi için atılması gereken adımları anlatmaya çalışmıştım. Nedir bunlar? İşte bir projenin yapılması, bir fizibilitenin yapılması, işte bir şekilde istimlak vesaire gibi şeyler varsa bunları çözümleyecek bir otoritelerin oluşması. Bu bahsettiğim projeleri yaptıracak, bunları yönetecek idari mekanizmaların, yani bizdeki Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, TOKİ gibi kuruluşların hayata geçmesi gerektiğini. Çünkü birileri ihale yapacaksa bu ihaleyi yapacak yetkili ve bilen insanların olması lazım. Bunların oluşmasının birinci basamak olduğunu anlattım. İkinci basamak nedir? İhale yapılacak. Peki bunun finansmanı nereden gelecek meselesi? Çünkü Suriye'nin realist olalım şu andaki görüntüsüyle ülkenin ihtiyacı olan yeniden yapılandırmayı, inşaat sürecini, altyapıyı kendi bütçe imkanlarıyla yapabileceğini görmek mümkün değil açıkçası. Realist değil. Dolayısıyla bir şekilde uluslararasından finansman temin edecek otoritelerin de ortaya çıkması. İşte örneğin bankaların oluşması lazım. Merkez Bankası'nın otoritesinin oluşması lazım gibi bazı basamaklara ihtiyaç olduğunu ve bu konularda da bizim kendi üstümüze düşen sadece gidip de inşaatı yapmak değil, öncesinde örneğin onların bu bahsettiğim devlet mekanizmalarının oluşturulması aşamasında, oradaki ilgili insanların eğitilmesi aşamasında, bizim uzman idarelerimizin, kamu idarelerimizin, az önce söylediğim gibi Karayolları, DSİ, TOKİ gibi idarelerimizin destek vereceklerini, oradaki personelin gelip Türkiye'de eğitilebileceğini, hatta oradaki projelerin bizim müşavir mühendis firmalarımız tarafından yapılabileceğini, bunların aşaması olmadan bizim oraya inşaat yapmaya gideceğimiz zamanın henüz gelmeyeceğini kendisine anlatmıştım. Kendileri de çok hak vermişlerdi ve döndükten sonra ilgili bakanlara da bu konuları anlatacağım. Ve peki bir şekilde adımları atmaya başladığımızda siz gelip bunları bizim oradaki ilgilerimize de aktarmak konusunda destek verir misiniz veya desteğiniz olur mu dediklerinde de ben memnuniyetle bunu hem müşavir mühendislerimizle hem kendi uzmanlarımızla gideceğimizi de söylemiştim. Henüz bu bekleme sürecinde görünüyor. Örnek vereyim size. İşte dün biliyorsunuz Sayın Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Ömer Bolat Bey 200'den fazla iş ve ticaret adamıyla Şam'daydı. Şam'daki ticaret fuarının açılışına katıldılar ve orada bir beyanat verdiler. Sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Suriye'de Türk bankalarımızın gelip şube açmalarının da zamanı yavaş yavaş geliyor dediler. Şimdi düşünün, biz gideceğiz bir ülkede iş yapacağız. Paramızı nereden transfer edeceğiz? İşimizin maaşını nasıl ödeyeceğiz? Vesaireyi düşünün. Veya bizim Exim Bankımızın gibi Exim Bankımız bir kuruluş artık bir şekilde Suriye'de yapılandırması lazım. İşte Dünya Bankası, işte Avrupa Yatırım Bankası, işte İslam Kalkınma Bankası kuruluşlarla masaya oturup onların finansman desteği alabiliriz. Ama en önemlisi bence Suriye'nin yeniden yapılandırılmasının ihtiyacı olan finansmanın ana kaynağı da yine bizim ve onların ortak dostlarımız olan Orta Doğu'da finansman kabiliyeti çok yüksek olan ülkelerin, devletlerin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletlerin finansman güçlerini Suriye'nin yeniden yapılandırmasına kaydırmaları, bizim de yapımcı olarak oraya gitmemiz şeklinde bir formüle ihtiyaç var. Evet. Bu formülün oluşabilmesini ben de ümitle bekliyorum. Ama Suriye'nin ihtiyacı çok fazla ve zamana da ihtiyaçları var.
0: Peki Erdal Bey, bir 30 saniyem kaldı sadece. Irak Kalkınma Yolu projesi

0: kapsamında şu an itibariyle herhangi bir gelişme ya da başlamış çalışmamız mevcut mu?
1: Şu anda Savunma Bakanlığımız yetkilileri sürekli olarak gidip geliyorlar. Irak makamlarıyla Türkiye arasında

0: Erdal Bey, çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Şimdi biraz Borsa İstanbul tarafındaki gelişmelere bakacağız. Mekse Yatırım'a gideceğiz. Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli bizlerle birlikte. Figen, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, yayınlar açın.
0: Şimdi aslında Borsa İstanbul üzerinde biraz detaylı konuşmak isterim. Zira endeks üzerinden bakıp konuşmanın çok bir anlamı yok. Çünkü endeks içinde ağırlığı yüksek birkaç tane hisse senedi üzerinden yürüyen bir tablo var. Dolayısıyla aslında endeks çerçevesinde değil de mesela bankalara biraz daha pozitif bakan bir yabancı yatırımcı perspektifi görmeye başladık son birkaç gündür. Banka biriktirmek için iyi bir zaman mı diye sormak isterim sana ilk evvel.
1: Aslında tabii Merkez Bankası'nın bu haftalık repo ihalelerine başlamasıyla birlikte açıl Borsa İstanbul'da tekrar hava pozitife döndü bankacılık sektörü önderliğinde. Tabii ki banka biriktirme zamanı geldi diye düşünüyoruz. Çünkü artık Merkez Bankası'ndan eğer bu önümüzdeki enflasyon verisi sürpriz yapmazsa eğer minik adımlarla da olsa artık bir faiz indirim döngüsü başlaması bekleniyor. Bu çerçevede baktığımda da tabii bir tık bankalar öne çıkıyor. Bugün gelen bazı raporlarda da her ne kadar biraz ihtiyatlı yaklaşsalar da genel anlamda tavsiyelerin pozitife döndüğünü, bazı yukarı yönde fiyat revizyonları olduğunu gözlemliyoruz. Bunda tabii biraz Halkbank'ta bu hafta yaşanan pozitif yönde gelişmelerin de biraz etkisi var. Özellikle yurt dışından yüklü sendikasyon sağlamaları. Bunun tabii farklı, yani hem bankacılık sektörü anlamında pozitif bir beklenti oluşturması anlamında şeyi var. Bir diğer taraftan da içerideki iş insanları için pozitif yönde. Artık hani bu kaynak aktarımı birazcık daha rahat olabilir diye de düşündürüyor. Ya bu anlamda bir pozitif haber akışı orada oldu. Evet, bence portföylerde bulunması gerekiyor. Yani 12 aylık hedeflerine biraz önce siz de konuşuyordunuz. Ben de baktım. Şu anda hani sabit getiriyi geçen potansiyel de barındırıyor. Bu anlamda tabii yabancı tarafında hani böyle çok şeylere baktığımda, bu açıklanan sıcak para hareketlerine çok verimli ve yüklü girişler olduğunu söylemesek de bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Genelde daha tahvil tarafındaydı o ilgi. Ama bir iki haftadır bir sınırlı bir şekilde hisse senetleri tarafına da giriş var. Ama hani açıl böyle rally yaptırabilecek gibi öyle bir giriş henüz söz konusu değil. Sadece portföylerde portföylere alınmaya başlandı aslında diyebiliriz.
0: Peki şimdi burada belli başlı hisse senetleri ön plana çıkıyor diye konuştuk ya. Şimdi ağırlıklar da tabii buna göre gelişti, değişti. MSCI'nin uyarısından sonra fonlar tarafında beklediğimiz bir düzenleme var. Hani bunlar geldikten sonra piyasada bir normalleşme beklenebilir mi? Ne dersin?
1: Aslında şöyle açıl, tabii iki endeksten aslında biz uyarı aldık. Yani biri diğerini de bekliyor. Yani Aralık ayına ikisi de pozitif yönde olan işte güncellemelerini bekliyorlar ama negatifleri söylemeye başladılar. Yani endeksten çıkardıklarını ya da almayacakları gibi negatif tarafı söylüyorlar. Pozitif tarafı bekliyoruz şu anda. Ya tabii orada düzenlemenin düzenleyici regülatörler piyasayı bozmayacak bir düzenlemeyle bu şeyi ayarlayacaklardır diye açıkçası düşünüyorum. Genel anlamda piyasada da biraz beklenti bu yönde. Çünkü negatif yönde bir fiyatlama yok açıkçası. Hani burada ürkütecek bir regülasyon geleceğine dair böyle bir fiyatlama yok. Herkes sakince aslında alınacak kararları bekliyor. Henüz de duyduğumuz bir duyum da yok açıkçası. Hani nasıl bir düzenleme olabilir diye. Ama tabii ki şu an için atılan adımları genelde pozitif yorumluyor piyasa oyuncuları. Çünkü hani atılan adımlar var ve bu yönde işleyen bir akış var. O yüzden şu an için herhangi bir negatif fiyatlama söz konusu değil ama aksi tarafta tabii beklenmedik bir şey gelirse eğer, o zaman negatif yönde bir fiyatlaması olur. Şu an negatif taraf fiyatların içinde değil.
0: Peki burada çok gitmiş olan ve endeksi taşımakta olan işte mesela Aselsan gibi hisse senetleri var. Dolayısıyla bir, buralardaki değerlemeleri nasıl buluyorsun? İki, bunun yanına yaklaşabilecek iriliğe sahip ve biraz daha belki endeks içerisinde potansiyeli yüksek kalmaya devam eden hisse var mı? Onu da sana sormuş olayım.
1: Ya aslında açılış.

0: Şöyle, şimdi yurt dışında çok fazla teknoloji hisseleri konuşuyoruz. İşte AI, oradaki değişimler. Bu arada 2 gündür tesadüfen senin yayınlarına çok sıklıkla denk geliyorum. Hani soru cevap kısımlarında oldukça farkındalık yaratıyorsun. Ya şimdi biz de bu tarz şirket sayısı Borsa İstanbul'da büyük diye konuşabildiğimiz aslında tek şirket var, o da Aselsan. Geri kalan tarafa baktığımızda daha orta ölçekli ya da daha küçük şirketlerden bahsediyoruz. Yani son 1-2 yılda halka arz edilmiş, hani bu AI, yapay zeka tarafında potansiyeli olan diyebileceğim şirketler var, ama hani büyük ölçekte bahsettiğimiz bir tek Aselsan var. Tabii orada Aselsan'ın birçok farklı özelliğinden dolayı da tabii bu çok ilgilenen de bir şirket. Ama tabii bizim bu tarz halka kapalı olan büyük şirketlerimiz de var. Aslında tercihen onların da hani bir şekilde bu halka arzları sağlansa da, hani biz bu dünyada bu değişimi konuşurken bir yandan da bu tarafta belki yabancı çekmek anlamında da iyi olabilir diye açıkçası düşünüyorum. Yani Aselsan'a gelince tabii bu hani yurt dışındaki havadan pozitif ya da negatif yönde bir şekilde etkileniyor diyeyim. Orada mesela hani sadece bu AI tabanlı şirketler değil de yan sanayileri bile oldukça hani piyasada heyecan uyandırdığı bir dönemdeyiz. Tahvilleri öyle. Mesela bu tarz şirketlerin çıkardığı tahviller Amerikan şeyle, bonolarıyla rekabet ediyor. Yani dünya aslında biraz başka bir yere doğru evrildi. Bizim de burada yakalayabildiğimiz çok sınırlı sayıda, hani hiç yok değil ama sınırlı sayıda şirket var. İşte bu şirketlerden büyük ölçekte olarak sayabildiklerimiz arasında da açıkçası Aselsan var. Yani bununla ilgili yorumumu da böyle yapayım.
1: Peki daha defansif tarafta olan, normal koşullarda daha defansif tarafta gördüğümüz hisseler vardı. Mesela telekom hisseleri gibi. Bu tarafta bir potansiyel görüyor musunuz?
0: Ya aslında bu bizim hani tavsiye listelerimizde de açıkçası hani Mexa yatırımım vardı. Hep bir şekilde dahil ediyoruz. Çünkü hani bu şirketler biraz daha enflasyonla birlikte kendisini güncelleyebilen şirketler. Ama bu son bilanço döneminde açıkçası şöyle şeyler gördük. Genel anlamda perakende sektörü için söylüyorum bunu, yani iletişim sektörü için değil. Genelde şirketler cirolarını bir şekilde arttırabilmişler ama karlılıklarını, yani o kar marjlarını arttıramamışlar. Böyle sıkıntılar görüyorum. Bir de tabii genelde tabii biz bu tarz şirketleri portföy alıyoruz. Çünkü sanayi tarafında da mesela belli zayıflama işaretleri görüyoruz şeyde. Dolayısıyla böyle çok sınırlı sayıda şirket arasından aslında bir portföy oluştururken tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Burada da kendini buradan daha pozitif ne ayrıştırabilirse onu bir şekilde portföyünüze dahil edebiliyorsunuz. Örneğin şimdi faiz indirim süreci başlayacak. Tabii faize duyarlılar bir tık daha ön plana çıkacak. İşte geliri döviz cinsi olanlar çıkabilir bu arada. Bir miktar mesela dövizin bir tık daha ön planında olduğu bir dönem görebiliriz. Hani o yükselişin sınırı değil de birazcık daha sınırın üzerinde bir yükseliş potansiyeli olabilir gibi, böyle birazcık daha elimiz zayıf. Yani Borsa İstanbul tarafında hisse seçerken oldukça seçici davranmak zorunda kalıyoruz. Oysa ki ama mesela 12 aylık şeylerine baktığımızda hani yükselme potansiyellerinde, ya mesela holdinglerde şeylerde %50'nin üzerinde aslında yükselme potansiyeli var. Ama işin içine girdiğinizde karşınıza bir şey çıkıyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda Rusya, Ukrayna'yı hiç konuşmuyorduk. Mesela bugün tekrar oradaki şeyi konuşuyoruz. Dolayısıyla biraz böyle bizim Borsa İstanbul'da hisse seçimi biraz sıkıntılı. Bu anlamda biraz sıkıntı var yani. Birazcık daha böyle büyük şirketlerin halka arzına aslında ihtiyaç var. Öyle diyeyim.
1: Figen, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olup
0: Ben
1: sorularımızı
0: teşekkür ederim.
1: yanıtladığın için. Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu. Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg HT Radyo.

FM saatlerimiz 17. Herkese merhaba. Öncelikle kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Bugün nasıl bir gün? Aslında hani piyasalar açısından bir miktar geri çekilme var. Birazdan detaylarına gireceğiz. Ama haftanın artık 4. işlem gününü içeride kapatmamıza sınırlı bir zaman kaldı, 1 saat kadar. Onun haricinde hem Türkiye adına hem tabii Fenerbahçe adına, futbol adına güzel bir gün bugün. Ne kadar çok temsilcimiz Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'mizi temsil ederse o kadar hem gelirlerimiz hem Türkiye'nin tanıtımı ve sporumuzun gelişmesi açısından da faydalı olacağını biliyoruz. Biz de Fenerbahçeliler olarak artık bu hasreti geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. O yüzden de bu anlamda güzel bir güne başladım ben diğer Fenerbahçelilerle birlikte diyebilirim. Şimdi rakamlar bir gelsin. Özellikle tabii takip ettiğimiz hususlar içerisinde bir, jeopolitik gerilimlerdeki hareketlilik. İki, İran-ABD savaşı ekseninde artık bir ekonomik savaşın başlamış olduğuna dair Trump'tan yapılan açıklamalar, Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, bütün bunların bir miktar hala belirsiz bir ortam yarattığı, fakat bir yandan da hazinenin yine Amerika'da yaptığı açıklamalarla birlikte faizler üzerinde bir etki yaratma gayreti, bunun ne kadar işe yarayıp yaramadığına ilişkin tartışmalar, Avrupa tarafındaki endişeler, gerek büyümeye gerek enerji maliyetlerinden kaynaklı enflasyon beklentilerine kadar birçok başlık var. Buna Çin'i de katabiliriz. İçeriye dönüp baktığımızda ise biz de özellikle üretim, imalat tarafında çeşitli yeni çalışmalar ve teşvikler hazırlanıyor. Bunların açıklamaları geliyor ve konuşacağız elbette. Çünkü bilhassa belli başlı sektörlerde bir miktar daha fazla desteğe ihtiyaç olunduğu kulağımıza çalınmakla kalmıyor. Yayınlarımızda sektör temsilcilerinden gelen

Açıklamalarda da önemli manşetler olarak önümüze geliyor. BIST 100 bütün bunları bizim konuştuğumuz bir noktada %0.38'lik bir geri çekilmeyle bu dakikalarda 14.556'dan işlem görüyor. Ancak tabii burada önemli olan biraz daha 14.500 seviyesinin korunup korunmayacağı hususu der uzmanlar. Oraya da bakıyoruz, önemli takip ediyoruz diyelim. Dolar TL 48.13.51'e geldik. Yine %0.05 düzeyinde bir yukarı yönlü hareket bizi bu seviyeye taşıyor. Euro TL tarafında %0.25'lik bir yukarı yönden bahsediyoruz. Burada da 56.22'nin hemen üstüne geldik. Euro dolar paritesi de 1.16.52 seviyesinde yatay pozitif. Aslında euro dolar paritesi hafta başından bu yana kabaca zaten 1.16.50 civarında bir altında bir üstünde şeklinde seyrediyordu. Orada çok önemli bir değişiklik bu anlamda olmadı. Gelsin ABD borsaları, Avrupa borsalarıyla başlayalım önce. Burada Frankfurt'un 4,5 puanlık minicik bir pozitif farkla bir kenara koyarsak eğer Londra'da %0.70, Paris'te %1.66, İtalya'da da %1'e çok yakın ölçüde geri çekilmeler olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla hani Frankfurt'ta 3 puanlık bir artıyla %0.01 ile pozitif ayrışıyor. Buna pozitif ayrışmak denilebilirse. Şimdi gelsin ABD borsaları. Dün akşam saatlerinde söylüyorduk Nvidia'nın bilançosu gelecek diye geldi. Özellikle satış hedefleri noktasında, gelir hedefleri noktasında herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz. Ancak fiyatlamalar noktasında belki birkaç hususa değinmek lazım. Birazdan Elif Canseven zaten bana eşlik ediyor olacak. Ondan alırız notlarını. Bu arada Dow Jones'da %0.04'lük ufak bir geri çekilme var. Öte yandan S&P 500 %0.39 yukarıda. Nasdaq Composite'de ise çok daha belirgin %1 civarı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. ABD tahvilleri ne durumda peki? Burada satışlar var bugün. Çok çok yoğun şekilde gerçekleşmiyor bu satışlar belki ama ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.65-64'e geldi bile tekrar. ABD 5 yıllıkta da 4.37-68'e ulaştı getiri ve 2 yıllık tahvilde 4.21-55 seviyesindeyiz. Şimdi de son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Özellikle hem değerli metaller hem Bitcoin ekseninde biraz daha sanki güvenli liman algısı mı oluşuyor bu tarafa ilişkin diye konuştuğumuz günlerde. Altın bugün %0.26 ekside. 4.579 dolardayız. Hafta başında 4.600'lerin üzerinde bir seyir olduğunu takip ediyorduk. Ve birçok beklentide yani teknik anlamda beklentide ilk hedefin 4.800'ler olabileceğine yönelikti. Bu takibi devam ettiriyoruz bir kere onu not edelim. Gümüş spot tarafta %0.07'lik çok minik bir yukarı yönlü eğilim sergiliyor. 68 dolar 16 sentteyiz. Bitcoin işte biraz daha burada belirginleşiyor. %1.70'lik bir prim var şu anda. 79.770'ler seviyesinden geçiyor. İşlemler burada da gözler 80.000 dolar seviyesinde elbette. Bunun üstüne çıkıp burada kalıcılık sağlayabilir mi sağlayamaz mı? Biraz da soru bu gibi sanki. Brent petrolü ABD tipi ham petrolde ise bugün bir miktar yukarı yönden bahsetmek mümkün. %1.23'lük bir artış var Brent'te. 88 dolar 91 sentteyiz. ABD tipi ham petrolde ise 82 dolar 91 sente ulaştığımızı söyleyelim. Oradaki yükselişte %0.84 düzeyinde. Rakamlar böyle. Efendim şimdi buyurun hep birlikte araştırma masamıza gidelim. Sevgili çok özür diliyorum Elif Canseven ile birlikteyiz. Ve bize biraz önce de benim bahsettiğim Nvidia, ABD borsaları, oradaki fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar kendisinden dinleyeceğiz. Hadi buyurun.

0: Evet sevgili Elif Cansever, bir türlü diyemedim ama nihayet dedim. Hoş geldin Elif, nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem, iyiyim, teşekkür ederim.

0: Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Seninle dün de konuşmuştuk değil mi? Yani bu saatlerde Nvidia'ya dikkat çekmiştin. Dün piyasalar biraz nane molla gibiydi sanki. Yurt dışında da ABD tarafında öyle özellikle. Şimdi bugün bakıyorum Nasdaq kompozit gayet pozitif. Dolayısıyla özellikle o alanda neler oluyor, neler bitiyor ve senin elindeki diğer notlar bize bugün ne anlatıyor Elif?
0: İstiyorsan Nvidia'dan başlayalım Didem. Lütfen. Evet, bir miktar daha piyasalara yansımasının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Beklentilerin üzerinde bir bilanço açıkladı Nvidia tarafı. Keza 16 çeyrektir olduğu gibi. Ve 7 günlük düşüş serisinin noktaladığından bahsetmiştik. Ve bilançonun arkasından da yine güçlü bir performans gösterdi seans öncesi işlemlerinde. Şu an geldiğimiz noktada seans açılışından itibaren %7'ye varan yukarı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Seans içinde de yine takip etmeye devam edeceğiz. Fakat özellikle gelir büyümesi tarafındaki 2028'e dair hedefleri bir miktar daha önemli unsurlardan bir tanesi oldu Nvidia tarafında. Keza piyasada bilançoyu olumlu karşılayarak özellikle teknoloji ve çip hisselerindeki satışların ivmelenmesiyle bir miktar daha bugün olumlu bir havayı takip ediyoruz. Vadelilerde olduğu gibi şu an geldiğimiz noktada açılış itibariyle Wall Street tarafı da olumlu haber akışıyla beraber bir miktar daha pozitif seyrini devam ediyor. Buna Philadelphia yarı iletken endeksi de dahil oldu ve gün içi primlenmesine, ev seans açısından itibaren primlenmesini %2.3 seviyesine gördük. Yani bugün yine teknoloji ve çip hisseleriyle beraber yukarıya taşınan bir piyasa takip ediyoruz Didem. Buna sabah itibariyle Asya seansına itibaren de bakmıştık ama sabah emtialar tarafına gelecek olursam aslında birazcık hisse performansına bir miktar daha negatif bir altın ve olağan seyrini devam ettiren, yukarı yönlü seyrini devam ettiren Brent petrol takip ediyoruz. Wall Street tarafındaki aslında bir miktar daha yukarı yönlü ivmeyi tetikleyen unsurlar sadece tek başına Nvidia'nın bilançosu olmadı. O tarafta yatırım planlarında özellikle Kioxia ve SanDisk'in ortak çalışmasıyla 31 milyar dolarlık bir yatırım planı açıkladılar. Hemen bu şirketlerin bir miktar performansından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu yatırım açıkladıkları yatırım planı da piyasalara bir miktar daha teknoloji hisselerinin ivmelenmesine pozitif yansıdı diyebiliriz. Kioxia tarafına baktığımda özellikle 2026'nın başından itibaren ciddi yukarı yönlü ivmelerini takip ediyoruz. SanDisk tarafında da ve baktığımızda özellikle Kioxia tarafında bunların aynı zamanda Samsung, SK Hynix ve Micron gibi firmaların rakibi olmasıyla önem arz ediyor. Yeni yapacakları yatırım da bir miktar da aslında 2025'in ilk başından beri olan ivmeleri birazcık daha AI altyapısı üzerine büyük yapay zeka modellerinin ve veri merkezli yatırımlarının depolama kapasitesine ihtiyaçlarına yönelik de bundan sonraki taleplerini bir miktar daha çip tarafıyla yapacaklarını açıkladılar yeni yatırımlarıyla ve bundan sonraki performansı bizler için önemli olan olacak. 2025'in 2026'nın Haziran'daki zirvelerinden bir miktar daha geriye çekildiler ve şu 2026 Haziran'daki zirvelerinden o dönemki zirvelerinde aslında bir miktar daha ChatGPT tarafında sağladıkları yeni altyapı sistemlerine borçlulardı. Bir miktar daha geri gelmelerinin ardından şu an biraz daha yeni yatırım haberiyle beraber toparlandıklarını ve bundan sonraki performansı takip edeceğimizi söyleyebiliriz ama yapay zeka yatırımlarını özellikle balon sistemi konuşurken biz gelen Nvidia bilançosunun birazcık bu miktar bu taraftaki haber akışıyla beraber balon olmadığını gösterip ileriye dönük yatırımların devam edeceğine karşı piyasayı tatmin ettiğini söyleyebiliriz Didem. Bundan sonraki performansları da takip ediyor olacağız.
1: Elif çok teşekkür ediyorum sana bu notlar için. Yarın tekrar görüşeceğiz. Yarın da konuşacağımız çok başlık olacak. Jackson Hole'a da biraz odaklanacağız. Belki neler bekleniyor onu da seninle bir değerlendiririz ama şimdilik seni uğurlayalım. Ben de kapanışa doğru da kısa bir reklam arasına gideyim. Dönüşte Aysun Karaytuğ stüdyoda onunla birlikte devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf.

0: Finansman, anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Efendim tekrar merhaba. Aysun Karaytu, Gigant Süves Yatırım Danışma Kurulu üyesi benimle birlikte bugün. Aysun hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Şöyle çevireyim, ortaklaşa kullanalım.
1: Bakalım.
0: Bakalım. Şimdi ya Nvidia ile başlayalım mı? Ben çünkü son buluşmamızda da sana özellikle hani teknoloji şirketleri, çipler, yarı iletkenler bu alanlarda o değerlemelerin çok şişip şişmediğine ilişkin uzunca bir süredir bir tartışma konusu vardı. Hı hı. Görüşlerini sormuştum.
1: Evet.
0: Nvidia'nın bilançosu da tabii ki devlerden biri olduğu için son derece önemliydi özellikle alt başlıklarda. Senin dikkatini çeken hususlar ne oldu? Anlaşılan o ki aslında hem hacimler olarak yani üretkenlik anlamında her şey çok iyi görünüyor.
1: Evet, evet.
0: Peki problem neydi mesela dünkü fiyatlamada?
1: Aslında birkaç çeyrektir görüyoruz ki Nvidia ne kadar iyi bilanço açıklasa da geleceğe dair ne kadar iyi mesaj veriyor olsa da bir kar satışı, bir kar realizasyonu orada bir kendini gösteriyor. Ama ertesi gün yine normallere dönüyor. Normaller dediğim nokta aslında Nvidia'nın bilançosu sadece bir şirketin bilançosu olarak değerlendirilmemeli. Dev bir sektörün geleceğine yönelik aslında bir gösterge niteliği taşıdığı için çok çok önemli. Şimdi baktığımızda gelirlerini çok ciddi anlamda arttırmış durumda %106. Beklentinin oldukça üzerinde 96 milyar dolarlık bir kar, bir gelir düzeyi ki bu 90 milyar gibi bir beklentiydi onun üstüne çıkmış durumda. Data center geliri %117 arttı. Yani aslında Nvidia artık sadece bir çip değil, artık her anlamda, her CPU'larda, GPU'larda, datalarda, veri merkezlerinde her tarafta karşımıza çıkan ve oyun alanını da her gün genişleten bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradaki asıl bomba ne? Gelecek beklentileri. Yani geleceğe dair beklentilerde de Nvidia 108 milyar dolar gibi bir beklenti içerisinde. Bu yine piyasa beklentisi olan 105.16 milyar doların üzerinde. Tabii ki geçtiğimiz çeyreklerde de geleceğe yönelik beklentilerin üzerinde rehberlik vermişlerdi ama bu sefer durum biraz daha farklı. Yani mali 2028'de yaklaşık %70 gelir büyümesi bekliyorlar. Bu bir. Bu %44 beklentinin çok çok üstünde. Piyasa beklentisi çünkü sektör olarak Wall Street beklentisi %44'tü. Nvidia yönetimi ise bunu %70 olarak açıkladı. Bu gayet hani diyor ki burada sorun talep değil arz meselesi. Yani orada kapasiteyi her geçen gün büyüteceğiz ve o arzı gerçekleştireceğiz. Bu mesajı veriyor mu? Veriyor. O yüzden bu bakıma balon endişesini bir kenara itmiş durumda ve sektörün en büyük korkusu olan işte Amazon'dur, Meta'dır, Alphabet'tir. Bunlar biliyorsun AI altyapı yatırımına 100 milyarlarca dolar para yatırdılar ve toplam sektörün yatırımı 850 milyar doları buldu. Tabii buradaki konu neydi? Bu kadar acaba yatırımların dönüşümü? Senin de biraz önce söylediğin gibi verimlilik noktasında, üretim noktasında geri dönüş sağlayacak mı? İşte bu cevap en olumlu cevap oldu. Yani gelirlerin ciddi anlamda artıyor olması sektörün önümüzdeki döneme dair büyük teknoloji sektörlerinde harcamaların karşılığını bulma ihtimalini bir miktar yukarı atmış durumda. Bu çok çok pozitif bir nokta. İkincisi ise AI'ın aslında geleceğin teknolojisi olmadığını, gerçek bir iş kolu olduğunu ve hatta Jackson Hole'da da bunu işleyecekler. Yani Walsh da bu konu üzerinde gerek productivity gerekse de enflasyon üzerindeki etkisini net bir şekilde işleyecek beklentilerimizden biri bu.
0: Çünkü daha önceki konuşmalarında da araya giriyorum ama zaten yapay zeka yatırımları sorularına hep hani şimdi yapay zeka yatırımı diyoruz. Bu gelecekte, yakın gelecekte sadece yatırım olacak artık. Yani
1: doğru.
0: Hani günümüzün bir gerçeği bunu yapay zeka yatırımı diye ayırıyor olmak biraz daha farklı bir algı yaratıyor ya.
1: Tabii,
0: ondan
1: tabii.
0: Uzaklaştırmaya çalışıyor da.
1: Artık öyle bir ayrım olmayacak. Yani tek başına bir çatı olacağı tabii. için bizim burada zaten önümüzdeki döneme dair gerek istihdam anlamında gerek enflasyon anlamında önce negatif etkisi daha sonra pozitif etkisi ve ama pozitife çevrilme ihtimalinin de çok daha hızlı olacağı yönünde beklentimiz var. Yani negatif taraftaki etkisi şimdiden zaten aslında gene ABD tarafındaki işe alımlarda işten çıkarmanın azaldığını, iş alımların da azaldığını, yani low hire, low fire durumunun mevcut olduğunu ve gelecekte de bunun artık yavaş yavaş yeni mezunlar noktasında bir miktar stres yaratacağını ama daha sonrasında ise bunun bir sisteme oturacağı yönünde beklentisi var tamamıyla sektörün. Sadece sektör de değil tabii, buna bankacılık sektörü olarak da bakmak lazım. Buna en önemlisi avukatlar mesela, danışmanlık olarak bakmak lazım. Bizim tarafta sektöre girdiğimiz dönemki kolaylıkların olmayacağını gözlemleyeceğiz. O yüzden istihdam tarafını etkileyecek, enflasyon tarafını etkileyecek, verimlilik, üretim diyorum ya, gerçek bir iş alanı ve iş sahası haline geldiği için zaten biz Nvidia'yı çok yakından takip ediyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki bu değişiklikler bahsettiğin, yani istihdam ve enflasyon dediğin zaman zaten Fed.
1: Evet, tabii. Evet, zaten biraz önce dedim ya, Walsh tarafında net bir şekilde aslında piyasanın beklentisi bir önceki gibi şahin bir beklenti değil. Birden fazla gündem söz konusu olacak. Birincisi tabii ki AI teknoloji tarafındaki biraz önce söylediğim üretim. Üretimin ve karlılığın nereye gittiği. Çünkü önümüzdeki döneme dair bu kadar büyük karlılıkların düşme ihtimali de var. İlk çeyrekte %77, ikinci çeyrekte %70, 70'den aşağı geldiği takdirde, yani 2027'den bahsediyorum tamamıyla. O zaman işte karlılık düşüyor. Yani çünkü sürdürülebilir oluyor olup olmadığına bakacak bir noktada artık yatırımcılar. Tabii. Hani o sebeple ben hani 2027'nin ikinci çeyreğine kadar, en azından birinci çeyrek sonuna kadar pozitif taraftayım ama ondan sonra geleceğe yönelik karlılık ve verimliliğin aşağı gelmesi ve enflasyon üzerindeki baskısı ne kadar hissedecek ve ne kadar faiz arttırımı tarafına trigger olacak, itici güç olacak, bunu gözlemleyeceğiz. İşte o yüzden Walsh'un bu anlamda konuşmaları önem arz ediyor. Şimdi bir şeyi bitirmişti biliyorsun. Yani guidance, bu geleceğe yönelik yönlendirme olayını bitirmişti. Ama yatırımcı hala bunu istediği için bir miktar bir yönlendirme alacağız gibi görünüyor Cuma günü. Bu bir. İkincisi, büyük soruların en başında tabii ki bir faiz arttırımı noktasında yeterli verilerin olmadığı ve hala zayıf verilerin, yani faiz arttırmak için gelen veriler zayıf. Bu pozitif bir şey bu anlamda.
0: Tabii. Yani ekonomik veriler iyi geliyor.
1: Evet. O yüzden bunun ikisinin arasında kaldığı bir noktada orta vadeli politika meselesine, yani orta vadede nasıl bir politika izleyecek, ona dair sinyaller almak isteyecek biraz da soru cevap şeklinde bir ortam oluşursa onları alacağız. Ama burada dediğim gibi o verimlilik artışı, şimdi eğer üretim artarsa maliyet baskısı azalacak ve enflasyon üzerindeki baskı azalacak ya, o zaman da hemen piyasa şunu fiyatlamak isteyecek. Ha, faiz indirimi gelir mi bu durumda? Yani hani bu kadar bir güvercin bir ortam varsa o zaman faiz indirimini de beklemek gayet olası olacak.

0: O kadar iki uçlu bir noktadayız ki.
1: Ama
0: yani.
1: Yine bunlar herhalde 2027 içinde bahsettiğimiz konular. Şimdi bu seneye döndüğümüz zaman zaten fiyatlamalarda da dikkatini senin elbette çekiyor. Biz de ekrana getirelim. Hakikaten faiz artışına ilişkin beklentiler çok minimale inmiş gibi
0: 10 bas puana inmiş durumda, evet. 2026 evet. yılı içerisinde. 2027'de hala ilk çeyrek konsensus hiç beklemiyor. Gelişmeler ışığında 2027 ikinci çeyrek ne olur hep birlikte göreceğiz. Ama şimdi bu kadar uzun vadeli tahvil faizlerini kontrol etmek de zor Didem, biliyorsun. Yani evet. normal şartlar altında 10 yıllıkların hazinesine baktığımızda bu yüksek term premium'un aşağı çekilmesi için Fed aslına bakarsan ne diyor? Ben orada bir şey yapmayacağım çünkü hani faizle oynamayacağım. Ben bütçeyle oynayarak hem 10 yıllıkları aşağı çekeceğim hem de piyasa faizlerini rahatlatacağım diyor. Şimdi amacımız o. Geçen gün Trump da buna dair bir mesaj verdi. Bizim dedi hani burada dedi birincisi faizler üzerindeki baskıyı azaltmak için büyüme tarafını kontrol altına almamız gerekiyor dedi. Yani aslında üç hani şey var ya, bacak var ya, o üç bacağın kontrolü şu an çok zorlaştı. Hani bir taraftan dev büyümeler, dev karlılıklar, tabii ki enflasyon üzerinde şimdi şu anda baskı yaratıyor. İşte petrol fiyatları hala çok rahatlamadı ve hatta yeni yeni artık tekrar Ukrayna Rusya'yı da konuşur hale geldik.
1: Kesinlikle
0: yani
1: öyle.
0: Ve konuşmaya sanki devam edeceğiz Ukrayna lehine gelişmeler silsilesinde. Yine petrol fiyatları, yine arz problemi, arzın sınırlanması ve yine oradaki sıkışmayla birlikte petrol fiyatlarının bu sefer jeopolitik risklerden bağımsız kendini yukarı atması gibi beklentiler söz konusu. Orası rahatlamadığı sürece oradaki maliyet baskısı en ufak, biliyorsun ara seçim var. Ara seçimden önce Amerika'nın ve halkının en dikkat ettiği şey benzin fiyatlarının
1: Kesinlikle.
0: Hane halkına yansıması gibi sorunlar.
1: Yani galon 4'ü geçtiği anda
0: isyanlar başlıyor orada.
1: Başlıyor orada. Evet. Yani isyan derken
0: serzenişler diyelim.
1: Serzenişler
0: yani.
1: Bir dakika ne oluyorlar
0: gibi.
1: Şimdi aslında bütün bunları yine böyle biraz kompartmanlara bölerek gidelim. Çünkü her biri çok kıymetli başlıklar üretiyor. Dedin ki işte hazinenin mesela yine attığı bir adım vardı geçen hafta. Ne kadar etkili olacak faizlerin özellikle uzun tarafta önünü bir miktar kesmek için pek bir fayda yaratmadı. Bunun devamı gelir mi diye konuşuyorduk. Yani yaratmadı derken ya, tabii ki bir etki yarattı. En azından hani ben buradayım, böyle imkanlarım var elimde demiş oldu hazine belki. Ama piyasa da test ediyor. Her zaman evet. ve her yerde piyasa test ediyor. Dolayısıyla burada sen faizlerin seyrini nasıl görüyorsun? Bunun yarattığı yan etkiler, o ripple effect diyebileceğimiz etkiler nerelere doğru sıçrayacak? Çok temel bir fikrimiz tabii ki hepimizin var, gözlemliyoruz evet. ama senin biraz daha derin bir analizin vardır, onu duyalım.
0: Hemen söyleyeyim, en önemli etkisi euro dolar paritesi tabii. üzerinde. Şimdi hatta yine Walsh bu Jackson Hole'da doların güçlenmesi ya da zayıflaması mevzuunda mutlaka bir konuşma yapacaktır. Çünkü yavaş yavaş artık dolar ayı piyasasına girme beklentisi içerisinde dünyada. Çünkü cari açık veren, özür dilerim, cari fazla veren ülkelerin ekonomilerine gidiyor artık. Yani daha ziyade işte Tayvan, daha ziyade Japonya, Çin demiyorum, Çin'deki otorite değerli bir Çin yuanı istemiyor kesinlikle. O yüzden euro-dolar paritesinin 1.18 üzerine çıkması gibi bir beklenti var sene sonuna kadar. Bu bağlamda da aslında neutral tarafta kalsa bile hala dolar üzerindeki baskı devam edecekmiş gibi. Neutral tarafında kalan kim? Walsh. Yani hani ne güvercin tarafında ne şahin tarafında daha böyle ortada bir söylem gerçekleştirse bile dolar üzerindeki baskının bir miktar daha artacağı yönünde beklentimiz var. Sebebi ne biliyor musun? Bu tahvillerin değerlemesini, yani fiyatların faizin yukarı çıkmasının altında yatan sebep ekonominin çok iyi olmasından kaynaklı değil. Tamamıyla güvenli bölge olarak talep gördüğü için buranın aslında yabancı yatırımcı tarafından ya da yerli yatırımcı tarafından radarını alması. Evet. 10 yıllıkların, 30 yıllıkların ve hani 5 yıllıkların. O yüzden biz bir miktar daha baskının devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Peki şimdi Walsh tarafı böyle. Cleveland Fed Başkanı Hammock ise diyor ki finansal koşullarda para politikasını etkileyen kısıtlama görmüyoruz.
0: Öyle mi? Biz görüyoruz. Çünkü onu konuşuyoruz. Finansal koşullarda şu anda bir sıkılaşma var. Hani zaten aslında Walsh'un da istediği bu değil mi? Yani ben faize dokunmadan, çünkü şu an faize dokunursam zaten erken olacak. Hani çünkü ne faiz arttırmam için veriler beni destekliyor, ne faiz indirmem için veriler beni destekliyor. İyisi mi? Ben burada quantitative tightening, genişleme değil de sıkılaştırma yaparak tabii burayı aşağı çekmek istiyorum diyor. O sebeple aslında şu an sıkı bir para politikası uygulanıyor. Hani nasıl ki Fed put uygulanmıştı, şimdi tam tersi uygulanıyor. Çünkü likitte ne yaparsan yap piyasada var. Amacı şu anda likitteyi piyasadan bir miktar kısmak. Kısabilsin ki hani o yatırımcı şartlar ne olursa olsun, veriler nasıl gelirse gelsin, istediği gibi evet hareket etsin istemiyor artık.
1: Biraz daha geleneksel kontrollü bir şeye dönelim istiyorlar.
0: Finansal yapıya tabii dönüşsün istiyor.
1: Bu aslında birçok yerde ihtiyaç duyulan bir durum.
0: Evet.
1: Şimdi euro dolar paritesi dedin, 1.18 ve üzerine bekliyorum evet dediğini anlıyorum. Biz uzunca bir süre güçlü dolar temasını konuşuyorduk. Artık o sanki biraz yerini zayıf dolara bırakacak gibi anlıyorum. Bunlarla doğru ilgili bir zamanlama, yani yıl sonu dedin 1.18. Peki bu anlamda dolar endeksi için nasıl bir seyir öngörebiliriz?
0: Şimdi şöyle, yıl sonu gibi sınırlamayalım. Bu 3 aylık dönemde bir noktada. Çünkü ABD faiz farkıyla Avrupa faiz farkı aşağı gelmeye başladı. Bu da tabii ki Avrupa yani Euro para birimi üzerinde bir değer
1: orada
0: oluşmasına
1: da 30
0: yardımcı
1: uzun
0: oluyor.
1: Vadeliler tarihi yüksek seviyelere
0: geldi.
1: Tekrar.
0: Ama bakın bir şey söyleyeceğim. 1.18'in üzerinde de bir overshoot dediğimiz olma ihtimali var. Yani bir noktada hani 1.20'lere falan da bir anlık hareketler olabilir. Hatta bugünlerde yeniden bir hani faiz artırımı, her ne kadar en son konuşmasında Lagarde hani bir tane yaptık, şimdi izlemeye alıyoruz. Hani şu an bir acelemiz yok dese de orada da çok karışık veriler geliyor. Şimdi son dönemde, yani son özellikle 1,5 aydır Avrupa borsalarına girişin arttığını gözlemliyoruz. Avrupa tahvilleri de keza öyle. Şimdi orada enerji bağımlılığını azaltma yönünde hükümet çok ciddi önlemler almış durumda.
1: Ya Aysun çok özür dilerim. Lütfen. Araya gireceğim tabii, çünkü editörlerim bu son dakikalar geldikçe paylaşıyorlar ve bunlar önemli. Yine Cleveland Fed Başkanı Hammock diyor ki nötr faiz tahminim komitenin genelinden daha yüksek. Şimdi bu da aslında önemli bir mesaj. Aslında piyasanın belki de büyük ölçüde beklentileriyle paralel ama Fed içerisindeki farklı beklentilere de işaret eden bir açıklama. Komitenin genelinden daha yüksek demek ne demek?
0: Şimdi şöyle, bizim burada özellikle baktığımız, tabii ki biliyorsun Fed guvernörleri birbirinden ayrışabilir.
1: Tabii elbette.
0: Ve şu anda çok fazla guvernör var ve yönetim hakkını Walsh çok ciddi anlamda delege etmiş durumda. O yüzden çok ağızdan çok söz duyabiliriz. Ama bizim önemsediğimiz konu Bessent'ın, yani Hazine Bakanı'yla Walsh'un koordinasyonu aynı mı? Söylemler arasında bir koordinasyon varsa bilanço konusunda özellikle. Çünkü bilanço...
2: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Payteer'den işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
0: Net bir şekilde gözlemliyoruz. Bu sürpriz bir atak değil. İşte aslında son 3 aydır gelen özellikle PMI tarafı. PMI nedir? İşte büyümeyi önce olarak gösteren göstergelerdir. İlk defa orada bir, evet hala çoğu 50'nin üzerinde değil ama bir iyimserlik var. Beklentilerin altında kalıyordu, o yüzden moraller bozuluyordu. Şimdi beklentiler bir miktar tablo tersine döndüğü için de yatırımcı oraya doğru, özellikle finansallar tarafı, sağlık tarafı, IT tarafı, endüstri tarafı bir miktar daha gelişmiş durumda. Endüstri tarafının gelişmiş olmasının altında yatan sebep, bir defa her şeyden evvel AI tarafına, yani Nasdaq ve S&P içerisindeki teknoloji tarafına bir satış gelirse, Avrupa tarafı bu tarafa çok yatırım yapmadığı için, hı hı, bir tık bu sektörler işte endüstridir, sağlıktır, bankacılıktır, burada kendilerini hedge ettiler. Yani tam savunma. Anlamıyla savunma zaten çok yükselmişti Didemciğim. Yani hani son iki yıldır hani biliyorsun jeopolitik gerilimler direkt kesinlikle Avrupa'yı öyle içerisine aldığı
1: pek
0: için.
1: Pek duracak gibi de durmuyor. Yani hani değer yükselmesi anlamında değil ama o tarafa giden yatırımlar anlamında.
0: Tabii tabii, savunma aslında hiçbir zaman şey değil bu arada. Bu dönemde out değil, yani hala tabii oyunun içerisinde savunmaya dair yapılan altyapı yatırımları işte Almanya'nın tabii çok ciddi artmış durumda. Enerji bağımlılığına dair yapılan yatırımlar çok ciddi artmış durumda. Bu da diyor ki aslında Avrupa sektörlerin büyük çoğunluğunu hükümet yoluyla hisse başına karlılık ne gelirse gelsin desteklemeye devam edecek. Artık hani şeye bakmıyor, orası bilanço sezonuna falan bakmıyor. Geleceğe yönelik bu ülkeyi ve bu ülkenin şirketlerini besleyecek yatırımlar neler? Oyunun en başına dön. Yani hani Nasdaq ve S&P tarafındaki AI teknoloji şirketlerine daha ilk yatırım yapılan dönemlere dön. Hani evet, hikaye ne kadar büyük bir noktaya evrildi. Belki Avrupa tabii ki bu kadar hani buralara evrilmeyecek ama sadece Avrupa'nın enerji bağımlılığını kendi içinde azaltması bile, işte Rusya'ya bağımlılık olsun, Orta Doğu üzerinde tabii, gelen kesinlikle gaz vesaire vesaire.
1: O bile çok büyük bir nefes alanı yaratacak ve oyunu değiştirecek. Evet. Bakacağız tabii, oradaki gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi biraz altın soralım sana.
0: Altın konuşalım. Altın tabii savaşın ya da jeopolitik risklerin gerildiği ya da söylemlerin arttığı ortamda aldığını geri verme şeyi içerisinde, motivasyonu içerisinde ama 47 tonluk aylık Merkez Bankası alımlarına dönmüş durumda. Bu 2022 yılında 17 tonmuş. Yani merkez bankaları ve kurumsal yatırımcılar buraya olan ilgisini kaybetmemiş durumda. Bu bizim için en büyük yapısal faktör. Yani altını besleyen en büyük yapısal faktör. Tek söylediğimiz şey Ocak'tan Mart'a yükselişinin çok hızlı geliyor olması, oradaki üst tabakanın biraz temizleniyor olması ve bireysel yatırımcının o kalabalık trade dediğimiz, hı-hı, noktadan biraz oyun dışı bırakılmak isteniyor olmasından kaynaklı ara ara gelen bu belli marj, özür dilerim, belli bant aralığındaki satışlara alışmış olması lazım şimdilik yatırımcının. Çünkü genel yönü değiştirecek henüz ne aşağı ne yukarı. Bir elimizde bir done yok. Her iyi gelen haber, hani jeopolitik riskin bittiğine dair ya da anlaşmanın olabileceğine dair gelen her iyi haber altını yukarı doğru itecek bir. Bir de şunu unutmamak lazım. Dolar üzerindeki baskı devam edecekse doların en büyük hece altındır. Burada da eğer kurumsal yatırımcılar ve dünya diğer para birimlerine yöneldiyse bunlardan biri de çeşitlendirme anlamında altın olacak ve olmaya devam edecektir. O yüzden bizim yönümüz altında, yavaş da olsa yukarı yönlü.
1: Oradaki yine hedef seviyeleri hatırlatmak ister misin?
0: 4650'yi bir kırabilseydi geçen hafta, işte 4630'a geldi, 40'a geldi falan. Orada 4900'e kadar yolu var. Hala değişmedi bu arada. Yani dün bugün kar satışı gelmiş olabilir ama.

0: Bu beklentimiz devam ediyor. 4.650'yi kırsın, hızlı bir şekilde 4.875-4.900.
1: Pekala, o da tabii önemli bir takip alanı yaratıyor bizlere. Petrol diyeceğim, 89'un üstüne geldik Brent'te tekrar. Hani bu hafta biraz daha böyle bir volatilite var. Yani
0: Var.
1: çok sert geri çekildiğini de gördük. Şimdi oradan bir reaksiyon geldiğini de görüyoruz. Buradaki dinamikleri çok hızlıca, 2 dakikam kaldı, nasıl okumak lazım
0: Şimdi
1: Aysin?
0: birinci dinamik biliyorsun Rus yetkililerin bu Ukrayna ile ilgili söylemleri yani taktik orada nükleer silah kullanımına son çare olarak başvuracağız. Hani taktik oraya doğru gidiyor ve yetkili bunun mesajını vermiş durumda. O da eğer değerlendirilmesi noktası biz inanmıyoruz. Yani bunun bir Rus yetkilisi tarafından bu arada Bloomberg tarafından onaylanmış yani şey olmuş değil hani bu haber kesin olarak böyle bir şeklinde
1: Teyit edilmiş bir
0: teyit
1: haber
0: edilmiş bir
1: değil.
0: haber değil. O yüzden anlık bir fiyatlama gördük orada çok hızlı bir yükseliş oldu sonra geri geldi ama tüm jeopolitik haberlere çok hızlı bir tepki veriyor. Geçtiğimiz 2 hafta üst üste
1: Ya
0: %5'lik
1: özellikle
0: yükseliş.
1: içinde nükleer adı geçiyorsa, yani o kelimenin geçtiği bir haber. Fakat bu aynı zamanda şöyle bir tehlike de oluşturmuyor mu? Dezenformasyon,
0: O
1: bilgi
0: zaten var.
1: kirliliği.
0: Çoktandır var. Yani netice itibariyle sabahtan akşama Trump'ın da sabah savaşı başlatıp akşam bitirdiği günlere çok şahit olduğumuz için volatil bir süreçten geçtiğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Birincisi bu hani eğer Kiev'in merkezine gerçekten balistik füzelerle saldırılacaksa bu çok büyük bir risk. O yüzden Orta Doğu'nun yanına bir de Rusya-Ukrayna'yı ekleriz ki o zaman hem altın artar hem petrol artar hani
1: Tabii,
0: yeniden artar
1: tabii.
0: anlatabildim mi?
1: Yani
0: Seviye
1: en
0: vermek zor
1: azından
0: yani orada.
1: anlıyorum. En azından hani şunu söyleyebiliyoruz. Petrolü daha kalıcı bir şekilde aşağıya çekebilecek ortam
0: Yok henüz.
1: henüz yok.
0: Evet,
1: Çünkü
0: evet.
1: arada bir sürü başka ses, gürültü oluyor. Pekala.
0: Evet.
1: Aysun, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Tekrar
0: ederim İbrahim.
1: görüşmek üzere
0: Çok
1: diyelim.
0: sağ ol.
1: Efendim, Aysun Karaytu'yu uğurluyorum ben. Bir reklam arasına gidiyoruz. Kapanışa doğruyu noktalayarak sonra da dönüşte seans notlarında tekrar buluşuyoruz.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
7: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
8: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Kamu spotu.
9: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bir kez daha merhaba. İçeride borsayı kapatmamıza artık çok az bir zaman kaldı. Bugün içeride dışarıda biraz farklı farklı fiyatlamalar olduğunu görüyoruz. Siz kendi tarafında bilhassa. Gelsin rakamlar isterseniz. Şöyle bir üstünden geçelim birlikte. BIST 100'de saat 17'den bu yana çok önemli bir değişiklik yok. 14.500 puan seviyesi korunuyor. %0.29'luk 30'luk bir geri çekilme var. 14.568'deyiz. Ancak tabii gün içerisinde daha farklı bir seyirde izlemedik değil. Açılıştan beri bir miktar hafif bir geri çekilme. Sonra öğlen saatlerine doğru 14.698 zirvesi. Ancak yine saat 13 itibariyle de daha yatay bir aralıkta 14.500'ler civarında giden gelen bir endeks. İşlem hacmine bakıyoruz. 166 milyarla sınırlı bugün. Biraz durağan bir tablo var bu açıdan. Detaylarını biraz sonra Mehmet Özdemir'le konuşuyor oluruz. Biz kurlara geçelim. Dolar TL'ye bakalım önce. 48.13.55'e geldik. Orada da yine %0.05'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Euro TL'deki yükseliş %0.26. 56.22.27 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesi ise %0.02'lik artışla 1.16.54'te ki euro dolar paritesi de bir süredir bu civarlarda zaten gidiyor geliyor. Dolar endeksi 99.10 düzeyinde. Avrupa piyasalarına baktığımızda Frankfurt'u DAX endeksini pozitif ayrışıyor diye not düşmüştük ama çok minimal bir değişimle pozitif ayrışıyordu. Şimdi o minimal değişiklik %0.17'lik bir prime evrildi. Öte yandan Londra'da FTSE 100 %0.83 düşüyor. Paris CAC 40 endeksinde %1.60'a ulaştı kayıplar. İtalya'da FTSE MIB'de ise %1.10'a doğru gerilemenin arttığını söyleyelim. Orası genel olarak negatif bir tablo çiziyor bize bugün Avrupa cephesi DAX haricinde. ABD borsalarında ise dünün tersine bugün daha pozitif bir seyir var. Dow Jones endeksinde %0.29'luk bir artış. S&P 500'de yeniden 7700 seviyesinin üstüne gelen endeks %0.50 civarında yükseliyor. Nasdaq kompozitte %1.07'lik bir artış izliyoruz ve Nasdaq 100'de de %0.89'luk bir prim var. Bu arada elbette Nvidia'nın bilançosu, gelen verilerin beklentilerden iyi olması ileri

0: İleriye dönük olarak da yine beklentilerin mevcut ileriye dönük beklentilerden daha iyi olması konuşacağımız başlıklardan biriydi. Bugün onu da değerlendirmiş olduk. Gelsin tahviller, ABD tahvillerine baktığımız zaman bugün satışlar var diyorduk. Satışlarla birlikte getiriler yine yukarı yönlü kımıldanıyor. 10 yıllık tahvilde 4.65-64'e geldik. 5 yıllık tahvilde 4.37-68, 2 yıllıkta da 4.21-55 seviyesindeyiz. Şimdi geldi son ekranımız. Bu ekranda değerli metaller var, Bitcoin var, petrol var, daha ne olsun, hepsi de yeşilde bugün. Özellikle Bitcoin %2.10'luk primle 80 bin dolar eşiğini aştı ve 81.92 dolardan geçiyor işlemler %2.11'lik primle. Gümüş biraz daha yataydı, saat 17'de hızlandı buradaki alımlar. Ve gümüş fiyatını 68 dolar 72 sente taşıdı, %0.88'lik yükseliş eşliğinde. Spot altın biraz daha yavaş adımlarla ilerliyor bugün. Artıya geçti ama 2 dolarlık bir artıdan bahsediyoruz. 4.593 dolardan fiyatlanıyor şu anda spot altın. Burada da 4.600 ve üzeri takip edilmekte. Biraz önce Aysun Karaytuğ'yla da konuştuk. Özellikle 4.650 yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 4.870-4.900 aralığına doğru bir hamle beklerim der Aysun Karaytuğ. Bitcoin'i söyledik. Brent petrolü, ABD tipi ham petrole geçelim. Brent petrol 88 dolar 77 sentte, %1'in biraz üzerinde bir primle işlem görüyor. ABD tipi ham petrolde ise daha sınırlı bir yükselişten bahsediyoruz. %0.17'lik bir artış bizi 82 dolar 39 dolar seviyesine taşıyor. 82.39. Şimdi WTI daha sakin, Brent biraz daha yukarı yönlü, hızlı dedik. Sizler için derlediğimiz şirket haberlerinde hangi notlar var diye şöyle bir bakıyorum. Emlak Konut GEO ile başlayalım isterim. Emlak Konut GEO İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projesi için yüklenici iş ortaklığıyla sözleşme imzaladı. Projede toplam satış geliri 7.79 milyar lira, emlak konutun %35'lik payına karşılık gelen geliri ise 2.73 milyar lira olarak öngörülüyor.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
0: Araştırma masasından Mehmet Özdemir elini kolunu sallayarak, elindeki notları sallayarak geldi. Çok konumuz var Didem dedi, çok konumuz var, ne güzel. Bayağı zengin bir içerikle geldiğini farkındayım. Hem gelen veriler var, elbette o verileri biraz konuşmamız lazım. İçerideki piyasa hareketlerine de mutlaka bakıyor olacağız. Ama o tarafta çok hareketlilik de yok aslında. 170 milyarlık bir işlem hacmi, biraz hisse bazlı bakarız seninle istersen. Dışarıdan da haberler var. Yine bu yoğun akışı senin kararına bırakıyorum. Nereden ele alıp başlamak istersen yani öyle yapalım.
10: Küreselde zaten özellikle bugünkü temayı çok anlatmaya çalıştık Didem. Ama çok kısa istersen oradan bir olur, bahsedeyim ki.
0: Olur.
10: Şimdi zaten Nvidia'yı sabah ilk sözden bu yana anlatmaya devam ediyoruz. Nasıl anlatmayalım ki? Yani tüm yapay zeka kompleksini yukarı doğru çekti.
0: Tabii.
10: Nasdaq şu an %1 civarında yukarıda. İşte baktığımız zaman Intel'lerden Nvidia'sına kadar, CrowdStrike'ından Salesforce'a

0: kurusuna kadar, ki oraya biraz daha parantez açmak lazım. Şu anda çok ciddi yükselişler var. Nvidia'nın bilançosunda kilit nokta. Didem, aslında son çeyrekte marjlarda bir düşüş öngörüyor şirket. Ama yatırımcıların biraz daha odaklandığı nokta neydi? Daha doğrusu bütün yapay zekaya ilişkin sorgular. Acaba bu 2000 önümüzdeki süreçte ne kadar zayıflayacak? Büyüme oranlarından bahsediyorum. Ya da zayıflayacak mı? %45'ler çerçevesinde olan 2028 büyüme gelir tahmininden bahsediyorum. Büyüme tahminini şirket dün yapmış olduğu analist toplantısında %70'e çekti. Olan da zaten bundan sonra oldu. Şu pre-market tarafında yukarı doğru gelen hisse açılış itibariyle şu anda Wall Street'te göz kamaştırıyor. Diğer taraftan Salesforce'a geldiğimiz zaman yapay zeka geleneksel yazılımın işini elinden alacak mı? En çok burasını elinden alacak tarzındaki yorumları biraz daha çürütmüş gibi gözüküyor. Salesforce orada sipariş defterine baktığımızda fena bir şey görmüyoruz. Abone kaybına baktığımız zaman, ki özellikle yazılım şirketlerine yakından takip ediliyor, orası en düşük seviyelerde şu anda şirketin tarihsel oranda. Bir de Nvidia'ya 2023'te yapmış, düzelteyim, Anthropy'ye 2023 yatırım turunda yapmış olduğu yatırımdan dolayı oradan ciddi bir sermaye kazancından bahsedebiliriz. Dolayısıyla bugün biraz daha özellikle küresel piyasaların katalizörleri bunlar. Ama onun dışında çok da böyle inanılmaz Avrupa'da hani primleri görmüyoruz. Bugün özellikle Fransız bankalarında tarafında ciddi bir geri çekilme var. Oranın ayrı bir gündemi var. Brent petrol tarafında Caroline Levitt'in Beyaz Saray sözcüsü, o taraftan gelen açıklamalar vardı. Şu anda herhangi bir müzakere edilmiyor tarzında.
1: Yine böyle mu?
0: Gidiyordu aslında. Özel hayatına biraz daha vakit ayıracakmış çocukları falan. Onu bir 3 hafta önce falan konuşmuştuk aslında. Ama bugün yine dediğim gibi açıklamalar.
1: O petrol Beyaz Saray tarafında falan da biraz karışık aslında. Yani evet, bu kesinlikle seçimler öncesi.
0: Kasım öncesi orası biraz,
1: evet, yani biraz karışık. Bütün bu bahsettiğimiz olayların içerisinde bunlar magazin gibi kulağa geliyor olabilir. Ama aslında pek de öyle olmuyor. Yani Amerika'da bu tip işlerde biraz daha seçmenin de yine hani oyunun rengini belli eden sonuçlar da doğurabiliyor. O yüzden orası benim ilgimi çekiyor. Caroline Levitt demeseydin bunlar aklıma gelmeyecekti, ama madem dedin.
0: Tam oradan. Evet, yani o taraftan şimdi gelen açıklamalar da dediğin gibi çok böyle yine yapıcı, işte Pakistan İran'a gitmişti, İran'dan ABD'ye gidecekti vesaire, bunları konuşurken tekrar petrol tarafında 89 dolarlar çerçevesine geldik ama hala 90 doların altındayız diyebiliriz. Diğer taraftan bugün belki biraz daha Bitcoin çerçevesi ön plana çıkıyor. 80-81'i 2 gün önce zorlamıştı, geçememişti. Oradan tekrar biraz daha yukarı düşe kalka Didem, Bitcoin tarafında bugünden yarına, dünden bugüne daha doğrusu eğilim biraz daha yukarı gibi. Küresel tarafı bu şekilde özetleyebilirim belki.
1: Pekala. O halde istersen yavaş yavaş iç tarafı da biraz özetleyelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Yani dün hakikaten yine çok hareketli bir gündü, işlem hacimleri açısından da öyle. Daha ilginç hareketler de vardı. Ama bugüne baktığımızda söz konusu petrol fiyatları da aslında yansıyor değil mi? Hisse bazlı hareketlilikler, özellikle puansal katkılar tarafında. Yine jeopolitik risklerin bir miktar yansıdığını görüyoruz. İstersen oradan başlayalım. Mesela ben Aselsan'ı, Astor'u, Halk Bankası'nı görüyorum. O da önemli. Dün de tavandı çünkü. Bugün de öyle. Ve Tüpraş da var bu sıralamada. Nedir senin dikkatini çeken hususlar?
0: Dikkatimi çeken katkı veya baskıları özellikle konuşmak lazım. Şimdi Aselsan tarafı zaten bugün endeksi yukarı doğru çekmeye çalışıyor diyelim. Hı hı. Çalışıyor. Ama endeks hala işte 1003'ler çerçevesinde aşağıda. Astor tarafını birazdan, bugün yatırımcı toplantısına katıldım. Oradan öne çıkanları paylaşacağım ama hali hazırda %3'e yaklaşan bir, %3'ü geçen bir prim var orada. Halk Bankası'nda dün 1.2 milyar TL çerçevesinde olan tavan emri, bugün yine sabah açılış itibariyle baktım, bu söylediğim rakam sabah itibariyle dedi, 1.3 milyar TL'lere kadar gelmişti. Dolayısıyla tabanda da ciddi emir yığılımının devam ettiği, hı hı, ikinci güne taşındığı bir ortam var. Katılım emim derken, Pasifik Euroje derken, Tüpraş tarafında belki biraz daha yatay seyir ama endeksi ağırlığı yüksek olması sebebiyle 5 puan katkı derken, biraz daha yine sanayi endeksi ağırlığında Halkbank'ı gördüğümüz bir de ekstra bir durum var. Baskılar tarafına baktığımız zaman 3.900 liralar çerçevesinden hemen hemen 1625 liralara kadar gerileyen destek finans faktöring tarafında son dönemde böyle bir miktar daha toparlanma yakından takip ediyorduk. O sert düşüşlerin ardından bugün o toparlanma yerini taban harekete bırakıyor. Şöyle bir aslında endeks 50 puan aşağıdayken şimdi Odin Solutions tarafında da %6 civarında bir negatiflikle zaten 17 puan civarında oradan bir baskı görüyoruz. Yani Didem, yaklaşık 80-85 puan negatiflik bu iki hisseden geliyor. Destek Finans ve Odin tarafından, ama BİM'e baktığımız zaman bugün orada yine bir satış var. Petrol yukarı gider. Türk Hava Yolları'nda yine 306 liralara doğru bir geri çekilme görüyoruz. İş Bankası derken bankacılık sektörüne ilişkin raporları karşılamaya devam ettiğimiz ortamda kurumların bankalara olan ilişkin görüşleri de ayrışma gösteriyor. Dolayısıyla bunun da bir miktar daha fiyatlara yansıdığı ortamda 58-59 hissenin bugün geri çekildiği bir gün. Ama sen zaten özellikle programın başında bahsettin, hacimlerde %20 dünün altında.
1: Evet, şimdi sondan başlayalım istersen. Türk bankaları ile ilgili kurumlardan gelen notlar, değerlendirmeler. Burada hem Morgan Stanley hem de Ünlü & Co'dan bahsedebiliriz. Kısacık böyle, evet, hap gibi bize söyler misin şimdi, nedir oradaki görüşler?
0: Şimdi şöyle ki Didem, özellikle haftalık repoya dönüş, ardından dün sana bahsettiğim aracı kurumların, yabancı kurumların faiz beklentilerindeki artık güvercin ton ve ardından bugün gelen bankacılık sektörüne ilişkin raporlar. Hepsini birbirine bağladığımız zaman aslında örüntü bir miktar daha doğru gibi gözüküyor. Şimdi Morgan Stanley'e baktığımız zaman orada bankalarda, bu arada hem Ünlü Co hem de Morgan Stanley koşullu olarak bir iyileşmenin gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Zaten hali hazırda şu anki yaşadığımız jeopolitik kaynaklı fonlama maliyetlerinin yukarıda kalması, Ağustos ayı enflasyon verileri derken, bu arada biraz sonra belki yarım saat önce sitemizde şey de yayınlandı, anketimiz de yayınlandı Ağustos ayındaki enflasyona ilişkin enflasyon rakamlarına, ondan da paylaşırız. Ama birçok değişkene bağlı olan bankacılık sektörünün kar görünümüne temkinli iyimser kalmayı sürdürüyorlar. Morgan Stanley coverage listesini almaya başladı Türk bankalarını. Bu tarafta dediğim gibi Şabir Malik liderliğindeki özellikle stratejistler tarafından sunulan bir notta, özellikle biraz daha Garanti Bank ve Akbankası'nı öne çıkaran rapor çerçevesinde bir kar toparlanma hikayesini gördüklerini söylüyorlar. 2027 başta olmak üzere 2027'ye kadarki gelen süreçte de bir miktar daha mütevazi olan çarpanlarında taktiksel trade kapsamında değerlendirebileceğini söylemişler. Akbank'ta 96 liralar civarında bir hedef fiyat var. Dolayısıyla burada şimdi yeni coverage listelerini aldıkları için önceki hedef fiyattan değil ama %30'lar çerçevesinde bir potansiyel getiriden bahsetmek mümkün. Mesela Garanti içinde %28'ler çerçevesinde bir upside var, potansiyel. Orada da 170 TL'ler çerçevesinde bir hedef fiyat olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta da dediğim gibi Morgan Stanley'nin dışında Ünlü Co tarafının da öne çıkardığı bankalar var. Biraz sonra hedef fiyatları paylaşacağım ama yakın vadeli pozitif görünümünde o tarafta devam ettiğinden bahsetmiş. Risklere rağmen Didem, biraz önce söylediğim gibi, bankalarda değer görüyoruz diyorlar. Petrol kaynaklı kısa vadeli enflasyon endişeleri önemini korusa da etkinin büyük bölümü beklentilere yansıdı derler. Dolayısıyla özellikle 3. çeyrekte de bankaların marjlarının baskı altında kalabileceğini, ama Didem şu yorum dikkatimi çekti, şu tahmin projeksiyonu daha doğrusu, 2026'daki swap maliyeti dahil net faiz marjını 2026'daki 3,4'ten %3,4'ten, bu arada büyük 6 bankanın coverage listesinde olan şirketin, evet, ondan bahsediyorum, 2027'de %4'e, 2028'de ise %4,2 çerçevesinde genişlemesini bekliyorlar büyük 6 bankanın swap düzeltilmiş net faiz marjını. Dolayısıyla 3. çeyrekte bir baskı, faaliyet giderleri çerçevesinde bu arada bizim açımızdan da yakından takip edeceğimizi söyleyebilirim. Ama burada biraz daha kısa vadede değerleme çarpanlarına baktığımız zaman özellikle Ünlü & Co'nun analistlerinin fiyat defter değer rasyolarına göre bir miktar daha giriş cazibesinin Türk bankalarına arttığından bahsetmişler. Hemen hedef fiyatlara baktığımızda ise şöyle bir Akbank için 98 lira 80 kuruş olan beklentilerini 103 lira 6 kuruşa çekmişler. al tavsiyelerini koruyorlar Didem. %42'lik bir getiri potansiyeli. Garanti için %58'lik bir getiri potansiyeli biçmişler değerlemelerine göre. 196 lira 60 kuruştan 210 lira 80 kuruşa çekmişler. İş Bankası için de al önerilerini koruyorlar. O tarafta 19 lira 40 kuruştan orada hedef fiyatta bir aşağı doğru revizyon var. 18 lira 30 kuruşa ama hala %42 çerçevesinde bir potansiyel var önümüzdeki bir yıla ilişkin. Yapı Kredi Bankası'nda %46'lık bir potansiyel. Al tavsiyesi yine 51 lira 10 kuruştan 54 liraya çekilmiş bir hedef fiyat. Gelelim kamu bankalarına. Halk Bankası için eski tavsiyeleri olan sat tavsiyelerini tuta çekmişler. O tarafta da %5'lik bir potansiyel getiri ki eski fiyat epey geride kalmış. 28 lira 10 kuruş onu 40 lira 10 kuruşa çekmişler. Vakıfbank için al tavsiyelerini tuta çekmişler. Onlar için de 36 lira 90 kuruştan 41 lira 20 kuruşa %28 çerçevesinde bir potansiyel. Katılım bankalarında Didem, TSKB içinde al önerilerini koruyorlar. 16 lira 70 kuruşu 10 kuruş yukarı çekerek %50 çerçevesinde bir potansiyeli işaret ediyor. Dolayısıyla şöyle bir özellikle yurt içi ve yurt dışı kurumlara baktığımız zaman hem genel faiz indirim beklentileri hem bankacılığa ilişkin raporlar, yani Didem şunu söyleyebilirim bu arada. Bankacılık endeksi şu haliyle, yani bugün özellikle 16.500 seviyesiyle yılbaşından bu yana TL olarak söylüyorum nominal bazda sıfır getiri.
1: Evet.
0: Getiri yok. Dolar bazında bir de %10-12'ler çerçevesinde değer kaybeden Türk lirası cinsinden baktığımızda dolar bazında çift haneli zarar var orada. Bir dipten toparlanış olur mu? Şöyle bir raporlara baktığımızda enflasyondaki gidişat, jeopolitik taraftaki gidişat burayı koşullu olarak iyileştirmeyi sağlayacak gibi gözüküyor gelen raporlara göre.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Şimdi hani bankacılık dediğinde tabii hani aslında herhangi bir sektörü konuşurken enflasyon, Bloomberg'in anketi de çıktı dedik. Oradan hemen şunu paylaşalım. 18 kurum katıldı. Medyan beklentiye baktığımız zaman Ağustos'ta %1.91 evet. olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2026 yıl sonu beklentisi %29,5, 2027 için de tahmin %23 olarak kaydedildi. Şimdi önümüzdeki hafta zaten enflasyonu konuşacağız bol bol, gerçekleşme, orada ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi bir de Eylül zaten zorlu bir ay, işte okullar, işe, okula dönüş. Gıda tarafı belki biraz daha yazın pozitif etkilerinin yavaş yavaş kalkması gibi birçok belirsizlik olabiliyor. Ama bu sonuç önümüzdeki haftaya taşıyacağımız bir beklenti oluşturuyor bizim için, öyle değil mi?
0: Evet, yani burada özellikle şimdi geçtiğimiz yılın Ağustos'unda 2,04'ler çerçevesinde bir enflasyon gerçekleşmesi görmüştük Didem. Hı hı. Bizim anketimiz dezenflasyonun boyutu tartışılmak üzere devam edeceğine ilişkin bir beklenti. Dolayısıyla burada da özellikle yıllık rakama baktığımız zaman da bir miktar geri geliş söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi burada artık yine 2,1'ler yani ikilerin üzerinde gelen aylık bazdaki enflasyonda tekrar dezenflasyon noktasında bir sekteye uğrayacağımız anlamına da gelir. Bu da tekrar faiz indirim beklentilerini, ki işte artık kurumlar yavaş yavaş Eylül'de de bir faiz indirimi, Ekim'de gerçekleşebilir tarzı beklentileri de beraberinde getirebilir. Dolayısıyla bu faiz indirim beklentileri için de oldukça önemli olacak haftaya.
1: Orada 2 midir hassas eşik? Yani onun üstüne
0: ben sabahtan bu yana konuştuğum analistler bu şekilde yorum verir. Hani bizim şöyle bir rakamlara baktığımız zaman piyasanın fiyatlamaya çalıştığı bu biraz gözüküyor şu an.
1: Pekala. Bunu da not etmiş olduk. Haftaya konuşacağız bol bol enflasyon. Şimdi gelelim Astro Enerji yatırımcı evet. toplantısına katıldın. Bugün 3. sırada en pozitif katkıyı sağlayan hisseler arasında 14 puan, %3'ün biraz üstünde de bir prime sahip.
0: Şimdi hemen ön plana çıkanları hızlı hızlı aktarayım. Şimdi bu tarafta önümüzdeki süreçte 2028'den bahsediyorum. Şu anda şirketin ana beklentisi ABD tarafında gerçekleştireceği büyüme. Biraz önce Nvidia'dan bahsettim. Yapay zeka veri merkezi talebinin patladığı ortamda yukarıda yönlü olarak bahsediyorum. Buradan özellikle transformatör talebinin de ABD'ye ciddi anlamda az sonra bir iştah getirdiğinden de bahsedebilirim. Burada yaklaşık 3 milyar dolarlar çerçevesinde bir ciro beklentisinden bahsediyoruz önümüzdeki süreçte ve bunun %35'ler çerçevesindeki bir FAVÖK marjıyla hesapladığımızda da yaklaşık 1 milyar dolarlar çerçevesinde bir FAVÖK gerçekleşmesi, bu da şirketin büyümesinin özellikle orta uzun vadede devam edebileceği anlamına geliyor. Bir özellikle önümüzdeki süreçte bu yapay zeka veri merkezleri talebinde normalleşme görür müyüz? Şu anda ama şirket buradaki talebin canlılığının özellikle şeyini, özellikle buradaki faydasını görüyor diyebilirim. Şimdi son çeyrekte yeni bir fabrika büyüklüğünde daha çok ciddi bir tesis daha devreye giriyor. Onu söylemek lazım. Dolayısıyla total büyüklüğe baktığımız zaman 38 futbol sahası büyüklüğünde bir tesisten bahsediyoruz. Toplantıda konuşulanlardan aktarıyorum. Özellikle yıl sonunda gireceğinden bahsettim devreye. Tam kapasite ilk etapta %50 kapasite. Tam kapasiteyle 2028 yılında başlanması öngörülüyor. Şöyle bir backlog'una baktığımız zaman o tarafta da şu anki rakamlar 1,85 milyar dolarlar çerçevesinde. Şirket bunun kısa vadede 2 milyar dolarlar çerçevesine genişleyebileceğini öngörüyor. Onu söylemek lazım. Aynı zamanda ABD tarafında yapılan işler yurt içinde de iştah yerinde. Burada bunu söylemek lazım ama ABD tarafındaki marjlar, kar marjlılıkları bir miktar daha yurt içine göre yüksek. Onu söylemek lazım. Dolayısıyla ve şunu söyleyelim ki yıl sonu ciro beklentilerine baktığımız zaman ilk yarıda gerçekleşenler bir miktar daha zayıf görünmekle birlikte ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte ABD işlerinin, ABD'den aldığı siparişlerinin ciroya ciddi anlamda katkı vereceğinden bahsettiler. Özellikle son çeyrekte de bilançoya yansımasını bekliyor bu tarafta. Aynı zamanda Didem, ihracat payı da halka arzda, halka arz sırasında %20 iken Astor'un bugün %45'ler çerçevesinde gelmiş gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla buradaki katkı ABD işleri derken Astor'daki şu anki gördüğümüz şey
1: tabloya da
0: devam edecek, evet, mi, ona da bakacağız.
1: Mehmet Özdemir, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: yarın
0: teşekkür
1: görüşmek
0: ederim.
1: Üzere. Borsayı kapatıyoruz şimdi birlikte, buyurunuz.

0: Evet, BIST 100 bugün 14.698 ile 14.539 puanları arasında hareket etti ve günü %0.24'lük kayıpla 14.575'ten biraz daha gün içi gördüğü minimum seviyeye yakın bir yerden kapattı diyelim. İşlem hacmi 181 milyarla sınırlı kaldı. Dün %17 altında bir işlem hacmi. Ama elbette haftayı henüz daha tamamlamadık. İçeride dışarıda biraz da karışık bir seyir olduğunu da gözlemliyoruz. Biraz bugünün yorumu, ayrıca da yarına ilişkin ve ötesine ilişkin beklentileri soralım. Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen benimle birlikte tekrar. Ercan, hoş geldin yayınımıza. Normalde böyle üst üste pek seni göremem ben. Herhalde tatil dönemi devam ediyor diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
3: vaktimiz sizin. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net, SigortamNet.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam. Bloomberg GT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yanlış hatırlamıyorsam enflasyon. Ama asıl önemli olan Eylül enflasyonu. Az önce sen de onu söyledin. Eylül enflasyonu Türkiye'de okulların açılmasıyla beraber enflasyonun yukarı tetiklendiği, bir de kira var tabii buna bağlı olarak. İkisi de hem okul hem kiralar enflasyonu genellikle yukarı tetikler ve geçen sene %3.2 civarında Eylül enflasyonu gelmişti. Şimdi Ağustos eğer düşük gelirse sizin anketlere uygun olarak 1.91 ve Merkez Bankası da Eylül ayı içindeki fiyatlamayı kontrol edip de %3'ün altında bir enflasyon görürse, tahmin ederse, büyük bir olasılık tahvil faizindeki geri çekilme devam eder. Dikkat edersen bugün bankalara biraz satış geldi. Bence bunun arkasındaki temel neden gösterge tahvilin bugün 40'ın üzerine çıkmasıydı. Bir de bir yandan son bir haftada banka endeksi sanayi endeksine göre pozitif ayrışmıştı. Bunun da biraz kâr realizasyonu olabilir ama hani bugünkü satışla böyle çok sert bir satış değildi. Gelen yükselişin ardından olabilecek bir normal kâr realizasyonu. Dolayısıyla Didem, ben enflasyondaki düşüşün devam edeceğini varsayıyorum. Öyle hesaplıyorum. Dolayısıyla bu faiz düşüş, enflasyonun düşüşü devam ederse gösterge tahvil faizi 38'lere 37'lere doğru bence geriler. Bunun bir sonucu olarak da bankalar bu yılki zirvelerine tekrar gideceklerini ben tahmin ediyorum. Zaten bugün itibariyle bankalar bu yılki zirvelerine doğru gitseler, hı hı, bu endeks yüzü zaten 16 bine rahatlıkla taşıyabilir. Bir de buna yandan sanayi grubu hisseleri, işte Tüpraş, Aselsan ya da petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak, görece düşüşe bağlı olarak havacılık sektöründe eklersek endekste ben açıkçası hala pozitif bir seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Yeter ki yepyeni bir jeopolitik risk olmasın.
0: Evet, yani o hakikaten çok kritik. Bu esnada yurt dışında yaşanabilecek herhangi bir dalgalanma tabii bizi de etkiliyor. Ama bu en son İran-ABD savaşı olmasaydı herhalde bizdeki dezenflasyon süreci daha az kesintiye uğrayarak devam edecekti diye de not düşmek lazım. Vallahi Ercan, çok teşekkür ediyorum. Yarın da birlikte miyiz?
1: Ben teşekkür ederim. Yok, yarın ben yok.
0: Yarın
1: Cuma günü.
0: Peki, tamam. Anlaştık. O zaman sana şimdiden uzun ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler hepinize. Fem seans notlarının da sonuna geldik. Ben bir ara rica edeceğim hepinizden. Dönüşte günden kalanlarda birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Saatlerimiz 18.20 oldu. Günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Günden elimizde neler kaldı diye şöyle bir baktığımızda içeride gelen veriler var. Açıklamalar var. Mesela kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları geçen hafta itibariyle sıfıra indi. Mehmet Şimşek'in de konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeler vardı. Merkez Bankası'nda brüt rezervler yükseldi. 188.4 milyar dolar oldu. Ne kadar yükseldi? Yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir yükseliş var. Yabancılar geçen hafta 150 milyon civarında, 150 milyon dolar civarında hisse senedi aldılar. Önceki haftada 176 milyon dolarlık alım vardı. Yani iki haftadır ard arda 150 plus, 150 ve biraz üstünde hisse senedi alımları olduğunu görüyoruz. Yine son iki haftadır da bilhassa haftanın tam ortasında çarşamba günleri işlem hacminin 200 milyar lirayı aştığı günler yaşadık. Öte yandan Nvidia'nın ikinci çeyrek bilançosu geldi biliyorsunuz dün gece. %106'lık bir artış var orada, 96.2 milyar dolar oldu yıllık gelirim. Ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere de baktığımızda, oluşan beklentilerine de baktığımızda mevcut beklentilerin üstünde yine beklentiler konuşuluyor. Dolayısıyla değerlemeler noktasında herhalde biraz daha olumlu olabilir yatırımcılar bu kategoride diye de yorumlar geliyor. İşsizlik maaşı başvuruları geldi Amerika'da. Geçen hafta 203 bin oldu. Beklentinin bir tık altında bir gerçekleşme yaşandı orada. Veriler genel hatlarıyla böyleydi. Onun dışında gündem başlıklarında şüphesiz hali hazırda İran-ABD ekseninde yaşananlar var. Evrilen bir süreçten bahsediyoruz belki ama özellikle anlaşmaya acaba biraz daha yakın olabilir miyiz sorusu da sorulmuyor değil. Buna rağmen petrol fiyatlarında bugün yön biraz daha yukarı, az sonra rakamlarda göreceksiniz. Burası biraz kafa karıştırıyor. Farklı etkenler de konuşuluyor. Rusya-Ukrayna denklemin içine biraz daha yoğun olarak girmeye başladı. Bunun da anlık olarak da olsa yine fiyatlarda bir yukarı yönlü hareketi tetikleyici etki yarattığını gördük. Kalıcı olmadı belki çok fazla ama yine de bu belirsizlik petrol fiyatları üzerinden genel olarak enerji maliyetleri ve yine oradan hareketle genel olarak enflasyon sorusunu, gündemini koruyor. Yarın Jackson Hole var. Bunu yine yarın bilahare konuşuyor olacağız. Walsh'un burada yapacağı açıklamalar ne olabilir? Ne tür mesajlar verebilir? Yine bugün günden kalanlarda elimizde bu var diyebileceğimiz bir başka konu başlığı olarak not düşmek istedim. Şimdi gelsin rakamlar. Az önce içeride borsayı birlikte noktaladık. %0.24'lük bir geri çekilme oldu. 14.575 puan seviyesinden günü noktaladık ki aslında takriben saat 1'den itibaren çok daha yatay bir aralıkta gitti geldi endeks. 14.539 görmüştük en düşük. Bunun sadece 40 puan civarında üstünde bir kapanışa bakıyoruz. İşlem hacmi de dünün %17-18 civarında altında 181 milyarda sınırlı kaldı. Bugün puansal katkılarda Aselsan ilk sırada, orada 21 puanlık bir katkı var. Katılım Evim ikinci sıraya taşıdı kendini. Burada 16 puanlık bir katkı görüyoruz. Ve Astor %3'ün üzerinde bir primle 14 puanlık bir katkı sağladı. Bunlar 10 puan ve üzeri katkılar. Peki negatif etki yaratanlara baktığımızda da Destek Finansal Faktöring 65 puan tek başına endeksi aşağı çekti. Orada bir taban hareketi izledik zaten. BİM ise 11 puanlık yaklaşık 12 puana yakın hatta bir negatif katkı sağladı. Odin Solutions da 10 puana yakın 9,5 puanlık bir negatif yine etki yarattı endeksin bugünkü hareketinde ve kapanışında. Şimdi dolar TL'ye bakıyoruz. 48.13.54'e geldi. 48.13.54. Bu %0.05'lik bir yükseliş eşliğinde geldiğimiz seviye. Euro TL'de yükseliş %0,20'lerin biraz üstündeydi. Orada çok hafif bir geri çekilme var. %0,18'e düştü prim. 56,18,21'deyiz. Euro dolar paritesinde ise 2-3 gündür neredeyse sürekli 1,16,50'nin biraz altında biraz üstünde hareketler vardı. Saat 17'de de 1,16,50'nin biraz üstündeydik ama şu anda tekrar bu seviyenin aşağı yönlü olarak biraz zorlandığını görüyoruz. %0,01'lik bir geri çekilme var. Dolar endeksinde fazla bir hareketlilik yok. 99,10'da şu anda. Gelsin Avrupa borsaları, Frankfurt pozitif ayrışıyor demiştik. Biraz daha belirgin hale geldiğinden de bahsetmiştim saat 17.45'te. Ne oldu orada? %0,27'ye ulaştı prim düzeyi. Ceren birazdan bize katıldığında mutlaka paylaşacaktır detaylarını ama diğer endekslere baktığımızda şu an ekranınıza yansıyanlar en azından kırmızı da. Londra %0,81 ekside. Paris'te geri çekilme %1,72'ye ulaştı. İtalya'da da kademeli olarak arttığını gördük satışların. Orada da %1,29'a geldi kayıplar. ABD borsalarında ise tablo pozitif bugün. Nasdaq kompozitle başlayayım. %1,23'e ulaştı buradaki primler. 26.451 seviyesinde orada endeks ve Nasdaq 100 de %1'in üzerine çıktı. Yine primli işlem gören iki endeks burası. S&P 500 ve Dow Jones da farklı değil. S&P 500'de %0,63, Dow Jones'da %0,41'lik artışlar var. ABD tahvilleri gelsin, burada ise satışlar olduğunu gözlemliyoruz. 10 yıllık tahvil getirisi 4.65-64'e gelmişti. Bir değişiklik yok 17.45'ten bu yana fazla derken 4.65-84 oldu. Peki 5 yıllık tahvile bakalım, orada 4.37-85'e yükseldiğini söyleyebiliriz getirinin satışların ardından. 2 yıllık tahvilde de 4.21-76 seviyesine ulaştı getiriler. Ve son ekranımız MTI ve Bitcoin ekranında, bilhassa Bitcoin'e dikkat çekelim mi tekrar? Çünkü saat 17'de yatay bir seyir vardı. Neredeyse hiç değişim yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada hem 17.45 hem de şimdiki seviyelerin üstüne çıkma gayreti devam ediyor. %2,86'lık yükseliş var. 80.682 dolardan fiyatlanıyor. Bunu çok tekrarlamayacağım çünkü ben konuşurken zaten hareket devam ediyor. O yüzden hemen geçiyorum değerli metallere. Gümüş spot tarafta %0,76 primli, 68 dolar 64 sentin üstünde. Spot altında da daha yatay bir seyirden bahsediyorduk. Orası 4600'ü zorlayamıyor şu anda. Sadece 1,5 dolarlık bir yükseliş var, %0,03. 4592'deyiz. Yakın mıyız? 4600'e yakınız. Ama çok büyük bir hareketlilik, bir iştah en azından bu dakikalarda altında gözlemlenmiyor. Brent petrol, ABD tipi ham petrolde de yön yukarı. %1,14'lük artışla Brent petrol 88 dolar 84 sentte. ABD tipi ham petrol ise biraz daha yatay yukarı, %0,10'luk bir yükseliş orada fiyatlamayı 82 dolar 27 sente getiriyor. Şimdi rakamlar böyle, buradan gidelim isterseniz hemen Marbaş Menkul Değerlere Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke telefon hattımızda. Sertaç, hoş geldin öncelikle yayınımıza, nasılsın?
1: Merhaba, hoş bulduk. Valla bugün biraz böyle karışığız. Hani yurt dışı iyi, yurt içi biraz keyifsiz. O yüzden böyle ortalama bir gün geçirdik diyebilirim.
0: Evet evet, yok sana katılıyorum. Bugün gerçekten biraz fiyatlamalar arasında da ayrışmalar var. Yani Avrupa eksi de, onlar bizden daha derin düşüşler sergiliyorlar. Biz negatifte kapattık ama yine de 14.500'ün üstündeyiz. ABD tarafı ise hareketli. Orada iştah biraz daha pozitif. Şimdi neye bakıyoruz? Bugünü bir kenara bile koyacak olsak bu denklem içerisinde. Mesela yarın önemli ya, bu Warsh'un konuşması, Fed Başkanı'nın Jackson Hole'da. Bu ve diğer başlıklar üzerinden senin beklentilerini almak isteriz.
1: Bugün bizde de tabii şöyle de bir önem var. Hatta biraz da yansıdı birkaç haftadır endeks üzerine. Fonlarla ilgili beklentimiz var. Hani bülten gününe de denk geldik. Fonlar için ne açıklanacak? Pozisyonlar ayarlanıyor. Onun baskısının zaten bankacılık endeksinin de cevap vermemesiyle bugün bir miktar düşüşte kapattık. Fakat Kevin Warsh'un daha böyle örtülü batıni açıklamalarının devam edip etmeyeceğini Jackson Hole'da izleyeceğiz. Burada önemli konulardan bir tanesinin de şu olduğunu düşünüyorum. Dünya çok büyük bir dönüşüm içerisinde. Son dönemde hiç olmadığı kadar Besant'tan bahsetmeye başladık. Bu adam zaten vardı ortada ama özellikle son iki aydır Japonya'ya yapılan müdahale, üstüne kendi tahvil piyasası için yaptığı açıklamalar, sürekli Hamilton'a atfedilen ya da işte onu işaret eden, yani Kuzey Amerika, Güney Amerika Savaşı'nda Kuzey'in kazanıp o Amerika'nın kurucu değerleri ekonomisine işaret eden açıklamalarla birlikte görüyoruz ki Amerika çok büyük bir savaş veriyor aslında kendi ekonomisi denkleminde. Dün Nvidia'nın gelen bilançosunda da son dönemin en popüler şeyinin, hani çipler, yarı iletkenler ve dolayısıyla yapay zeka fiyatlamasının bir süre daha Amerika'ya destek vereceği, fakat özellikle endüstriyelleşmek isteyen Amerika'nın da hem enflasyon tarafını dengelerken hem de faizi aşağı indirmek istediği de ortada. O yüzden Kevin Warsh'un elinde çok önemli bir Meksika açmazı var. Bir türlü o borç dengelenemezken faizi aşağı indirmesi için de elinde istediği kadar enflasyon tarafından bir sinyal almıyor. Fakat bunun biraz önce söylediğim gibi hem Besant'ın hem Mira'nın geçmiş dönem açıklamalarından bunu bir milli güvenlik sorunu gibi okumakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden ne olursa olsun son çare faiz artışı olarak konuşup ana resimde faiz indirebilmek için de fırsat kollayan bir Fed başkanı ya da Fed yapılanması ya da Amerika yapılanması görüyorum. O yüzden yarın eğer ki faiz artışına yakınsa bunu çok üstü örtülü yapacaktır. Daha pozitif konuşacağı ya da sürpriz olursa, o batını ya da örtülü konuşmanın biraz ötesine geçecekse de daha güvercin tonda olacaktır diye düşünüyorum. Ama son dönemde okuduğum ya da yurt dışı kaynaklardan gördüğüm Jackson Hole'da gerçekten bir sürpriz olabilme beklentisi konuşuluyor. O yüzden heyecanla o tarafı biz de bekliyoruz. Bizim tarafta da çünkü kritik bir virajda Ağustos ayındaki enflasyon datası olacak. Beklentilerin altında kalması durumunda belki biz de Kevin Warsh'un en azından güvercin bir tonunu yakalayabilirsek, beklentinin bir tık ötesinde belki 34'lere doğru geri çekebileceğimiz bir faiz patikasına gireriz. O da bankacılık tarafında bir rally getirir. Ama totale bakarsam ben endekslerin hala yukarı yönlü gidecek yönü olduğunu, buna Türkiye borsasının da katılabileceğini düşünüyorum. En büyük sıkıntımız şu, kalıcı bir şekilde enflasyon artık hayatımızda bizde %20, işte Amerika'da %3 üzerinde yavaş yavaş da büyüme ve istihdamdaki bozulmaları şiddetli bir şekilde hissediyoruz. Yani esas sorun aslında biz belki 1,5-2 sene sonra konuşmaya başlayacağız. Reel ekonomide ciddi problemler var.
0: Evet, reel ekonomideki problemlerin de üstesinden gelmek adına belki çok çeşitli programlarda konuşuluyor, teşvikler açıklanıyor, açıklanacak daha da ama ben yine günden kalanlarda biraz sonra Abdurrahman Yıldırım'la bunları biraz daha detaylı konuşacağım. Hatırlattığın için çok teşekkür ediyorum. Sertaç Ekeke çok çok selamlar, sevgiler hepinize. Kolaylıklar diliyoruz. Sertaç'ı uğurlayalım.
2: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
3: Başkanlığı seçimleri öncesi ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak ekonomiye ilişkin vizyonunu, görüşlerini paylaşacaklar ve hatta Fransa'da yerel saatle saat 17 civarında bu etkinliğin başlaması planlanmaktaydı. 2 saat sürecek bu etkinlik ve iş dünyası temsilcilerinin sorularını yanıtlayacaklar. Tabii önümüzdeki sene iki tur halinde gerçekleşecek seçimler Fransa'yı büyük bir belirsizlik bekliyor. Macron döneminin sona erecek olması beklense, çünkü anketlerde şu an anda Le Pen açık ara ilk turda önde gözüküyor. Diğer tarafta baktığımız zaman tabii Fitch not değerlendirmesini açıklayacak aynı zamanda bu hafta Fransa'ya ilişkin olarak. Bu da şu anda piyasa üzerinde baskı yaratan bir unsur. Biz zaten tahvil piyasasındaki baskının bir süredir devam ettiğini, Fransa'da uzun vadeli tahvil faizlerinin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla son dönemde çok daha keskin bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Fitch'in not değerlendirmesinin ardından Eylül'de gözler bütçe görüşmelerine çevrilecek. Şimdi Başbakan Le Cornu'nun burada parçalı parlamentoda bütçeyi geçirip geçirmeyeceğinde olacak gözler. Tabii beklentiler burada çok düşük, çünkü daha önce defalarca önümüzdeki yıla sarkmıştı burada görüşmeler. Bu nedenle aslında bir miktarda piyasalar üzerindeki baskının bir sürdüğünü ve önümüzdeki dönemde sürmeye devam edeceğini görebiliriz. Ki bugün Nvidia bilançosunun getirdiği imserlere rağmen piyasalarda tablo böyle. Teknoloji tarafında kazanç %1.7'ye ulaştı. Nvidia bilançosunun getirdiği imserlikle yapay zeka harcamalarının süreceğine ilişkin beklentiler fiyatlanmaya devam ediyor. Aynı zamanda biz bugün verilere baktığımız zaman Euro bölgesinde kredi verisini aldık ve kredilerde faiz artışına rağmen Temmuz ayında büyüme devam etti. Hem hane halklarına verilen krediler büyüdü, hem de finans dışı şirketlere verilen kredilerde çok daha hızlı bir artış yaşandı. Hane halklarına verilen krediler %3'ten %3.1'e çıktı burada artış oranı. Finans dışı şirketlere verilen kredilerde artış oranı ise %4'ten %4.4'e yükseldi. Bu da aslında son dönemde Avrupa Merkez Bankası içerisinde Şahin kanatta yer alan isimlerden Schnabel'ın görüşlerini doğruluyor. Çünkü şu ana kadar faiz artışlarının ekonomiye etkisinin hissedilmediğini ifade etmişti ve bu nedenle faizlerin daha yüksek seviyede olması gerektiğini dile getirmişti bu hafta içinde yaptığı açıklamada. Bugün aynı zamanda biz Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantı sonuçlarını takip ettik. Bu toplantı sonuçlarında enflasyonun %2 hedefine tekrar geri dönmesi için politika yapıcılar para politikasının hafif kısıtlayıcı seviyeye getirilmesi konusunu ilk kez tartıştılar ve bazı üyeler, mesela daha önce faiz artışı yönünde oy kullanmayan üyeler dahi daha fazla sıkılaşmayı desteklediklerini söylediler. Zaten Eylül toplantısı 25 bas puanlık faiz artışı neredeyse tam fiyatlanıyor ve bugünkü toplantı sonuçlarında da biz bunu net bir şekilde görmüş olduk. Diğer tarafta güvercin kanatta gelen isimlerden de gelen yorumları da takip ettik. Mesela ECB'nin ekonomiye zarar vermemek için politikayı daha fazla sıkılaştırılmaması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle İtalya ve İspanya cephesinden politika yapıcılardan gelen açıklamalar. Fakat Schnabel ise faizlerin daha yüksek seviyelerde oluşması gerektiğine dikkat çekmiş Didem.
4: Çok teşekkür ediyorum Ceren. Paylaştığım bu notlar için sana da kolaylıklar diliyorum. Ceren'i de uğurlayalım ve şimdi hemen gazeteci ve Bloomberg HT yorumcumuz Abdurrahman Yıldırım'a gidelim. Çünkü kendisi buraya gelemedi. Abdurrahman abi, hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Teşekkürler, sağ olun.
4: Nerelerdesin? Yine Karadeniz'de mi?
5: Tatile devam ediyoruz ama bitiriyorum.
4: Ay ne güzel.
5: Önümüzdeki hafta İstanbul'dayım.
4: Bitirme.

0: Ne güzel, tadını çıkar. Oh, mis gibi. Şimdi önümüzdeki hafta enflasyon var. Onu da soracağım gerçi. Hani ne olursa ne olur, piyasaları nasıl etkiler vesaire. Ama biraz içeriden başlayarak öncelikle borsanın seyri ve fiyatlamalarla ilgili senin genel düşünceni merak ediyorum. Burada tabii uzunca bir süredir aslında çeşitli dünya endeksleri kapsamında Türkiye'ye yönelik, sadece Türkiye'ye değil diğer gelişmekte olan ülkelerden de bazılarına bu yönde tavsiyeler gittiğini biliyoruz. Bir takım önlemler alınması istenmişti. İçeride de bazı çalışmalar yapıldı, açıklandı. Bazıları yapıldı, tamamlandı, açıklanmasını bekliyoruz gibi bir durum var fonlar ekseninde özellikle. Bunlar mesela nasıl okunmalı? Ne gelirse nasıl bir etki, tepki görebiliriz? Piyasalarda çokça izleyicimizin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Nasıl özetlemek istersin borsadaki tabloyu?
1: Evet, yani bu uluslararası endeks hazırlayıcı kuruluşların Türkiye'den istekleri ya da bazı konularda eksiklikler bulması İstanbul Borsası üzerinde ciddi bir baskı yarattı. Çünkü belki de 3-5 milyar dolarlık daha da fazla çıkışa yol açabilecek bir kararı vereceklerdi. Dolayısıyla sermaye piyasası kurulu da bu konuda çalışmalar yapıyor. Belli ölçüde de yol aldı. Ben bunun şu ya da bu şekilde negatif değil, pozitif sonuçlanacağını tahmin ederim. Yani Türkiye'yi işte Uluslararası Borsalar Ligi'nde bir küme düşürecek imza atmayız herhalde. Yani ona yol açmayız. Dolayısıyla bu baskı yaratırken aynı zamanda Türkiye'nin diğer borsalardan pozitif ayrışmasını da engelledi. Ben pozitif ayrışmasını yavaş yavaş bekliyorum. Yani önümüzdeki dönem belki bir ay, iki ay küresel piyasalarda da işler iyi gitmeyebilir. Çünkü baktığımız zaman Nisan ayından bu yana yükselen bir borsa söz konusu. Orada belli bir dinlenme olabilir. İşte Amerikan ara seçimler ne kadar durum karışık seyredebilir vesaire. Ama bu sırada bence İstanbul borsasından alım için, ucuza hisse alım için son fırsat diyebilirim. Daha sonra bence İstanbul borsasından bir tren kalkacak. Nereye varacağını göreceğiz. Yani gayet de iyi bir yerlere varabilir. Çünkü bugün bunu konuşurken mesela gelişmekte olan piyasalar MSCI endeksiyle tarihi rekor düzeyinde 1700 işte 30'lara gelmiş. Türkiye borsası ise yani MSCI endeksiyle o endekste ulaştığı rekorun yarısı düzeyine dahi varmamış. Arada böyle bir uçurum var. Ben Türk şirketleriyle gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler arasında böyle bir uçurum görmüyorum. Yani uçurum olmadığı gibi işte bugüne kadar da bence Türk şirketleri işte değerli Türk lirasına rağmen hala ihracat yapabiliyor. Dolayısıyla rekabet edebiliyor diğer şirketlerle
0: Evet.
1: diyebiliriz. Burada bir yakınlaşma, yakınsama olması lazım.
0: Yani
1: Yani diğer
0: aslında Abdurrahman abi geçen senenin temasını tekrar konuşuyoruz diye hissediyorum. Böyle bir dejavu geldi üstüme benim. Çünkü haklısın yani geçen sene de mesela çok gerisinde kalmıştık muadillerimizin gelişmekte olan piyasalar evreninde. Sonra bu senenin başlangıcında aslında o farkı kapatmak üzere de önemli hamleler yaptı endeks. Ama araya işte savaş vesaire girince tekrar bir ortam bozuldu. Sonra herhalde iç dinamiklerin bir miktar etkisi mi oldu tekrar?
1: evet, yani her iki senede de iç dinamiklerin etkisi oldu. Yani hem iç siyasi gelişmeler ve iç dinamikler işte borsa özelinde bu MSCI şeyi pardon endeks tartışması gibi. Ama ben bundan yani şeyi aşar isek bu endeks zorluğunu, dezavantajını yenebilirsek ki yeneceğimize inanıyorum. Devamında bu tür zorluklar önümüzde olmayacak. Ayrıca ekonomi canlanacak. Yani yeni yıldan itibaren 6 aylık bir gecikmeyle bu yılın ikinci yarısında beklediğimiz canlanma gelecek yılın ilk yarısından başlayacak.

0: satış yapacak, normalleşecek, normal kar yapacak vesaire. Faizleri bir ölçüde gerileyecek. Böyle düşününce bence aradaki işte fark azalacak. Yani ya uluslararası piyasalar aşağı gelecek. O zaman da Türkiye borsası belki çok hızlı düşmeyecek ve bu şekilde arayı kapatacak, azaltacak. Ya da İstanbul borsası çok daha hızlı hareket ederek pozitif ayrışacak.
1: Peki şimdi
0: Bu
1: Abdurrahman abi yine hemen araya gireceğim çünkü ya hani yurt dışında piyasalar gerileyecek ama içeride biz daha az, daha yavaş bir tempoda düşerek aradaki farkı kapatacağız dedin ya. Şimdi biraz o tarafa ilişkin beklentilerini de alayım o zaman. Şimdi içeriye ilişkin pozitifini çok net ifade ediyorsun. Yurt dışında özellikle ABD tarafını nasıl okuyorsun? Mesela orada daha ziyade yine pozitif misin yoksa daha ziyade yine biraz daha negatif tarafta mısın? Seçimler var. Ara seçim gerçi ama sonuçta önemli. İran ABD devam ediyor. Trump'ın malum sağ solu çok da belli olmuyor. Faizlerin seyriyle ilgili çeşitli önlemler almaya yönelik adımlar atılacak gibi ama piyasa çok da inanmıyor. Bu tip böyle belirsizlikler var ve değerlemeler konusu da biraz hani skeptiklerin böyle buralar çok hak ediliyor mu hak edilmiyor mu noktasında tartıştığı bir durumda. O yüzden senin yorumun önemli. Bütün bunları sen
0: doğrudur.
1: nasıl
0: Şimdi
1: birleştiriyorsun?
0: küresel piyasalarda hakikaten tüm zamanların en yükseğine çıkmış. Kar realizasyonu için uygun ortam oluşmuş durumda. Ama bu arada işte daha dün açıklanan Nvidia bilançosu, dünyanın en değerli şirketi ve de işte bu yapay zeka konusunda sürükleyici önden koşan şirket bütün beklentileri aşarak gayet iyi bir bilanço açıkladı. Dolayısıyla piyasayı sürüklemeye devam ediyor. Yoksa mesela bugün ters bir piyasa, negatif bir piyasayla karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilirdi. Bir olumlu gelişme daha var. Bu da kalıcı bir gelişme. O da Amerikan hazinesinin yükselmekte olan faizlere müdahale etmesi. Ben bu müdahaleyi önemli buluyorum. Çünkü bir taraftan elbette müdahale piyasaya bir müdahale. Özgürce ya da serbestçe fiyatlar oluşmayacak. Ama yani yükselmekte olan faizlere Amerikan hazinesinin ve siyasetçisinin bir üst sınır çizdiğinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Ve piyasa buna uymak zorunda kalacak. Kalıyor da yani gerekirse başka önlemler alınabilir. Yani devletin elinde araç sayısı hakikaten çoktur. Yeterince de güçlüdür. Dolayısıyla burada bir faizde sınır var. Üst sınır var artık. Faizde aşağı yön olabilir ama yukarı yön olmayacak bundan sonra.
1: Peki.
0: Enflasyon artsa bile bu aşağı yukarı böyle. Dolayısıyla önemli bir rakip sahadan kısmen çekiliyor demektir bu. Hisse senetleri için pozitif bir gelişme. Altın için öyle, riskli varlıklar için öyle. Bitcoin ya da kripto varlıklar için daha farklı gelişmeler de var. İşte bir yasa sunuluyor Kongre'ye ve üzerine belki de hakikaten Amerikan borçlanmasını kolaylaştıracak şekilde stabil coinler kurulacak. O stabil coinler içerisinde Amerikan borçlanma senetleri yer alacak. Stabil coinler ne kadar yaygınlaşırsa Amerikan borçlanması da aynen sigorta şirketlerine yapılan zorunlu satışlar gibi böyle satışlar olacak. Yani bu yol açılıyor gibi sanki fiyatlamalar o yönde gidiyor. Onun için Bitcoin işte 80 bin dolar bandını da yukarı aşmış durumda. Ama orada bir yasayı görelim. Yasa çıksın hakikaten.
1: Evet.
0: Yeni yapı ortaya çıksın.
1: Bu tip ürünler de artacak gibi duruyor sanki. Yani o yasaya da bağlı olarak tabii, yani hani Clarity yasası 15 Eylül'e alın.

0: yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir de dün yine paylaştığımız bir haber vardı. Özellikle kriptoların mortgage başvurularında teminat olarak kullanılabilmesinin önünü açan, şimdi bu çok enteresan bir ürün aslında. Yani bu böyle bir çalışmanın hayata geliyor olması bütün bu evrene bakış açısını biraz daha farklı bir noktaya çeker gibi duruyor. Sen Bitcoin özelinde değil ama hani kripto paralar ekseninde
1: yani.
0: Evet. Şeyin yani beklentin ne mesela bu seviyeler, ya da yapıyor musun öyle bir yani değerlendirme içerisine giriyor musun hiç?
1: Ya şimdi Başkan Trump işte bu kripto varlık temsilcileriyle bir toplantı yaptı ve yasada gündeme geldi. Dolayısıyla toplantının yapıldığı tarih ile Amerikan hazinesinin piyasalara yapmış olduğu müdahale çakışıyor. Yani ya aynı gün ya bir iki gün sarkıyor. Ben uzaktan bakınca diyorum ki yani Amerika borçlarını çevirmek için çeşitli yollar ve çareler arıyor. Yeni araçlar arıyor. Bu yazıldı da yani böyle bir yapılanmaya gidebileceği. Dolayısıyla Trump da tam bu aşamada yasayı çıkartıyor. Dolayısıyla kripto varlıklara güven artacak yasayla beraber. Çünkü yasal bir şeye kavuşuyor. Kuvvetlendiriliyor hukuki şeyleri. Düzenleniyor. Belki sermaye ve teminatları artırılıyor. Mortgage ödemelerinde teminat olarak kullanılması enteresan. Yani olursa şaşırmam ama kredi piyasası içerisine sokulur ise kredileri sulandırır. Yani bir yerde 2008'de yaşamış olduğumuz şeye zemin hazırlar. Ama ilk başta piyasayı genişletir. Dolayısıyla bütün bunlara baktığım zaman ben şeyi görüyorum. Yani Amerikan politikası borçlanmayı daha düşük maliyetlerle sürdürmek istiyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra petrol fiyatlarını müthiş şekilde baskı altında tutuyor. Bunu çoğu zaman görmüyor ve hissetmiyoruz. Fiyatlardan izliyoruz. Ama bütün petrol üreten ülkeler gayet işte hiçbir kısıntıya gitmeden sonuna kadar üretiyorlar, satıyorlar. Talep varsa tamam ama bir de tabii Körfez'den çıkabiliyorsa, Hürmüz Boğazı'ndan geçebiliyorsa sorun yok. Sadece sorun orada. Dolayısıyla mesela Çin bile mesela normal talebini göstermiyor şeye, petrol piyasasına. Petrol alımlarını üçte bir düzeyine indirdi Çin. Bu işte İran'la savaş başladıktan sonra. Yani Çin bile petrol fiyatlarının alıp başını gitmemesi için yani mutlaka, çünkü aynı tarihte denk geliyor, talebini göstermiyor, talep etmiyor. Çünkü 6 aylığına rezervler kendisine yeterli. Dolayısıyla rezervlerini kullanıyor muhtemelen.
0: Evet.
1: Böyle baktığımız zaman petrol fiyatlarını düşük tutma yoluyla, enflasyonu düşük tutma, faizleri artırmama gibi bir çabası var Amerika'nın. Ve bunda şimdiye kadar bence başarılı oldu. Seçime kadar idare edebilirse seçim sonucunda ne çıkacağı çok belirleyici olabilir. Ya da seçim öncesinde Trump'ın nasıl bir seçim kampanyası götüreceği
0: o da önemli olacak tabii.
1: Daha o konuda bir açılım görmedik.
0: Bakacağız, orası zaten herhalde bu filmin en heyecanlı noktalarından biri olacak. İzleyeceğiz hep birlikte. Abdurrahman Yıldırım, Abdurrahman abi çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hayırlısıyla döndüğünde burada stüdyoda yayınlarımıza da devam ederiz diyelim. Sevgiler, selamlar, Abdurrahman Yıldırım'ı uğurluyoruz efendim ve günden kalanların da sonuna geldik. Yarın saat 17'de kapanışa doğru da tekrar görüşeceğiz. Sırada 60 dakika var. Ece biraz sonra sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
2: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsın.

0: Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo.

Türkiye ekranlarından herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben saatlerimiz 19'u gösterirken bugün 60 dakikanın konukları kim diye şöyle bir baktığımda ilk konuğum Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tunguç Erbaş'la konuşmaya başlayacağız. Tabii ki piyasalardaki dinamikleri değerlendiriyor olacağız. Birlikte ikinci bölümde Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı bizimle birlikte olacak. İnşaat sektörü, konut gayrimenkul sektörü ne yöne gidiyor, nereye evriliyor o tarafları konuşmaya çalışacağız ve son bölümde AGS Global kurucusu Ahmet Güler bizimle birlikte olacak. Hem Türk Quality tarafını konuşacağız hem de yayınladıkları bir rapor var. Onun üzerine değerlendirmelerde bulunacağız ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim. 60 dakika başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki iyileşme devam ediyor. Geçen hafta brüt rezervler yaklaşık 5 milyar dolar artışla 188,4 milyar dolara yükselirken swap hariç net rezervler 1,7 milyar dolar artarak 55,9 milyar dolara çıktı. Morgan Stanley Türk bankacılık sektörüne yönelik kapsamı yeniden başlatırken sektörde karlılığın toparlanma sürecine girdiğine dikkat çekti. Kurum güçlü sermaye tamponları, artan politika öngörülebilirliği ve dezenflasyon işaretlerinin desteğiyle Garanti BBVA ve Akbank'ı sektörün en cazip hisseleri arasında gösterdi. Chicago Fed Başkanı Gospy son 3 aylık verilerin enflasyonda hafif bir iyileşmeye işaret ettiğini söyledi. Gospy enflasyonun %2 hedefine dönmesi halinde %3 seviyesinde bir politika faizinin makul bir hedef olabileceğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenebileceği ve Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatının daha fazla aksayabileceği endişeleri buğday fiyatlarını yukarı taşıdı. Chicago'da gösterge buğday vadeli işlemleri %2,6 yükselerek Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış müzakerelerine açık olduğunu belirterek, hedeflere barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ettiklerini söyledi. Peskov, ABD ile çalışma düzeyindeki temaslarında sürdüğünü ifade etti.

0: gündem başlıklarının ardından gündem dışı diyerek devam edeceğiz. Mehmet Özdemir aktaracak. Geleneksel yazılım şirketi Salesforce'un beklentileri aşan bilançosunun ardından hisseler sıçradı. Biliyorsunuz AI sonrasında geleneksel yazılım şirketlerin geleceği sorgulanıyordu. Detayları izleyelim.
1: Evet, şöyle bir haftanın dördüncü işlem gününe gelmişken özellikle Wall Street tarafında çok kritik teknoloji bilançolarını karşılamaya devam ediyoruz. Vitrinde her ne kadar Nvidia'nın bilançosu olsa da ki bunu özellikle hak ettiğini söyleyelim. 2028 gelir büyümesi beklentisini analist tahminleri olan %45'ten %70'e çıkarmasıyla birlikte şirketin özellikle %8'ler çerçevesinde primle açıldığını söyleyebiliriz Wall Street tarafında.

0: açılış rakamları itibariyle diyebiliriz. Ama şöyle bir diğer teknoloji şirketlerine bakacak olursak, son dönemde yapay zekanın ciddi anlamda işlerini kötü etkileyebileceği geleneksel yazılım şirketleri çerçevesinde de bilançolar yakından takip ediliyordu zaten. Tam da bunun üzerine geleneksel yazılım şirketlerinin belki de en büyük şirketlerinden biri olan Salesforce'un bilançosu da yapay zekanın geleneksel yazılım şirketlerini belki de bugünden yarını hemen bitiremeyebileceğinin sinyallerini verdi. Tırnak içerisinde söylüyorum, olumlu anlamda. Rakamlara şöyle bir baktığımız zaman belki de bu çeyrekte 4 yılın en güçlü sipariş defteri büyümesini kaydetti şirket ve yazılım şirketlerinde belki de en önemli metriklerden birisi olan müşteri kaybının da bu çeyrekte şimdiye kadarki en düşük oranlarda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Gelelim bilançodaki kritik rakamlara. 11,35 milyar dolar çerçevesinde gelir 11,30 milyarlık analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla burada minimal de olsa çeyrekten çeyreğe bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim hisse başı net kâra. Burada hisse başı kar analist beklentileri olan 3,27 doların epey üzerinde 5,90 dolar çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Şöyle bir aslında operasyonel karlılıktan ziyade ki burada da en azından toparlanma sinyallerini gördüğümüz şirkette hisse başı net kârını fırlatan ana unsur ise Salesforce'un 2023'te Anthropic'in finansman turunda katıldığı ve yatırım yaptığı ortamda buradan gelen değer artışlarını oluşturduğunu söyleyebiliriz tırnak içerisinde. Bunun yanı sıra dün aynı zamanda şirket Anthropic'le stratejik işbirliğini bir miktar daha kuvvetlendirerek CloudForce isminde bir platform duyurdu ki yavaş yavaş Anthropic'in içerisinde de bu yazılım özellikle hamlelerini Salesforce'un da görmeye devam edeceğiz. Şöyle bir bilançonun ardından gelen aracı kurum beklentilerine baktığımız zaman ilk beklenti Citigroup'tan gerçekleşti. Burada 204 dolardan hisseyi 233 dolara yükselttiğini söyleyebiliriz hedef fiyatın. Özellikle burada hala önümüzdeki sürece ilişkin potansiyel getiriler soru işaretlerini birbirinde barındırmakla birlikte Jefferies analistlerinin de 250 dolardan 300 dolara yükselttiğini hedef fiyatının Salesforce açısından belirtelim. Dediğim gibi şöyle bir genel hisse başı karlara baktığımız zaman, operasyonel kâra baktığımız zaman burada beklentilerin de belki beklentilerin ciddi anlamda kötü olduğunu söyleyebiliriz. Beklentilerden iyi gelen bilançoda şu anda Salesforce hissesini Wall Street açılışında %18'ler, %20'ler çerçevesinde yukarıda karşılamasına sebep oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yapay zekaya olan talebi zaten yakından takip ediyoruz ama geleneksel yazılım şirketleri de son dönemde görmüş olduğu o dip seviyelerden bir miktar daha en azından kalkışa geçecek mi? Ya da buralardan yatırımcılar bir miktar daha potansiyel getiri aramaya devam edecek mi pozisyonlanma anlamında? Bunu yakından takip edip göreceğiz.
1: Ve Bloomberg HT'nin enflasyon anketi yayımlandı. Onu da hemen detayları izleyerek devam edelim.
2: Bloomberg HT'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1,91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31,61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29,5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1,25 olurken en yüksek beklenti %2,10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32,19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 olurken, ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31,5 olurken, en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken, en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1,90, yıllık bazda ise %31,60 artış kaydetmişti.

0: Ve Alman Banka, Commerzbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinde yaptığı artışların piyasayı yönlendirmekten ziyade gerçekleri geriden takip etmek olduğunu söyledi.
1: Commerzbank ekonomisti Tata Goz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahminlerinin temel amacının piyasa beklentilerini çapalayarak istikrar sağlamak olduğunu, ancak mevcut tabloda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gecikmeli olarak teslim olduğunu ifade etti. Goz, özel sektör ekonomistlerinin enflasyon tahminlerini sürekli olarak Merkez Bankası'ndan önce güncellediği bir ortamda, Merkez Bankası'nın yalnızca enflasyon raporu dönemlerinde güncelleme yapmasının piyasadaki algıyı olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durumun devam etmesi halinde piyasa aktörlerinin enflasyon raporlarını ve orta vadeli hedefleri dinamik bir tahmin aracı olarak değil, sadece dönemsel sunum belgeleri olarak görmeye başlayacağı uyarısında bulundu. Merkez Bankası 13 Ağustos'ta açıkladığı enflasyon raporunda jeopolitik belirsizliklerle petrol, doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki oynaklığı gerekçe göstererek yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükseltmişti. Goz raporda her yıl benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Türkiye Merkez Bankası yılbaşında iyimser bir tahminle yola çıkıyor. Ancak hedef yaklaştıkça ve ilk rakam inandırıcılığını yitirdikçe tahmini kademeli olarak yukarı revize ediyor değerlendirmesinde bulundu. Raporda aynı tahmin revizyonu kalıbının 2024 ve 2025 yıllarında da belirgin bir şekilde yaşandığına dikkat çekildi.
0: Ve bir yandan da büyüme rakamlarını bekliyoruz malum. Orada da 2026'nın ikinci çeyreğinde dönemsel %1, yıllıkta %2,7'lik bir büyüme beklentisi var Bloomberg HT'nin yapmış olduğu ankete göre.
1: Bloomberg HT'nin 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme anketi sonuçlandı. Ankete 12 kurum katılım gösterdi. Bloomberg HT'nin anketine göre ikinci çeyrekte medyan beklenti dönemsel büyümenin %1 olması yönünde. Anket katılımcılarının medyan tahmini ilk çeyrekte anket beklentilerine paralel olarak yıllık bazda büyümenin %2,7, 2026 yılının tamamındaysa %3,2 büyüme olması yönünde oldu. Anket sorularına verilen cevaba göre ikinci çeyrekte dönemsel olarak en düşük tahmin %0,2 daralma olurken en yüksek tahmin veren kurumsa %1,4 büyüme tahmin ediyor. İkinci çeyrekte yıllık olaraksa en düşük büyüme tahmini %1,4'e işaret ederken en yüksek tahmini veren kurum %3,1 büyüme öngörüyor. 2026'nın tamamına ilişkinse en düşük büyüme tahmini %2,9, en yüksek tahmin %3,3 olurken 2027 yılına yönelik büyüme beklentisi ise ortalama %4,25 olurken en düşük büyüme tahmini %3,8, en yüksekse %4,6 oldu. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5, çeyreklik bazda %0,1 büyüme kaydetmişti.
0: Ve gündeme kısaca göz attıktan sonra Yücel Tonguç Erbaş'la sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında gündem başlıklarını okurken de vardı. Buğday fiyatlarındaki artık jeopolitik risklerle birlikte, Karadeniz'deki aslında gerilimle birlikte yukarı yönlü hareketlerini görüyoruz. Özellikle emtia piyasalarının çokça oynak olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafta işte Rusya-Ukrayna, bir tarafta İran tarafı derken hem petrol fiyatları üzerinde başta olmak üzere hem de emtia piyasalarında genel anlamda bir volatilite söz konusu. Dolayısıyla bir miktar bu tarafın değerlendirdiğinizde başlayalım.
2: Yani aslında hani İran, Amerika ve petrol fiyatlarına odaklandığımız bir dönemde Ukrayna ile Rusya'nın arasındaki bu krizin de 4 yılı aşkın sürede devam etmesine ve sonlanmasını beklediğimiz bir döneme de denk gelen son 1-2 ayda bir Karadeniz bölgesinde de, yani deniz içerisinde de bazı sıkıntılı süreçler oluyor. İşte gemilere bazı müdahaleler oluyor. Aynı zamanda da aslında tansiyonun hem petrol rezervleri üzerindeki bölgelere yoğunlaşan hem de Ukrayna'dan özellikle tahıl ihracatı için işte denizdeki biraz daha o sıkıntılı süreçten kaynaklı bir kısıtlama var. Erişim sıkıntısı var. Bir de tabii küresel ısınma, El Niño meselesi falan konuşuyoruz. Yani yalnızca bizim kuzeyimizdeki bölge değil, dünyanın genelinde de dolayısıyla işte petrol fiyatlarının yükselttiği bir enflasyon maliyetinden ve henüz sonlanmamış bir savaştan bahsederken son birkaç haftanın konusu biraz daha bu tarım emtiaları üzerine de yoğunlaştı. Burada da aslında bana kalırsa biraz daha böyle piyasanın üzerinde bir stres oluşturabilir. Her ne kadar petrolün 100-120 dolara gitmesi de yani çok inanılmaz böyle bir satış dalgası veya riskli varlıklardan kaçış beraberinde getirmedi. Ama her ikisinin beraber olması Belki dünyanın büyümesi üzerinde de, yani küresel büyüme beklentileri de çok düşük kalmaya devam ediyor. Ve belki bizim ticaret tarafında kendimize doğru gelen o üretim tarafındaki tahıl avantajını da biraz daha ortadan kaldırdı bir dönem. Türkiye'nin bir ara geçiş ülkesi olarak da gördüğümüzde hani tedarik zincirindeki sıkıntı dediğimizde sadece petrol değil veya işte son dönemde konuşulan bu dizel ürünler üzerine değil, biraz da aslında bu tahıl veya işte buna bağlı tarım emtiaları üzerinde de bir fiyat artışı meselesi söz konusu. Biz aslında daha çok petrolün yarattığı yükselişle birlikte son enflasyon raporunda gıda maliyetinin üzerine yeni bir revizyon yapmıştık.
0: Evet.
2: Ama bu konuda herhalde içerideki verimli bir dönem geçirmemize rağmen hani dışarıdan yaptığımız ithalat konusunda da hani burada da biraz daha bir sıkıntılı süreç var. Piyasa üzerinde bu önümüzdeki dönemde konuşulmaya devam edecek diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman piyasa üzerinde konuşulmaya devam edecek ve bir stres olabilir dediniz. Dolayısıyla hemen ben piyasaya döneyim, Borsa İstanbul tarafını konuşalım isterim. Şimdi o tarafta da bir yandan jeopolitik risklerin, hani küresel risk iştahının bize yansımalarını takip ediyoruz uzun bir süredir. Bir yandan da hafta sonu gelen adım var. Merkez Bankası'nın haftalık repoya dönmesi. Şimdi haftalık repoya döndükten sonra hafta bazında baktığımızda o süreçte Borsa İstanbul'un çok çok yukarıya gitmediğini, %0,4 kadar yukarıya gittiğini görüyoruz. Ama bir yandan da volatilite de yüksek. Yani dün bankacılık tarafında gördük bunu. Dolayısıyla görünümü neye bağlarsınız? Orada aslında bir miktar da Viyop'ta hani kontrat vade değişimi olacak. Ay sonunda onun etkisi olmuş olabilir mi? Yoksa genel anlamda bu jeopolitik risklerin yarattığı bir iştahsızlık mıdır? Nasıl okursunuz?
2: Ya birkaç konu var. Seninle de konuştuk daha önceki haftalarda. Bilanço dönemi, ki o geride kaldı. Hı hı. Şimdi tahmin ediyorum Merkez Bankası'nın hani normalleşme süreci diyebileceğimiz haftalık fonlamaya geçmesi çok önemli bir adım. Ama biz bu hafta biterken veya önümüzdeki hafta, bilmiyorum, haftanın da sonuna geldik ama bu fonlara dair veya işte endekslere dair yapılabilecek bazı düzenlemeler bekleniyor. Hatta bazı fonlar içerisinde yabancılara ya da kurumsallara vergilendirme konusu, evet, gündemde. Dolayısıyla bilanço başlığını geride bıraktı. Fena da bıraktığını düşünmüyorum. Yani beklenti kötüydü. Beklentiden biraz daha iyi bir bilanço dönemi. İkincisi, bu düzenlemeler henüz olmadan aslında hisse değişimlerinde biraz kar realizasyonları da görüyoruz. Yani hızlı yükselen hisselerde, fonların içinde de yoğun miktarda olanlarda bir geri çekilme var. Sert geri çekilmeler var. Bunların bazıları endeks içinde olan da şirketler. Dolayısıyla bu baskıdan henüz borsa kendini kurtaramadığını düşünüyorum. Yani bir de bizim tabii biraz önce işte petrolü konuştuk, tahıl tarafını konuştuk ama Ağustos enflasyonu sonrasında da aslında bu düzenlemelerle birlikte nasıl bir yeniden yapılanma sermaye piyasası içinde veya işte borsa için olacak konusu hala gündemde. Dolayısıyla biraz daha böyle çekinceli bakan bir kitle var borsa tarafına. Son iki günde biz Halkbank'ta özellikle gelen bazı özel haber akışları vardı. Yani hem kredi sağlanması noktasında, bugün Sayın Bakanım Mehmet Şimşek'in açıklamalarında işte esnafa sağlanan biraz daha esnek krediler noktası. Burada iki gündür aslında bankacılık tarafında Halkbank'ın biraz daha, yani Merkez Bankası'nın aldığı karar değil, bu haber sanki bankacılık tarafında en azından Halkbank üzerinde biraz daha ön plana çıkardı. Yani henüz böyle topyekün mesela bir para girişi ve bir ivmelenme Borsa İstanbul'da yaşamıyoruz. Ama ben şeyinde yakın olduğunu düşünüyorum. Yani Eylül ayının işte yarın Jackson Hole'la ilgili bir netleşme, bizi belki çok doğrudan ilgilendirmiyor gibi olsa da hani yurt dışı piyasalarda yakından izlenecek. Bizim regülasyonlarla veya değişikliklerle ilgili olabilecek netleşmeyi gördükten sonra geçen hafta çok bir para girişi olmamış gibi gözüküyor. Yani tahvil ve hisse senedine, hani kısmen hisse senedinde iki haftalık değişim var ama yani böyle çok yoğun bir ilgi yok. İki yıllık tahvil 40'ın altına indi, CDS'ler 217-218, Merkez Bankası'nın belki Eylül'de faiz indirebilme ihtimali şimdi gündeme geliyor yavaş yavaş. Dolayısıyla bir hazırlık aşaması var ama o ilgi alakanın yükseldiği ve trend yaratabilecek bir borsa görüntüsünün olmamasının nedenini ben biraz daha bu içerideki regülasyonların bir netleşmesini ve nasıl bir pozisyonlanma alacağını, çünkü çok yerli ağırlıklı bir piyasayız. Bunu hala bekleyen büyük bir sermayenin veya büyük fonların içindeki paranın nereye doğru gideceği konusu önemli. Yani açıkçası buna bağlı bizim işte MSCI ile ilgili, S&P ile ilgili veya FTSE'nin yaptığı açıklamalar sonrası yeteri kadar istedikleri tedbirleri diyelim, değişimleri yapabildik mi? Bunlarla ilgili biraz açıklama bekleniyor. Senin dediğin vade sonu meselesi, işte enflasyonun önümüzdeki hafta gelecek olması, herhalde enflasyonu gördükten sonra biraz daha artık birçok şey geride kalıp bir merkez bankaları dönemiyle bizim Amerikan ara seçimleriyle işte Orta Doğu'daki jeopolitik riskin arasında kaldığımız bir gitgeller olmaya devam edecek. Ben biraz daha şeyim, yani Eylül ayında o gelmeyen, şu an gelmeyen talebin gelebileceğini düşünüyorum. Ve endeksin biraz daha yukarı gideceğini düşünüyorum. Ama endeksin içindeki hisse dağılımı o kadar enteresan ki, yani işte görüyoruz mesela bankacılık yukarı gidiyor ama sanayi tarafta yanlış hatırlamıyorsam 2 gün önce petrol fiyatı gelirken Petkim, Tüpraş mesela geri çekildi. Böyle bir dengeleyici unsurlar var. Ben herhalde endeksin çok bize bir done verdiğini düşünmüyorum. Ama hisse bazlı hareketlerin de biraz daha geniş çaplı yoğunlaşabileceği yukarı hareketi Eylül ayında bekliyorum. Ama yine de inanılmaz bir rally gibi olmasını beklemek çok doğru olmayabilir. Daha yaz aylarına göre daha iyi bir Eylül olabilir. Ha, bu arada bir işte İran'la Umman görüşüyor, Pakistan'la görüşüyor. Arka planda hala görüşmeler devam ediyor diyoruz. Bir sürpriz anlaşmaya yaklaşma haberi burayı net olarak tetikleyici bir hamle olur. Hani böyle tekrar petrolü 70 dolarlarda falan görürsek. Ama onun da bir garantisi olmadığı için o hala masada olmaya devam edecek.
0: Peki bankacılık dediniz, oradan devam edelim. Çünkü yabancı kurumların da işte sektörü araştırma kapsamına aldığını, evet, da görüyoruz. Dolayısıyla o tarafı konuşmakta fayda var. Şimdi dediniz şu anda mesela bankacılığın gittiğini de görüyoruz arar, ama şöyle bir 2026'dan beri baktığımızda hani bir getiri de yatırımcısına aslında net de sağlamadı. Evet. Şimdi Halkbank'ı ayrı tutuyoruz, onun hikayesi ayrı diyoruz. Buradan sonra bir trend değişimi olur mu o zaman Eylül sonrasında?
2: Şimdi bana bazen soruyorlar, tabii sen de arada sorar mısın diye merak ettim. Hani hangi sektör, mesela borsa yükselecekse hangi sektör ön plana çıkar? Şimdi biraz önce konuştuğumuz başlıklar içerisinde işte olası enflasyonda düşüş, faiz indirimi, bölgedeki riskin azalması, yabancı yatırımcının tahvil sonrası borsaya gelmesi, ki onlar daha çok bankalara geliyorlar. Bankacılık endeksinin 14.500'lerden bir toparlanma eğilimi. Bu Halkbank meselesi mesela kamu bankaları için de önemli. En azından oradaki rahatlama potansiyel. Ben mutlaka mesela portföyümde 2 tane banka hissesi bulunması gerektiğini düşünüyorum. Yani soru genelde hangi sektör geldiğinde bankacılık diye bakıyorum. Neden? Evet, şey diyebilirsin, yani birçok kez yükseldi ve düştü, kalıcı olmadı. Çünkü dalgalandığı dönem, yani şu an bir getirisi yok ama.
0: Bir de çok uzun zamandır buna bankacılık cevabı veriliyor ya, sizin özelinize, evet, de söylemiyorum ama.
2: Yok, doğru. Zaman zaman şöyle, yani bizim 2 senedir hikayemiz ekonomik programın işlediği dönemde yabancı girişiyle birlikte faizlerin düşeceği beklentisiyle bankacılığın yükselmesi. Son dönemde savaşla petrokimya, savunma sanayi biraz daha ön plan çıktı. Birkaç özel hissenin yükselttiği bir endeks vardı. Ama yani hikayeniz dediğim gibi programın en azından rayına girmeye başlaması hikayesi ise, yani bu tutacaksa, dolayısıyla bankacılık tarafında, sadece bankacılık sektörü üzerinde değil ama o tarafta biraz daha yoğunlaşabileceğiniz, yani riskin daha az olduğu, getirinin daha yüksek olabileceği bir beklenti içinde olunabilir. Bu arada çarpanlar işte mesela karlılık ilk çeyreğe göre biraz daha düşük ama geçen seneye göre hala yüksek. Yani elle tutulur da bir sektör ortalaması var. Hani baktığınızda, yani yatırım yapacağım, doğru mu? İşte karlılık vesaire, ileride beni bekleyen potansiyel. Yani bu manada baktığınızda, kağıda yazdığınızda, karşınıza neden oraya yatırım yaptığınıza dair de bir açıklama yapabileceğiniz durum. Ha, olmazsa zaten, yani bu işte enflasyon, faiz veya ne bileyim yurt dışından para girişi, zaten endeksin de çok fazla bir yere gideceği olmayacak. Dolayısıyla siz önden bu pozisyonu almanız lazım. Ama bankacılığın yanına da bence ikinci çeyrek bilançolar 1 ile 2'yi değerlendirdiğinizde, en azından güçlü kalan hisselerde, potansiyeli devam eden hisselerde de sektörden bağımsız olarak bir sepet yapmakta fayda var. Sadece bankacılığa da bağlamamak lazım. Ama ben orayı mevcut şartlarda biraz daha şanslı görüyorum açıkçası.
0: Peki faiz indirme ihtimali konuşuluyor dedik Eylül ayı için. Onun dışında işte merkezin attığı adımlar var. Bunlarla beraber değerlendirdiğimizde ve bu hikayenin nereye gidebileceğinizi değerlendirdiğimizde artık o para piyasası fonlarının cazibesi bir miktar azalmaya başlar mı yatırımcı tercihi olarak soruyorum.
2: Yani çok kısa vadede bunu beklemiyorum. Belki 2027 konusu bu fonlar içindeki tercihlerin değişmesine neden olabilir. Zaten burada yıl sonu için 4 ay kalmış. Hani diyebilirsiniz ki 28 ya da 29 kapayacak mesela enflasyonla, yani çok daha kötü bir şey olmazsa. Bunun üstüne şu anki marjı koyduğunuzda politika faiziyle işte kabaca 6 puan deseniz o zaman 34-35'e geliyor. Yani bizim konuştuğumuz faiz indirimi 200 ile 400 bas puan arasında maksimum olabilir. Esas o faiz indiriminden sonra 2027'nin enflasyon patikası ne olacak? Dolayısıyla önden bir bankacılık veya benzeri sektörleri satın alıp almayacağınız ortaya çıkacak. O nedenle yani böyle çok kısa vadeliden ziyade artık son çeyreğe girerken biz 2027'nin fiyatlamasını görmeye başlayacağız. Buna göre bir strateji oluşturacağız diye düşünüyorum.
0: Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Ve bir bilanço haberi de yurt dışından gelecek. Nvidia tarafından açıklanan beklenti üstü gelen ikinci çeyrek gelirleri var ve devamına dair yönlendirmeleri de önemliydi. İzleyelim.
1: Nvidia 2026 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık bazda %106 artarak 96.2 milyar dolara ulaştı. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de %18 artıran Nvidia, geçen mali yılın yine bu döneminde 46.7 milyar dolar gelir elde etmişti. Nvidia'nın geliri bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket söz konusu dönemde toplam gelirin %16'sını tek bir doğrudan müşterinin oluşturduğunu bildirdi. Şirketin veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda %117 artışla 89 milyar dolara çıktı. Çip üreticisi içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 108 milyar dolar olarak açıkladı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık %126 artarak 59.7 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen mali yılın yine bu döneminde 26.4 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 1.08 dolardan 2.46 dolara çıktı. Şirketin karı da söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çip üreticisi söz konusu çeyrekte hisse geri alımları ve nakit temettüler yoluyla hissedarlarına yaklaşık 26 milyar dolarlık ödeme yaptığını bildirdi. Şirketin hisse başına 0.25 dolar tutarındaki bir sonraki nakit temettü ödemesini 1 Ekim'de yapacağı kaydedildi. Mali yılın ikinci çeyreği sonu itibarıyla hisse geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 99 milyar dolarlık bir tutarın kullanılmamış durumda olduğu aktarıldı. Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın ürettiği tokenların artık verimli ve karlı bir yapıya büründüğüne dikkat çekerek, günümüzde işlem gücü gelir anlamına geliyor, üstelik talep giderek hızlanıyor ifadelerini kullandı. Sektördeki değişimin hızına işaret eden Huang, geçen yıl bu dönemlerde altyapı inşasının yalnızca tek bir laboratuvar tarafından yürütüldüğünü, bugün gelinen noktada ekosistemin büyük bir hızla genişlediğini vurguladı. Huang, yapay zeka laboratuvarlarının hem Amerika Birleşik Devletleri genelinde hem de dünya çapında güçlü bir ivmeyle geliştiğine dikkat çekerek, yapay zeka altyapı kurulumunun tam gaz devam ettiğini kaydetti.
0: Erkan'la Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkan'la stüdyoda konuğumuz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ece Hanım.
0: Sizinle inşaat sektörünü, gayrimenkul sektörünü konuşacağız dedik. Şöyle bir verilerle başlayalım. Son gelen veriler bize ne söylüyor diye baktığımızda yapı izni verilen yapıların yüz ölçümü tarafından baktığımızda yılın iki çeyreğinde yıllık bazda %7,2 gerilediğini görüyoruz. Bir bu var elimizde. Bir de inşaat üretimi endeksi yıllık bazda %6 gerilemiş durumda.
3: Doğru.
0: Öncelikle şöyle bir fotoğrafı çekelim. Hem veriler üzerinden hem de tabii ki bu görünümü neye bağladığınızı da merak ediyorum.
3: Tabii isterseniz şöyle başlayalım Ece Hanım. 2015'ten alalım. Şimdi 2015'te elimizdeki verilere göre 1.7 milyon adetlik bir konut satışı var Türkiye'de. Aslında o yıl geçen seneye baktığımız zaman %14'lük bir artışla sektörü kapattığımızı görüyoruz. 2016'nın ilk yarısına baktığımız zaman da aşağı yukarı 680 bin civarında bir konut satışı var. Bu da ortalama %5,5 civarında da bir geriye gidiş, düşüş görülüyor. Şimdi hem satış tarafında bu var, hem de biraz önce söylediğiniz gibi aslında ruhsat alımı, inşaat üretiminde de ciddi bir düşüşle karşı karşıyayız. Aslında 2026'nın ilk çeyreğinde %37,5'luk bir artıştan ikinci çeyreğinde %9,5 bir azalışa doğru gidiyor.
4: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
5: sizin. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
3: Gibi bir seviyeye çıktı. Bu da aslında aylık %2.7 ile 3.5 arasında bir gider, faiz gideri oluşturuyor. Şimdi gayrimenkul alanlar için baktığımız zaman, yani gayrimenkul satışın artması için aslında faiz oranlarının %1 ve altına düşmesi çok istenen bir şeydir. Yani bugün geldiğimiz noktada bu verileri topladığımız zaman evet bir yavaşlama var. Ama unutmayalım ki Türkiye'de her zaman gayrimenkule, konuta ihtiyaç her zaman vardır. Zaman zaman dalgalanma olur. Bu dalgalanma bir takım düzeltmelerle bir noktaya gelebilir.
4: Peki bu düzeltmelerin ardından bundan sonrası için ne öngörüyorsunuz? Yani hani biraz önceki konuğumla da Tonguç Bey'le de konuştuk. Bir mesela Eylül ayında faiz indirimi ihtimalleri konuşuluyor. Enflasyonist, dezenflasyonist unsurlarla beraber orada finansman tarafında bir miktar bir rahatlama olursa bu satışları arttıracaktır diye düşünüyoruz ama fiyatlara nasıl yansıyacaktır? Bu sefer de fiyatlar mı artacak tekrar?
3: Şimdi şöyle, zaten enflasyon düştüğü zaman, faizler aşağı çekildiği zaman otomatik olarak biraz önce söylediğim gibi reel fiyatların düşüşü aslında yükselişe doğru her zaman çıkar. Fakat şimdi önümüzdeki günlerde ne bekliyoruz sektör olarak? Yerel dinamiklerle baktığımız zaman evet, yani bir enflasyonda düşüş ve faizde bir miktar daha aşağı düşmesini bekliyoruz. Hı hı. Ama bu beklentiyi bozacak bazı dış veriler olabilir. Özellikle İran Savaşı gibi, petrol rakamlarının yükselmesi ve bunu enflasyona etkilenmesi gibi konular olur ise, artar ise, bu bahsettiğimiz faizlerde düşüş ve bunun gayrimenkule etkisi biraz sınırlı olur gibi düşünüyoruz. O yüzden aslında bu verilerin dışında da bu gayrimenkulün bu veriler ışığındaki bakış açısının dışında da birazcık da yatırım şekilleri açısından da aslında gayrimenkule biraz farklı bakmamız gerektiği dönemlerde oluyor açıkçası. Özellikle gayrimenkulün satışların azaldığı dönemlerde daha dikkat çekici hale gelen durumlar oluyor.
4: Peki orayı açalım biraz. Alternatif gayrimenkul araçlarından bahsediyorsunuz evet. Anladığım kadarıyla. Şu anda orada trend nedir ve hangi aslında tip belki de gayrimenkulleri daha önemsemek, daha öne çıkartmak gerekiyor gayrimenkul sektörünü de canlandırmak adına?
3: Evet, aslında günümüzde baktığımız zaman gayrimenkul geliştiricilerinin sadece arsa almak, orada konut, ofis veya bir takım ticari gayrimenkuller yapmak ve bunları satmaktan öte birazcık daha geniş bir perspektifte bakması gerekiyor. O geniş perspektifi sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi işte alternatif gayrimenkuller. Alternatif gayrimenkuller nedir diye baktığımız zaman aslında talebin yüksek olduğu, belli bir kitlenin ihtiyacına göre dizayn edilmiş, projelendirilmiş, o kitlenin gerçek ihtiyaçlarına göre işletme ve management firmaları tarafından yönetilen, doğru lokasyondaki doğru projelendirme ve doğru bir işletme sistemiyle küçük alanlarda daha yüksek gelirler getirerek yatırımcısına aslında uzun vadeli oluşan bir gelirden bir pay almasını sağlayan, bu vesileyle aslında gayrimenkulün geri dönüş sürelerinin klasik gayrimenkule göre daha kısa olduğu, yüksek kira geliri elde edebilecek gayrimenkul türleri. Nedir bunlar? Örneğin co-livingler, öğrenci evleri gibi alternatifler sunabiliriz. Şimdi ikisi birbiriyle dolaylı olarak bağlantısı olan, aslında farklı segmentasyonları da olan yapılar. Türkiye aslında bu anlamda çok ciddi potansiyele sahip. Hatta daha önce bazı programlarda da konuşmuştuk. Öğrenci evi anlamında zaten Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Yani 6 milyonluk üniversite öğrencisi var. Hı hı. Uluslararası öğrenci dolaşımı ve kabulü Türkiye'de gittikçe yükseldi. Bu çerçevede aslında alternatif gayrimenkul yatırımı açısından öğrenci evlerine ciddi bir yatırım yapılabilir. Ve bu anlamda da ciddi bir gelir sağlanabilir. Buradaki yatırımdan kastım normal öğrenci evlerinin aynı zamanda tüketiciye konut şeklinde satıldığı yapılardan bahsediyoruz. Yani bireylere de satılabilen yapılardan bahsediyoruz. Fakat buna ek olarak Türkiye'nin bir avantajı daha var. Aslında Avrupa'da bu avantajı yaşıyor. Biliyorsunuz son zamanlarda, son yıllarda artık insanların bir yerde kalmaları, barınmaları, bunlara bakış açılarında ciddi değişiklikler oluşmaya başladı. Pandemiden sonra da bu oluştu. Hı hı. Bireysel tekil hanelerin sayısı artmaya başladı. Özellikle mobil dolaşım artmaya başladı. Özellikle genç profesyonellerin fazla şekilde dışarıda çalışmalarının önü açıldı. Yabancı çalışanlar ülkeler arasında dolaşımı arttı gibi konularda aslında co-living çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Burada küçük alanlarda gerçekten bu tip çalışanlara ve mobil dolaşan kişilere veya tek yaşamak isteyenlere alternatif sunuyor ve burada da ciddi bir gelir kaynağı oluşturuyor açıkçası.
4: Peki son olarak şöyle bir 3 dakikalık, 2 dakikalık belki de vaktimiz kaldı ama son gelişmeleri de sormadan geçmiş olmayayım. Şu anda aslında Ömer Bulat'ın da söylemleri vardı Ticaret Bakanımız. Suriye ile anlaşmalar, işbirlikleri, oranın yeniden yapılanması. Orada da müteahhitlerimiz hazır dedi ve bir canlanma bekleniyor. Dolayısıyla oradan ne çıktı elde edilmesini beklersiniz sektör adına?
3: Aslında Türkiye'nin biraz önce söylediğim iç potansiyelin dışında da ciddi bir çevre potansiyeli var. Şimdi Suriye'de bunlardan bir tanesi. Dünya Bankası'nın son verilerinde aşağı yukarı 216 milyar dolarlık inşaat için bir yatırım gerekiyor Suriye'de. Bunun yaklaşık 75 milyar doları konut ve diğer kısmında diğer altyapı ve diğer inşaat türleri için yatırım yapılması gerekiyor. Türkiye aslında gelişmiş müteahhitlik yapısıyla, Suriye'ye komşu olmasıyla ve özellikle yapı malzemeleri konusundaki gelişmiş durumu ve lojistik altyapısıyla aslında Suriye pazarında çok ciddi bir ilerleme sağlanabilir. Aynı zamanda kültürel yakınlık ve bu Suriye Savaşı zamanında Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin geri dönmesi ve bu anlamda da ticari bağların daha da artması sebebiyle aslında müteahhitlik sektörü ve diğer sektörlere çok ciddi bir altyapı sağlıyor. Özellikle Şam ve Humus taraflarındaki bu inşaat ihtiyacı da ciddi anlamda karşılanabilir. Bu bakımdan inşaat sektörü için çok ciddi avantajlar sağlıyor.
4: Erkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkan'la çok teşekkür ediyorum programa katkılarınız için ve kısa bir ara deyip devam edeceğiz.
5: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
6: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Dakika kaldığı yerden devam ediyor efendim. Son konuğum AGS Global kurucusu Ahmet Güler bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet
2: Bey. Hoş bulduk Ece Hanım. Teşekkür ederim.
1: Şimdi sizinle Türk Quality kısmını konuşacağız bugün. Daha önceki yayınlarımızda da bahsetme fırsatı bulmuştuk. Evet. Ama bilmeyenler ve çok detaylı bilgiye sahip olmayanlar için bir miktar aslında Türk Quality'nin ne olduğuyla başlayalım. Çünkü son dönemlerde aslında bir miktar fiyat rekabetiyle o taraftan bir rekabetçilik elde etmenin ne kadar zor olduğunu da anımsadığımız, anladığımız dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla yurt dışı pazarlarla rekabet edebilmemiz açısından bu programın öneminin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Hay tabii biraz Türk Quality'nin ne olduğunu çok kısa bahsedelim. Aslında Türk Quality bildiğimiz anlamda klasik bir teşvik programı değil tabii. Evet, bir süper teşvik programı olduğunu söyleyebiliriz. Marka destek tarafında yıllık 250 milyon TL. Ana program içerisinde yıllık 500 milyon TL'lik müthiş desteklerden ve teşviklerden bahsedebiliriz. Ama Türk Quality bundan ziyade bir kurumsallaşma ve işleri sistematik hale getirme programı. Bir markalaşma programı. Felsefesi, ruhu, ilk kuruluş aşamasında kendi anayasasının ilk maddelerinden itibaren bu sene 20. yılını kutladık. İşte ödül töreni falan da yapıldı. Bugüne kadar gelen süreçte tabii ki bir takım evrim, değişiklikler mutlaka yaşandı. Ama günün sonunda temel felsefesinden hiç taviz verilmedi. O da markalaşma programı olması. 10 yılda 10 marka sloganına yola çıkıldı. Ama bakıldı ki markalaşma 10 yılda olan bir şey değil. Uzun soluklu bir hikaye şüphesiz. Fakat burada görüldü ki markalaşma yolculuğu devam ederken ihracatta katma değerin çok yükseldiği bir programdan, bir formasyondan bahsediyoruz. Bugün 574 marka var içeride. Tamamen artık bir koca bir ekosistemden bahsedebiliriz. Bildiğimiz bütün büyük markalar orada. Büyük kuruluşlarımız, bunlar Türkiye'nin kendi asetleri ve hepsi markalaşma programları içerisinde şu anda Türk Quality ile yola

0: Ticaret Bakanlığı içerisinde daha fazla firma daha fazla istifade etsin noktasında çok iyi regüle edildiğini ve teşvik edildiğini de görüyoruz. Sadece matematiksel anlamda değil, psikolojik anlamda da her zaman gerçekten özel sektörün yanında olduklarını görüyoruz. Fakat dediğim gibi bu bir salt bir teşvik programından ziyade bir kurumsallaşma programı ve bir yolculuğun adı aslında, bir varış noktası değil.
1: Peki tam olarak o noktada yani aslında somut olarak ne sağladığınızı yani programın bir miktar daha açalım mı?
0: Tabii.
1: Evet teşvik anlamında da vardır teşvikler dediniz ama salt teşvik programı da değil dediniz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ben geldim bir firma olarak bana ne sağlıyorsunuz? Şimdi 10 senede 10 marka diyerek yola çıktık dediniz. 20 senede geldiğimiz noktayı belki biraz daha iyi anlamlandırırız böyle konuşursak.
0: Tabii hay hay. Şöyle açalım biraz daha. Örneğin Türkiye'de bugün ihracat kilogram değeri çok klişedir ama hatırlatmakta fayda var. 1 dolar 40 sent 50 sent civarıdır. Yani iyi zamanlarımızda 1 dolar 60 sent olmuştur ortalama. Ama programın içerisinde kilogram değer fiyat birim fiyatlarının 6-7 dolarlara çok rahat çıktığını görebiliyoruz. Bu şu demek. Az miktarla çok daha kaliteli ve daha doğrusu katma değerli ürünler üretilebilip satılabildiğini gösteriyor. İşte bu Turquality çıpasının ta kendisi. Turquality size aslında markalaşma yol haritanızı söylüyor. Bakın Ece Hanım ben 150'den fazla ülkede...
1: Bir danışmanlık gibi mi yani? Yani nasıl oradan 1 dolardan 7 dolara o katma değerin
0: evet.
1: aslında çıkabildiğini merak ediyorum ben.
0: Güçlü bir hazırlık setiniz var. Mesela siz iyi bir ihracatçı firma olsanız da programa hemen dahil edilemiyorsunuz. 11 başlıkta kurumsallaşmanızı istiyor Turquality öncelikle. Bizim eskiden Kopenhag kriterleri vardı. Çok benzetiyorum ben Avrupa Birliği'nin müzakere süreçlerini. O fasılları fasıl fasıl çözmeniz lazım. Ondan sonra birliğe üye oluyordunuz. Turquality de öyle bir şey. İnsan kaynaklarından tedarik zincirine, IT'den finansa, markalaşmadan pazarlamaya, stratejiden yönetişime 11 ana başlıkta ve sürdürülebilirlikte dahil edildi son dönem. 11 ana başlıkta sizin kurumsallaşmanızı tamamlayarak sürece dahil olmanızı istiyor. Aslında salt bir teşvik programı olmamasından kastım tam da bu. Belli bir kurumsal olgunluğunuzu ortaya koyduktan sonra programa dahil olabiliyorsunuz. Siz zaten programa girdiğiniz zaman aslında kurumsallaşma anlamında çok mesafe almış oluyorsunuz. Markalaşma bakın az önce onu söylüyordum. 150'den fazla ülkede hem B2C hem B2B hem endüstriyel hem nihai tüketici ürün ve markalarımızla ilgili araştırma yöneten bir şirketin başındayım ben. Ve şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki şayet Turquality programı olmasaydı biz de 150'den fazla ülkede proje yönetemezdik. Firmalarımızın %90'ı bakın hiç abartmıyorum. %90'ı da araştırma raporlarıyla yola devam etmezdi. Program bunu şart koştuğu için şirketlerimiz araştırma raporuyla tanıştılar son 10 yılda Ece Hanım. Ve anlı şanlı batılı markalar, iyi bildiğimiz batılı markalar 100 yıldır böyle yürüyordu zaten. Biz araştırma raporlarını karar süreçlerimize daha yeni dahil ediyoruz. Dahil ederken de Turquality'nin zorunlu kılmasından dolayı hedef pazarlarda marka performansınızı ölçün. Yatırım yaparken ben size bu kaynakları vereceğim ama bu kaynakların izlemesini, gelişmesini veya heba edilmemesini sağlamak için bu raporlara ihtiyaç var diye Turquality'nin zorunluluğundan dolayı şirketlerimiz yeni yeni öğrendiler. Dolayısıyla böyle olduğu için işin ucunda güçlü bir havuç var ama o havuca giden de bir proses silsilesi olduğu için işin yolun ortasında, başında, sonunda sizin 1 dolar 50 sentleriniz 7-8 dolarlara geliyor zaten.
1: Peki şimdi o firmalar size başvuruyor dediniz. Birçok da kriter var. 11 tane dediniz yanlış hatırlamıyorsam.
0: 11 ana başlık var.
1: 11 evet. ana başlık var. Bu firmalar size bu kriterlerden önce yani sağlamadan önce başvurduklarında orada gözlemlediğiniz en büyük problem ne oluyor genellikle? Markalaşmanın önündeki en büyük engelin siz ne olduğunu gözlemlediniz bu 20 yıllık süreçte?
0: Şudur. Biz tabii önce bir quick check-up yapıyoruz. Yani firmanın bir röntgenini çekiyoruz. Orada bizim üretim süreçlerinde çok iyi olduğumuzu görüyoruz. Ürünün kendisinde çok iyiyiz. Fakat ürünün pazarlamasında ve markalamasında, branding dediğimiz markalama tarafında işte orada çok zayıfız.
1: Pazarlama yani, kısmı en zayıf.
0: Evet, marketing tarafında ama ondan da önce ürünü o kadar seviyoruz ki, onu o kadar kaliteli yapıyoruz ki ama markalaşması, yani biz maddi duran varlık, Bianco'nun maddi duran varlığını çok seviyoruz. Ürünün kendisiyle ilgili. Maddi dönem varlıkları da çok seviyoruz ama maddi olmayan markalama gibi, marketing gibi, bununla ilgili yapacağınız tanıtım faaliyetleri gibi konularda yeterince iyi değiliz. Benim şirketlerde gördüğüm istisnasız, üründe de öyleyiz, hizmet tarafı da öyle bakın Ece Hanım, hizmet tarafında da.

0: Bugün dünyanın en iyi sağlık turizm hizmetlerini verebiliyoruz. Bugün dünyanın en iyi konvansiyonel turizm hizmetini verebiliyoruz. Çok iyi eğitim kuruluşlarımız var hizmet tarafında. Çok iyi lojistik firmalarımız var. Ama brandingde o derecede güçlü değiliz. Bakın biz 273 milyar dolarla kapattık mal ticaretinde ihracatını geçen yıl. 122 milyar dolar oldu hizmet. Böyle hep ürünü konuşuyoruz. Totalde 400 milyar dolarlık bir hacme ulaştık. Hizmet sektörü Türkiye'nin en büyük fırsatlarından bir tanesi. Ama orada da branding yapamıyoruz. İyi pazarlayamıyoruz. O yüzden Turkuati gibi programlar size çok ciddi limitlerle tanıtımınızı iyi yapın. Tasarımcı desteğiniz, isteğiniz var, ihtiyacınız varsa karşılayayım. Reklamlarda çok iyi reklamlar yapın, prodüksiyonlar yapın. Çok iyi outdoor veya konvansiyonel veya dijital tanıtım faaliyetlerinizi yürütün. Brandingle ilgili dünya çapında isimlerle, kişilerle çalışın. Yeter ki Türk markasını, bakın Made in Türkiye değil, Brand in Türkiye markasını, sloganını güçlendirin. Ben ülke olarak, hükümet olarak, devlet olarak sonuna kadar arkanızdayım diyor. Ve biz de burada tam da bu ekosistemin göbeğinde firmalara bu hizmetleri veriyoruz.
1: Peki o şey noktasında, branding, markalama ve pazarlama noktasında bu yapay zekanın devreye girmesi, sosyal medyanın daha aktif şekilde kullanılması gibi unsurların orada daha dengeli bir rekabete doğru dünyayı götürdüğünü düşünüyor musunuz?
0: Şüphesiz yani teknoloji, her teknolojik devrim piyasayı biraz daha demokratik hale getirir. Ama her teknolojik devrim yıkımdan daha fazla yapım aşaması da getirir. Yani yıktığından daha fazla yeni pazarlar, yeni istihdamlar, yeni alanlar yaratır. Ben yapay zeka ile ilgili yoğun çalışmalar, araştırmalar yürütüyorum. Bir programda burada sizinle yapmıştık hatta. Türkiye o anlamda Türk markaları, firmaları yapay zekayı en azından kullanma, tüketme anlamında, üretme anlamında değil belki ama çok çok iyi olduğunu görüyorum. Dolayısıyla biz oradan gol yemeyiz. Yani teknoloji tarafında Türk markaları inanılmaz çevik. En iyi sistem neyse hızlıca sisteme adapte ve entegre edebiliyor. Ama geldiğimiz noktada bizim 1 dolar 50 centleri, bakın biz 1 dolar 50 cent ortalamayı, Türkiye'yi bir kenara bırakalım. 3 dolar yapabilseydik İtalya gibi yaklaşık, biz 500 milyar doları çoktan geçmiştik ihracat ürün tarafından.
1: Peki mesela İtalya örneği.
0: Yani üründe bir sorunumuz yok, üretimde bir sorunumuz yok, verimlilik anlamında orada da bir sorunumuz yok ama Alman'a veya İtalyan'a ödenen, aynı ürüne ödenen, şu kupaya, şu bardağa ödenen bedel Türk markasına ödenmiyorsa biz golü aslında branding tarafta yiyoruz.
1: Tamam, tam o noktada İtalya örneğinden yola çıktınız. İşte evet. Bir giyim firması düşünelim aynı kalitede. Yani Türkiye evet. Ne kadar harcıyor reklam tarafına, İtalya ne kadar harcıyor veya Avrupa genelinde de. Yani orada ne kadarlık bir eksiğimiz var görmek istiyorum.
0: Tabii reklam tek başına marketingin sadece bir tarafı biliyorsunuz. Yani marketing dediğimiz koca bir alan, hani pazarlama departmanına bırakılmayacak kadar önemlidir denir ya. O sadece İtalya'nın hikayesi, reklamcılık hikayesi, İtalya bir dizayn ülkesi. Bir designer ve kendisini bu anlamda konumlandırdı. İtalya demek uçtan uca bir tasarım demek. Şimdi bizim de kendimize böyle bir niş bir ihtiyaç olunan ama güçlü kaslarımızı daha da güçlü hale getirecek, kullanacak yeni alanlar açmamız lazım. Design by Türkiye derseniz o yetmeyebilir. Çünkü İtalya orada zaten güçlü. Ama Türk markasını öne çıkaracak çok daha güçlü ve yepyeni argümanlar yakalamamız lazım. Hani balık gölüne göre neticede büyüyor ya. İşte Turkuati programı da aslında o gölü büyütme ve daha derinleştirme evet. meselesi. O yüzden bizim Türkiye markasına, Türk markalarına ve markalaşmaya çok çok daha fazla konsantre olmamız lazım.
1: Peki çok çok teşekkür ederim AGS Global kurucusu Ahmet Güler, çok teşekkürler.
0: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın yine saatlerimiz 19'u gösterdiğinde burada olacağız.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödeme

0: Nin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Doktor Bader Aslan burada stüdyoda ve sevgili Ziya Akkurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Bader Beyciğim. Ziya Beyciğim siz de öyle.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk, sağ olun.
0: Nasılsınız, herkes iyi mi? Bir kere önce onu sorayım.
2: İyiyiz, iyiyiz Allah'a şükür.
0: Hala bir tatil yapmadınız Ziya Bey.
2: Bu sene mümkün olmadı maalesef.
0: İşte ben de dert edindim sizin yapamadığınız tatili.
2: öyle oldu maalesef.
0: Olsun, sağlığınız yerinde, keyfiniz yerinde olsun da tatil o kadar da kritik değil. Yani kritik aslında, değil mi? Evet. Tatil olması lazım Bader Bey.
1: Bu sene biz de yapamadık.
0: Siz de mi yapamadınız? Ben yaptım. Çok da memnunum. İyi ki de yapmışım. Keşke daha çok yapabilseydim. Çünkü
2: ne güzel.
0: Çünkü ne güzel. Yapmamız gerekiyor. Yani bu döngünün içerisinden şöyle bir dışarı çıkıp bir şey yapıp zihni boşaltıp ondan sonra yeniden başlamak gerçekten bazı şeyleri farklı görmeye de sebep oluyor. Biz Türkiye'de, dünyada da bugünlerde öyle değil mi? Sürekli bir döngünün içerisindeyiz. Böyle adeta bir kısır döngü işte. Hürmüz açıldı mı açılmadı mı? Petrol fiyatı indi mi çıktı mı? Trump anlaşma sağladı mı sağlamadı mı? Bizde içeride enflasyon ne kadar indi ne kadar inemedi? İşte diğer unsurlar, rekabetçiliğimizi kaybettik. Hep aynı başlıkların üzerinde maalesef ki dönüyoruz ve müthiş bir belirsizlik var tabii sonrasında. Hani bugünden kimse belki uzun vadeyle ilgili olarak yorum yapamıyor ama şöyle bir zihni boşalttığında belki farklı bakış açılarıyla, değil mi? Hep ne derler? Aynı şekilde düşünerek, aynı yöntemleri kullanarak daha önce çözemediğiniz problemleri çözme imkanınız yok. Belki farklı bir şeyler gelir mi acaba?
1: Siz bunun için mi tatil yapıyorsunuz?
0: Ben tamamen bunun için tatil yapıyorum. Vallahi de memleket için, programım için, Bloomberg için, bütün tatillerim bundan ötürü yani. Yoksa denize gireyim, ayaklarımı uzatayım, hiçbir şeyi düşünmeyeyim diye değil. Tamamen bundan ötürü. Tamam. Güzel buldunuz.
1: Güzel yöntem. Ben de bundan sonra bunu bu yüzden yapacağım.
0: Bunu herkes bahane olarak kullanabilir. Boston Fed Başkanı Susan Collins konuşuyor. Bugün Fed Başkanlarından birçok yorumlar vardı. Faiz oranlarının hala bir miktar kısıtlayıcı olduğunu düşünüyormuş kendisi. Tabii hiç kimse enflasyon geçici mi kalıcı mı, bu hal ve gidişat nasıl, nereye evrilecek ondan emin değil. O yüzden hep soru işaretleri var baktığınız zaman tüm dünyada, değil mi Ziya Beyciğim? Yani bu savaşın gidişatını biz öngöremiyoruz ama son hamlelere hem ABD hazinesi tarafından hem işte Besant'in İran'a yönelik yaptığı açıklamalar filan hepsini dikkate alırsak en azından seçimlere kadar Amerika'da biraz daha sular da durulmuş gibi görünüyor. Ama sonrasında ne olacak bilmiyoruz tabii. Nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki son durumu?
2: Şöyle söyleyeyim, ben bu sıralar Amerika ve Kanada'da gidip geliyorum. Oralardan şu anda da Kanada'dan size bağlanıyorum.
0: Tam yerindesiniz. Kanada ile ilgili de soracağım o zaman. Çünkü yeni trend Kanada. Yani durup dururken Trump'ın Kanada'ya tarife koyuyor olması, hiçbir anlam ifade etmediği konuşuluyor. Onu da soracağım size o zaman. Buyurun.
2: Şimdi şöyle bir... Nasıl diyeyim, şehir efsanesi diyeyim ya da gereksiz bir yorum var piyasalarda. İşte seçimler var, işte Trump şöyle yapacak, böyle yapacak. O yüzden de şöyle olur, böyle olur. Muhtelif yorumlar üretiliyor ve türetiliyor. Ama ben bulunduğum bu bölgede gerek kişisel gözlemlerim, gerekse çeşitli medya kanallarımda gördüğüm kadarıyla zaten Trump'ın kendisi de söyledi. Trump bu ara seçimleri hiçbir şekilde önemsemiyor. O yüzden politikalarını aslında ona göre organize etmiyorlar. Ve çok daha farklı bir hayat ve ekonomi yolunda yola devam ediliyor bu bölgede. Öncelikle enflasyonun yükselmesi, hayat pahalılığı gibi konular var gündemlerinde olan. Diğer taraftan da bu trilyona dayanmış olan borç var. Ama öteki tarafta yavaşlayan bir büyüme,

0: bir türlü düşmeyen bir faiz. Mesela Ward gelirken hep konuşuluyordu, faizi indirecek herhalde, Beyaz Saray'ın etkisi altında kalacak, sonra faizi indirmeyince herkes o işte daha bağımsız davranıyor gibi yorumlarda bulundu. Halbuki yükseltmesi gerekirken yükseltmemesi bile aslında Beyaz Saray'ın ekonomi politikalarının etkisi altında kaldığını gösteriyor. Yani yükseltmemek de bir anlamda bana göre düşük tutmak anlamına geliyor. Diğer taraftan da bugüne kadar bildiğimiz ezberleri bozan bir durum var. Göçmenler konusunda aldıkları önlemler nedeniyle işsizlik bir türlü artmıyor. Bilakis artık yavaş yavaş iş gücü açığı da ortaya çıkacakmış gibi görünüyor. O yüzden parametrelerinde kullandıkları işsizlik rakamı bana göre bundan 3-4 sene evvel de aynı şeyi söylüyordum. Artık bugünün konusu değil Amerika'da. Şu anda Amerika aslında Çin'e bir önlem alabilmek amacıyla çeşitli politikalar içerisinde. Daha geçen gün CIA başkanının Moskova'ya gitmesi, ki bu konuda yakalandılar, açıklama yapmıyorlar ama belli ki Rusya'yı kendi taraflarına almak için belli gayretleri var. Onları gündeme getiriyorlar. Hem İran konusunda hem Çin konusunda. O açıdan bazen o taraflardan bakıldığı gibi veyahut işte belli basın kanallarının yönlendirdiği gibi konular aslında burada gelişmiyor. Çok daha farklı boyutta gidiyor. Ama asıl önemli olan bir şey, o hep bahsettiğimiz yeniden dünya politikasının, Orta Doğu politikasının dizaynı. Burada atlamadan da söyleyeyim, bir başka konu daha var. Mesela Kuzey Kore ile aslında son derece sert olan ilişkilerde sırf onlara jest olsun diye en son Güney Kore ile o bölgede yapılması gereken tatbikatlar ertelendi. Sırf Kuzey Kore'de Rusya'ya ve İran'a destek vermesin diye böyle enteresan gelişmeler ve birliktelikler ortaya çıkmaya başladı. Anladığım kadarıyla dış politikada yeni bir açılım yapmaya hazırlanıyor Amerika.
1: Peki bu Amerika'nın yapacağını öngördüğümüz açılım dünyanın geri kalanına nasıl sirayet edecek? Bader Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Türkiye açısından baktığımızda biz bilhassa bu petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve diğer işte dizel ve benzeri yakıtlara da yansımasını hesaba katarsak geçenlerde değerli bir hocam bu konularda şu yorumu yapıyordu. Hani biz diyoruz ya Avrupa için kış zor geçecek, Türkiye için de öyle çok kolay olmayacak yorumları vardı. Ne dersiniz?
2: Ya, bu hangi açıdan baktığımıza göre değişen bir durum aslında. Evet, tabii ki kolay geçmeyecek. En azından tahmin edilen kadar kolay geçmeyecek. Zor demesek bile tahmin edildiği kadar rahat bir dönemden geçmeyeceğiz. Çünkü nereden bakarsak bakalım petrol fiyatı tahmin edilenden yaklaşık %40, %45 daha yüksek şu anda. Bu ısınmadan ulaşıma, tarımsal üretimden sanayi üretimine kadar her alanda hem maliyetlerin yükselmesine hem de bütçede, yani hem bizim bireysel bütçemizde hem işletmelerin bütçesinde enerjinin payı çok daha yüksek. Yani en azından ilk başta planlanandan, tahmin edilenden daha yüksek olacağı için diğer alanlardan mümkün olduğu kadar tasarruf etmeye yönlendirecek hem şirketler tarafın hem bireyleri. Bu yapılamadığı, yani bu ne kadar yapabilirsiniz, ne kadar tasarruf edebilirsiniz, bir müddet sonra mecburen fiyatları da yansıtmak zorundasınız. O yüzden hem tarımda hem sanayide, en az da hizmetler tarafında mutlaka fiyatlara bir yansıması olacaktır. Ama iyimser taraftan baktığımızda da şunu söylemek mümkün. Türkiye'de yakıt, yani ne diyoruz, fosil yakıtlara olan bağlılık her yıl bir öncekinden az da olsa düşüyor. Şu anda Türkiye elektrik üretiminin üçte birinden fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor. Ama bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce bu oran çok daha düşüktü. Yani aynı kriz 10 yıl önce yaşansaydı çok daha sert etkilenirdik.

0: Bugün yenilenebilirin payı hızla arttığı için muadil ülkelere göre de en hızlı artanlardan biri Türkiye. O yüzden iyimser taraftan baktığımızda 10 yıl önce yaşanacak aynı senaryoya göre çok daha hafif atlatıyoruz, geçiriyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka işte 60 dolar planlar yapılırken, 60 dolar üzerinden planlar yapılırken şu anda ortalaması 86-87 dolara gelmiş durumda. Özellikle Mart ayından itibaren.
1: Evet.
0: Bu da hem işletme bütçelerine hem işte enflasyona hem cari dengeye farklı kanallardan etki yapıyor.
1: Şimdi Merkez Bankası'nın son adımını konuşurken Ziya Beyciğim biliyorsunuz bir normalleşme adı altında haftalık repoyu uygulamaya geçti yeniden. Yani 40 olan o gecelik borçlanma yerine 37 bir haftalık repo faizi şu anda devrede. Tabii bunun akabinde işte nasıl bir yansıması olacak? Kredi faizlerine ne kadar yansıyacak? Özellikle çok bu dezenflasyon programı içerisinde sıkıntıda olan sanayi kesiminin taleplerini ne kadarını karşılayacak? Ve tabii Türkiye'nin de enflasyonla mücadelesi de bu uygulanan politikada nasıl bir etki yaratacak? Şimdi özellikle finans kesimi tarafından baktığımızda yani bankacılık kesiminde mesela zaten belli limitler olduğunu biliyoruz. Yani faiz bir miktar daha geri çekilse de o limitler nedeniyle de öyle çok genişlemeden bahsetmek mümkün değil diyor uzmanlar. Acaba bunun yanına bazı makro ihtiyati önlemler de gelebilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz Merkez Bankası'nın son hamlesini ve ondan bu yana yansımaları nasıl okursunuz?
2: Ben Merkez Bankası'nın aldığı bu son kararın biraz piyasadan gelen olumsuz görüntülerin etkisinde alındığını görüyorum. Ben biraz daha Eylül ayını bulur bazı gevşetmeleri yapabilir diye bekliyordum. Buradan başladı. Bu 3 puanlık düşürmek yani yıllık bazda birleşik faizin 3 puan civarında, 4 puan civarında diyelim yuvarlak düştüğü anlamına geliyor. Ama birincisi hala yüksek, yani 44'lere dayanan bir birleşik faizden bahsediyoruz. Ondan sonra acaba enflasyon yıl sonunda 29'lara iner mi? Biraz o bence düşünülüyor. Üçüncüsü de yavaş yavaş yeni oluşan politik ortamda çerçevesinde seçimlere acaba adımlar mı atılacak, seçim ekonomisine yaklaşıyor muyuz düşüncesi var. Bu sebeple bu atılan adım önemli ama bahsettiğiniz gibi kredi limitlerindeki kısıtlamalar kaldırılmadığı müddetçe işte aylık büyüme veya 8 haftalık büyüme rakamlarında bir düzeltme yapılmadığı müddetçe bu tip bu yapılan son nominal 3 puanlık 300 bas puanlık indirimin etkisi çok fazla olmayacaktır. Ne krediler açılacak, ne borçlanmak isteyenlerin ihtiyacı giderilecek, ne kimse uzun vadeli bir yatırım düşünebilecek. Çünkü bu faizler çok yüksek ve kar marjları hiçbir zaman bu 4'ler, 5'ler civarında değil ki ancak faizi ödeyebilsinler. O yüzden daha gidilmesi gereken yol var. Bu atılmış bir adımdır. Ama ben şöyle düşünüyorum. Önümüzde iki tane sıkıntılı konu var. Bir tanesi şu. Her zaman doğal olarak Eylül ayı okullar açılmasıyla birlikte harcamaların da artması sebebiyle bir enflasyonist dönem başlar. Yani Ağustos ayında ikiler civarında bir aylık enflasyon beklenirken Eylül'de bu üçe sıçrar mı? Onun düşüncesi var. Talepte bir azalma var diye görülüyor ama bu ne kadar gerçekten Eylül ayında belirleyici olacak? Ben orada biraz soru işareti var benim kafamda. Bir. İkincisi, gözden kaçan belki bir konu daha var. İran'a yaptırımları sertleştirmeye başladığı zaman Amerika, ki onunla beraber iş yapan, işbirliği yapan veya ticaret yapan ülkeleri de cezalandıracağım diyor. Şimdi bizim petrol

0: İthalatımızın artı doğalgaz ithalatımızın oldukça iyi bir bölümü de İran'dan geliyor. Artı Türkiye'den oraya çok fazla tüketim malzemesi, malı gönderiliyor. Çok da iyi bir sınır ticareti var İran'la. Şimdi eğer Türkiye'yi de evvelden bazı istisnalar tanıyorlardı Türkiye'ye. Eğer o istisnaları kaldırırlarsa Türkiye'nin ve diğer ülkeler gibi tam olarak bu sınırlara uyması gerektiği istenirse Amerika tarafından, Türkiye'nin öyle çok fazla oynayacağı bir alan olmadığı için onun da Türk ekonomisinde olumsuz bir tablo yaratmasını ben beklerim. O zaman benzin fiyatları, akaryakıt fiyatları yükselir mi? Zaten şu anda ben Amerika, Kanada ve Türkiye'yi karşılaştırdığımda Türkiye oldukça yüksek bir benzin ve dizel fiyatı ödüyor tüketiciler. Şimdi bu daha da mı yükselecek? Bunun etkileri ne olacak? Tabii nakliye maliyetleri, lojistik maliyetleri yükseleceği için akabinde zaten bizde akaryakıta %10 zam gelince her şeye %10 zam yapılıyor. İstediği kadar akaryakıtın maliyetteki etkisi %20 olsun, 30 olsun önemli değil. Zam geldi akaryakıta, biz de zam yapıyoruz mantığı hakimdir Türkiye'de. O yüzden önümüzdeki dönemde biraz sıkıntılı, ikircikli bir dönemle karşılaşacakmışız gibi görünüyor Hande Hanım.
1: Evet, Ağustos ayında bizim Bloomberg HT'nin anket sonuçları bugün yayınlandı. Beklenti ankete göre aylık bazda %1,91, Ziya Bey sizin de söylediğiniz gibi %2'lere yakın ve yıllık bazda da 31,61 gibi bir beklenti var. Aslında 2026 yıl sonu enflasyon beklentisine baktığımızda %29,5'la bir önceki anket dönemi tahminine göre aynı kalmış. 2027 yıl sonu tahmininin de %23 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu adım gerçekten sanayi kesimine fayda sağlar mı, sağlamaz mı? Onun arkasından Bader Bey, siz ne tepkiler aldınız? Nasıl bir etki öngörülüyor? Yeterli mi? Devamında ne bekleniyor? Mesela yayından önce de konuşuyorduk. Bugün hem İSO Başkanı'nın hem ATO Başkanı'nın açıklamaları vardı. Özellikle İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bizim de burada hep konuştuğumuz üzere bizim yönlendirilmeye, devletin bizi yönlendirmesine ihtiyacımız var diyor. Nasıl bir yönlendirmedir bu? Ne dersiniz?
2: Çok soru oldu Hande Hanım, inşallah unutmam.
1: Toparlasın siz şöyle ortalama bir şey.
2: Şimdi tek başına hatırlarsınız, iki hafta önce bugün bu programda biz konuşurken, yani iki hafta önce bugün enflasyon raporu açıklanmıştı ve o gün yorumlamıştık. O günde gelen bir soru üzerine haftalık fonlamaya dönebileceklerini söylemişti. Söylemişti. O açıklamadan da tam 10 gün sonra haftalık repo uygulaması yeniden başladı. Şimdi bu iyi bir şey. Hem sanayi açısından, daha doğrusu bütün sanayi, tarım ve hizmetler açısından iyi bir şey. Ama tek başına hiçbir anlamı yok. Yani 3 puan indi diye, hocamın söylediği gibi 3 puan indi diye kimse yatırım yapmayacak ya da yaşanan sorunlar çözülmeyecek ya da hafiflemeyecek. Ama bu bir bu bir sürecin başlangıcı ise, ki öyleymiş gibi görünüyor. Hafif ve yavaş faiz indirimi sürecinin başlangıcıymış gibi görünüyor. Eğer böyle bir sürecin başlangıcıysa o zaman morallerin yavaş yavaş düzelmeye başlayacağını da söyleyebiliriz. En azından insanlarda daha kötüye gitmeyeceğiz, bundan sonra hafif de olsa rahatlamalar başlayacak algısının oluşması açısından ben değerli görüyorum. Şimdi şeyi hatırlayalım. Merkez Bankası neden haftalık repoyu bırakmıştı da gecelik faizden yapmaya başlamıştı? İran'daki kriz sebebiyle Mart ayı başında başlamıştı. Bunun bir benzerini de hatırlarsanız geçen yıl yine Mart ayında İstanbul Belediyesi soruşturması operasyonu sürecinde yine Merkez Bankası gecelik fonlamaya dönmüş ve bir süre sonra da haftalık ihalelere yeniden başlamıştı. Ama o zaman çok küçük miktarlarla başlamıştı. Daha sonra miktar artırımı gelmişti. Bugün İran Savaşı'nda en kötünün geride kaldığı inancıyla haftalık repo ihalelerine geri dönüş başladı ve kırık olan faiz 37'ye indi, piyasanın fonlanma faizi.

0: İnsanlar da zaten bu olsun olmasın piyasanın genelinde yılın kalan 3 ayında Merkez Bankası tarafından en az bir kez faiz indirimi yapılacak beklentisi yaygın bir kanaatti. Ama bunun ne büyüklükte yapılacağı konusunda bir uzlaşı yok. Hala da yok. Ama hem farklı bankalar tarafından hem farklı ekonomistler tarafından dile getirilen çeşitli görüşler var. Kimisi çok güvercin olanları hem Eylül toplantısında hem Ekim toplantısında hem Aralık toplantısında küçük de olsa indirimler yapılacağı yönde bir gibi örneğin. Kimi bu ay bir faiz indirimi yapılmayacak, ben de bu saydığım grupların doğrusunu isterseniz, zaten şimdi 3 puanlık bir indirim geldi, politika faizi olmasa bile fonlama maliyetlerinde 3 puanlık bir indirim geldi. O yüzden Eylül'de yeni bir indirim yapılması çok da makul ve mantıklı olmayacaktır. Ekim'de eğer gerçekten Merkez Bankası'nın ifade ettiği gibi en kötünün geride kaldığı, enflasyonun Eylül verisinin çok da moralleri bozucu gelmediği bir çerçevede Ekim'de bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Dolayısıyla şu anda %37 olan faizde de %35-%34 seviyelerini görebiliriz. Bu da aynı cevabımın en başında söylediğim gibi 37'den 34'e inmesi de sorunları tek başına çözecek bir şey değil. Ama sürecin devam etmesi, bizim işte 25'lere 26'lara gelmemiz gelecek yaz itibariyle bence işleri büyük oranda rahatlatacaktır. Sanayi konusunda sorduğunuz sorulara da geçeyim mi? Biraz tabii, uzun cevap verdim
1: belki
0: ama.
1: Belki sadece burada bir virgül koyalım, ona tekrar dönelim. Onu bir hani sanayi kesimini çok açısından çok önemli olduğu için ikisini bağladım ama bir Ziya Bey'e de sormak istiyorum. Tabii. Şimdi kur meselesini Ziya Beyciğim. Bugün kur korumalı mevduat tamamen bitmiş. Hayırlara vesile olsun. Zaten çok uzun zamandır artık son olmuştu ama tamamen bitmiş. Şimdi tabii dolar TL tarafında izlediğimiz bir politika var ve o değerli TL ile biz bugüne kadar yaptıklarımızın önemli bir bölümünü en azından öyle yaptık. Ama burada da bir çıkış stratejisine ihtiyaç var mıdır? Bu bugünden yarın olmayacaksa bile ne zaman olacaktır? Çünkü Türk halkının hep zihninde, yani bu sokaktaki vatandaş da öyle, iş insanı da öyle, herkes acaba dolar yükselir mi? Dolarda bir sert yukarı yönlü hareket olur mu? Endişesi var. 3 yıldır hiç bir şekilde hareket etmese ve evet yani günün sonunda çok ağır bir şekilde DTH'larda artış vesaire görmesek de hala bu endişe var. Ne dersiniz kur için?
2: Bu kur politikası uzunca bir süre daha devam edecekmiş gibi görünüyor. Çünkü kurdaki bir hızlanma olduğu gibi enflasyona etki yaratacak duruma geldi. Bu hem işte bahsettiğimiz enerji fiyatları, biz ithal ettiğimiz için, dövizle aldığımız için oradan bir dalga yaratabiliyor. İkincisi, Türkiye genelde ham madde ve ara malı ağırlıklı ithalatı var. Oralardaki fiyatların tekrar artması bir enflasyona etkisi olacağı için kuru mümkün olduğu kadar kontrollü bir şekilde geliştirmeye ve artmasına olanak verecekler. Onu kontrol altında tutacaklar. Belki seçime doğru faizleri indirirlerken kurun biraz daha hızlı artmasına izin verebilirler. Ama seçimlerden sonra tekrar kuru kontrol altında tutma yönünde adımlar atılabilir bir. İkincisi, bu son zamanlarda bazı siyasi gelişmeler var. Bu Pakistan, Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan anlaşmalar, oradan gelebilecek belirli sanayi ve sektörlere bir Suudi sermayesi söz konusu olabilir. Onun akabinde diğer başka ülkelerden de gelebilir. O zaman Türkiye'nin döviz konusunda eli rahatlayabilir. Bir de son zamanlarda herhalde dikkatinizi çekmiştir. Oldukça ciddi son haftalarda Merkez Bankası'nın rezervlerinde artışlar var. Bunların tabii kaynağı tam olarak nedir, sadece ihracattan geldiğini ben zannetmiyorum. Çünkü ihracatımız artarken maalesef ithalatımız da artıyor. O açıdan hani durumu değerlendirecek olursak, demek ki sermaye yatırımlarında, portföy yatırımları konusunda bir gelişme var. Bize şu anda tam olarak göremediğimiz veya açıklanmayan. O gelişmeler bence Türkiye'nin elini döviz açısından rahatlatacağı için bu kontrol

0: Kur konusunu bir bırakmayacaklar ama Merkez Bankası'nın eli daha rahat olacak çünkü elindeki rezervler her gün artmaya devam ediyor ve edecek de. Benim görüşüm kur konusunda böyle Hande Hanım.
1: Evet, dediğiniz çok doğru. 21 Ağustos haftasının verileri bugün yayınlandı. Yine 5 milyar dolarlık bir artış var Merkez Bankası'nın rezervlerinde. 188,4 milyar dolara yükseldiği görülüyor. Swap hariç net rezervlere baktığımızda da yine aynı haftada 1,7 milyar dolarlık bir artışla 55,9 milyar dolara yükseldiğini yine görüyoruz. Ve savaş öncesi döneme de yakınsama devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'da başlattığı savaş öncesinde Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 211,3 milyar dolardı. Bu rakam swap hariç baktığımızda 78,8 milyar dolar seviyesindeydi. Oraya yakınsıyoruz. Merkez Bankası'nın rezervlerinin kuvvetlenmesi aslında bu son attığı hamlenin de hamleyi de atabilmesinde, eğer devam edecekse faiz indirimlerine de devam edebilmesinde son derece kritik. Şimdi gelelim sanayi kesimine yine yeniden. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yön yol gösterin taleplerini?
2: Biz bunları hep konuşuyoruz, evet, değil mi programda? Türkiye'de genel olarak bugünün sorunu da değil, yıllardan beri böyle. Sanayimizde bir başıboşluk var. Yani daha güzel bir tabir yok bence bunun için. Ne kastediyorum başıboşluktan? Herkes her istediği alanda gidip bir fabrika kurabiliyor ki tabii ki girişim özgürlüğü var bunu. Yani eleştirdiğim konu bu değil. Ama devletin hayır kardeşim bizim bu alanda Türkiye'de yeteri kadar kurulu kapasitemiz var. Bunu yapmanı istemiyorum. Bunun yerine şunu yap ve ben sana bu teşvikleri vereyim diyor olması lazım. Bir sektör açısından, iki şehir açısından. Evet. Örnek söylüyorum, Sivas'ta böyle bir yatırıma ihtiyaç yok. Sivas'ta şöyle bir yatırıma ihtiyaç var. Aslına bakarsanız son yatırım teşvik, bizim mevcut yatırım teşvik programımızda teknik tabir olarak hatırlamıyorum ama her il için seçilen sektörler, her il için seçilen yatırım alanları var ve onlar şu anda destekleniyor. Ama sorun sadece bunun son bir yıldır destekleniyor olması değil. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana demeyelim ama 70'li yıllardan itibaren esas sanayileşmenin başladığı dönemi kastediyorum. Bir takım sektörlerde, onları tekrar etmeyeceğim şimdi, bir takım sektörlerde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla fabrika, imalathane gibi şeyler var. Ve asıl ihtiyaç duyduğu alanlarda da bugünün teknolojik yapısında, bugünün işte küresel rekabet ortamında bazı ihtiyaç duyduğumuz bazı sektörlerde de açığımız var. Yani Türkiye'de şu anda 480 bine yakın, bugün açıklandı 2025 yılı verileri, 480 bin sanayi işletmesi var. Ama bunların hep söylediğimiz gibi yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji alanlarda faaliyet gösterenlerinin payı çok düşük. Size şunu söyleyeyim. 480 bin işletmenin %1'i bile değil yüksek teknoloji alanında faaliyet gösterenlerin oranı. 1/8. Yani 480 bin sanayi işletmemiz var. 4000'i sadece yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteriyor. Orta yüksek teknolojinin payı %20'lerde ama büyük çoğunluğumuz orta düşük ve düşük teknolojilerde. Bugün şöyle bir şey yaptım programa gelmeden önce. 2015'ten 2025'e kadar nasıl değişmiş? Düşüklerin payı, orta düşüklerin, orta yükseklerin ve yükseklerin payı diye. Çok notlara bakarak söyleyeyim hızlıca. Mesela yüksek teknolojili sanayi işletmelerinin toplam sanayi işletmelerindeki payı 10 yıl önce 1/3'müş. 1/8'e gelmiş. Aslında gelişme açısı olarak iyi ama hala pay çok düşük. Türkiye'de az önce de söyledim yüksek teknoloji alanda faaliyet gösteren 4000 tane işletmemiz var. Orta yüksekler, hani yüksekler içinde ne var? Hep bunu konuşuyoruz ama hangi sektörler var? Bilgisayar, elektronik, hava ve uzay taşıtları, ilaç, yani eczacılık ve optik. Bu sektörler. İkincisi orta yüksek teknoloji sektörler. Orta yüksek teknolojinin birinci sırasında da otomotiv sektörü var. Tahmin edeceğiniz gibi. Makine, elektrikli aletler ve kimya bunun içinde. Bundan 10 yıl önce Türkiye'deki toplam sanayi işletmelerinin %9,5'u bu alandaymış. Şu anda %13'e yükselmiş. Orta düşüğün payı %31'miş, %32 olmuş 10 yıl içinde. Ve düşüklerin payı %59'dan %54'e inmiş. Dolayısıyla Türkiye'de Hani çalışan sayısı ve cirodaki payları da var ama vakit almamak için onları söylemeyeceğim. Ama onlardaki seyir de hemen hemen benzer. Düşük teknolojinin payı çok hafif geriliyor. Diğer üç grubun payı da hafif hafif artıyor. Ama asıl artış orta yüksek teknoloji alanında. O da başında şey çekiyor biliyorsunuz Türkiye'de. Otomotiv, kimya ve makine sektörleri çekiyor. Şimdi buradaki sorun şu bana sorarsanız. Evet, Türkiye'de düşük teknolojiden yüksek teknolojiye doğru bir geçiş var. Fakat bu geçiş çok yavaş ilerliyor. Birincisi çok yavaş ilerliyor. İkincisi yüksek teknoloji alanında değil, orta yüksek teknolojiye doğru bir kayış var.
1: Evet. Ama zaten normalde o değil mi? Yani birden hiç sıfırdan en tepeye çıkmak da kolay olmasa gerek yani. Tabii. Orta kademeyi görüp oradan sonrasını görmek lazım.
2: Elbette öyle. Fakat bu süreç çok yavaş ilerliyor. Devletin evet. Bu alanda yönlendirici rolü olması gerektiğini söylüyorum. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Bey'in söylediklerine ilave olarak. Hı-hı. Hem sektörel yapılanma hem de hem sektörel yapılanma hem de teknoloji düzeyine göre yapılanma konusunda devletin bir yönlendirici özelliğinin olması gerekiyor. Şimdi son iki günde size de belki sosyal medyada dikkatinizi çekiyordur. Ben ne zaman açsam hep benzer bir konu önüme çıkıyor. Birçok insan eski DPT yok işte DPT olsun niye Türkiye'de 12-13 yıl oldu DPT yerine işte şey oldu strateji bütçe başkanlığı. Daha önce Kalkınma Bakanlığı oldu şimdi strateji bütçe başkanlığı. Ve insanlar şöyle görüşler dile getiriyorlar. Bir kısmı tekrar DPT dönemine geri dönüşsün yani aynı mantıkla çalışmaya devam edelim. Bir kısmı da hayır eski DPT de yetmez. Artık Türk daha yönlendirici, daha aktif ve daha sanayinin içinde bir yapı, kurumsal bir yapı oluşmasına ihtiyaç var deniyor. İSA'daki toplantıda da bu dile getirilmiş. Ben olaya katılmakla beraber şöyle bir farkın da ya da şöyle bir gerçeğin de altını çizmek istiyorum. Bugünkü strateji bütçe başkanlığıyla eskiden DPT'nin yaptığı işler arasında inanın çok da fazla fark yok. Bugünkü strateji bütçe başkanlığı da bundan 20 yıl önce DPT'nin yaptıklarının hemen hemen aynısını yapıyor.
1: Ama başıboş bir sanayiden bahsediyoruz diyorsunuz.
2: Ama o 20 yıl önce de geçer. Yani bugün bahsettiğim bu yapısal bozukluk bugüne has bir bozukluk değil. 20 yıl önce de benzer bir bozukluk vardı. 70'li yıllarda da benzer bir bozukluk vardı. Bir iyileşme görmüyoruz. Sorun yani asıl vurgulamak istediğim şey şu. Adı DPT ya da Strateji Bütçe Başkanlığı olsun değil. Devlet mekanizmasının orada üretilen işte projelerin, fikirlerin, ortaya konulan şeylerin hayata geçirilmesi konusunda bence bir eksikliğimiz var. Yoksa strateji bütçe başkanlığı DPT'nin yaptıklarından çok da farklı işler yapmıyor. Ama esas konu her şeyden önemlisi maalesef süreç çok yavaş ilerliyor bu alanda da ama enflasyonun çözülmesi. Enflasyonu çözüldükten sonra Türkiye yaşadığı sorunların büyük kısmı yavaş yavaş kendiliğinden ortadan kalkacak sorunlar.
1: İnşallah.
2: Keşke şu enflasyonu işte iç ve dış faktörler olmasa hani olumsuz şoklar gerçekleşmese bir. İkincisi de devlet hakikaten yükün çok büyük kısmını Merkez Bankası'na değil de diğer kurumlara da paylaştırırsa şu dezenflasyon sürecinde o zaman çok daha hızlı ve verimli bir süreç yaşayabilirdi.
1: Ülke. Ziya Bey ne diyorsunuz Bader Bey'in söylediklerine?
0: Katılıyorum. Yani Bader Bey yanlış anlamazsa şöyle söyleyeceğim. Hani söylediğim hülasası şu. Evet bir planlamaya ihtiyaç var ama eskiye göre de daha farklı ve daha tamamlayıcı, bütünleyici bir planlama fonksiyonu, yönlendirici fonksiyonu olmasını altını çiziyor. Zaten hatırlarsanız Ayhan Bey'le en son yine sizin programınızda da benzer şeyi
1: konuşmuştuk.
0: Yönlendirme
1: evet.
0: Ve planlama mevzusu. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Devlet yönlendirdi, işte Türkiye kendi markasıyla bir otomobil imal etti. Bence şimdi burada önemli olan konu şu. Bir yüksek teknoloji hem önü de açık ve gerekli de bir taraftan dil var. Diğer taraftan bir de yarı iletken konusu var. Şimdi yüksek teknoloji hani siz dediniz ya birden düşük teknolojiden yüksek teknolojiye sıçrayamazsınız. İşte bu beraberinde onu getiriyor. Artık şeye geçiş, yüksek teknolojiye geçiş. Bu aşamada başlayacak. Yani pil ve yarı iletken konusunda Türkiye bir şey yaparsa işte yüksek teknoloji bence orada başlıyor. İşte çip üreteceksiniz, bellek üreteceksiniz. Bu ürettiğiniz arabalarda, çamaşır makinalarında, buzdolabında kullanacağınız şeyler. Daha sonra tabii ki şeyde kullanıyorsunuz, savunma sanayinde kullanıyoruz. İşte gidiyoruz optiği oradan buradan alıp bizim makinalara takmaya çalışıyoruz, dronlara takmaya çalışıyoruz. Onları üretmenin yolunu nasıl bulabiliriz? Bunlara bakmak lazım. İşte burada

0: Bader Bey'in söylediği, hani devletin o yönde birilerine teşvik verip veya birilerini bir araya getirip bakın size teşvik de veriyoruz, bunu da şurada kurun ve bu işi geliştirin gibi bir yola girilmesi lazım ki biz o yüksek teknolojiye sıçrayalım. Ben bir geçmişe de örnek vereyim. Eskiden Türkiye'de düşük teknolojili üretim daha fazlaydı. Otomotiv sektörünün gelişmesiyle başta Ford'un çok ciddi yatırım yapması ve evvelden Türkiye'de var olan Fiat ve Renault'un da rekabete girmesiyle birlikte bir anda işte o orta teknoloji bölümü kısmı artmaya başladı. Şimdi bunun diğer can alıcı noktalarını, yüksek teknoloji gerektiren yerlerini de yapmaya başlarsak o orta teknolojili üretim tarzını biz o zaman üste biraz daha çıkmış olacağız. Oradaki pay, ekonomideki payı artmış olacak Hande Hanım.
1: Evet, çok haklısınız. Çok da önemli başlıklar bunlar ve çok sıklıkla bu programda da sizlerle konuşuyoruz. İnşallah bir noktada oraya doğru evrileceğiz. Evrilmek de zorundayız zaten. Şimdi müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Bu arada giderken biraz önce sizin bahsettiğiniz TÜİK verilerini de arkadaşlarım haber yapmışlar. Onu bir dinleyelim. Belki dönüşte biraz daha detaylı konuşuruz. 2025 yılında aktif girişim sayısı TÜİK'in verilerine göre 4 milyon 16 bin olmuş. Girişimlerin %48,4'ü hizmet sektöründe faaliyet gösterirken ticaret sektörü %46,8'de toplam cirodan en yüksek payı almış görünüyor. Bu haberimizi kısaca izleyelim, arkasından reklamlarımızı sonra dönelim gelelim. Sevgili Ziya Kurt ve Doktor Bader Arslan'la kaldığımız yerden sohbete devam edelim.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini yayımladı. Geçici sonuçlara göre 2025 yılında faal olan girişimlerin %48,4'ü hizmet sektöründe, %31,6'sı ise ticaret sektöründe, %12,4'ü sanayi sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %41,2'sini oluştururken, sanayi sektörünün istihdam payı %26,1 oldu. Ticaret sektörü ciroda %46,8'lik payla ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %17,8 iken sanayi sektörünün ciro payı %28,5 oldu. Üretim değeri 2025 yılında imalatta 27 trilyon 886 milyar lira, ticarette 9 trilyon 134 milyar lira, inşaatta 7 trilyon 976 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 6 trilyon 801 milyar lira oldu. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımındaysa 4 trilyon 422 milyar lira olarak gerçekleşti. Aktif girişim sayısı 2025 yılında 4 milyon 16.059 olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre 2025 yılında ciro 124 trilyon 816 milyar lira, üretim değeri 71 trilyon 351 milyar lira, faktör maliyeti ile katma değer 22 trilyon 201 milyar lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 108 trilyon 507 milyar lira olarak gerçekleşti. İstihdamdaysa 20 milyon 122 bin 817 kişi oldu. İmalat sanayindeki girişimlerin %54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler istihdamın %47,9'unu, cironun ise %35,8'ini oluşturdu. Öncelikli yayın.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Efendim çok kıymetli konuklarım Doktor Bader Arslan ve Ziya Akkurt'la birlikteyiz. Şimdi bir konuyla alakasız bir şey aklıma geldi. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Hazır mısınız? Diyeceksin ki Hande nereden çıktı bu ama aklıma geldi. Geçenlerde bir şey öğrendim. Türkiye'de 65 yaş üstü için özel bir üniversite varmış. Biliyor muydunuz bunu?
1: Yok, ben ilk kez.
0: Siz biliyor muydunuz Ziya Bey?
2: Ben de bilmiyorum.
0: Devlet Üniversitesi, adı da Tazelenme Üniversitesi. Ve ben çok şaşırdım. Bilmiyor olduğuma da çok şaşırdım. Klasik anlamda YKS ile girilen ve lisans diploması alınan üniversiteler değil bunlar. Ama daha çok işte aktif yaşlanma, yaşam boyu öğrenme ve sosyal katılım amacıyla oluşturulan bölümlermiş. Üniversite kampüsünde ve akademisyenlerin ders verdiği programlar bildiğiniz devlet üniversitelerinde veriliyor bu. Mesela Kırklareli'nde benim bir arkadaşımın teyzesi ve eniştesi bu üniversiteye gidiyorlarmış ve üniversitelerde okutulan dersler tarihten ekonomiye, felsefeden coğrafyaya, matematikten efendime söyleyeyim aklınıza gelebilecek birçok konuya çok hoşuma gitti. Burada izleyicilerimizle de paylaşmak istedim. Çünkü Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Bunu her gün konuşuyoruz burada. Maalesef yeni doğan nüfusumuz da

0: çok iyi bir uygulama olmuş. Evet. Ve şey açısından da iyi. Türkiye'de biliyorsunuz hafızaya yönelik rahatsızlıklar yani bütün dünyada artıyor, Türkiye'de de artıyor. O yüzden hafızanın tazelenmesi açısından da bence güzel bir şey. Hayat devam ediyor 80'e kadar. Ömür çok uzadı. 80'e geldi neredeyse Türkiye'de ortanca.
1: Evet, şey, yani ortalama çok, ömür. Çok enteresan. Ve bu programlar ücretsiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanıyormuş. Genel olarak 60 yaşını dolduran herkese de herkesin de başvurabileceği söyleniyor. Gülümsüyorsunuz Ziya Bey. Herkes sizin gibi 800 tane üniversite okumuyor.
2: Yok, ben gidip kayıt yaptırabilirim abi.
1: Bence siz kayıt falan... Bence siz şu kitabınızı yazın da tekrar okumuş kadar olursunuz. Ziya Bey'in müthiş bir birikimi var Bader Bey. Bilmiyorum. İnanılmaz. Yani sadece mesleki olarak değil de müthiş bir tarih bilgisi var. Ve ben istiyorum ki onları yazsın bir an önce. Editörlüğünü yapmaya da gönüllü olduğumu bin kere söyledim. Yine izleyicilerimizin huzurunda söylüyorum. Kendisi bunu yapmalı diye düşünüyorum. Üniversiteyi de okumak isteyenler okuyabilir tabii. Çok az vaktimiz kaldı ama şu rakamlar dikkat çekici. Biraz önce biraz bahsettiniz Bader Beyciğim bu 2025 yılındaki aktif girişimlerin ne kadarı nerede diye. Yani yine orada da sanayinin payının azaldığını görüyoruz, değil mi?
0: Aslında uzun vadede bakarsak, yani bu tür verilerde önceki yılla kıyaslamak pek de güzel olmuyor. Yıldan yıla çünkü bir fark ortaya çıkmıyor.
1: Daha uzun vadeli mi kıyaslayalım?
0: Evet, evet. Son 5 yılda ne olmuş, son 10 yılda ne olmuş, son 20 yılda ne olmuş diye bakmak lazım. Öyle bakınca da şöyle bir resim çıkıyor önümüze. Bir sanayi işletmelerinin toplam girişimlerden aldığı pay yatay gidiyor. Ama Türkiye'deki bütün sektörlerin toplam cirosundan sanayinin aldığı pay son yıllarda özellikle son 3-4 yılda 2021'den itibaren 2022'den itibaren hafif hafif geriliyor. Yani Türkiye'de yaratılan toplam ciroda sanayinin payı düşmüş son birkaç yılda. Ama çok uzun vadede baktığımızda yatay bir seyir var. İşletme sayısı açısından, çalışan sayısı açısından, yani çalışanlar arasında sanayiye düşen pay, çalışanlar arasında diğer sektörlere düşen pay.
1: Ona ben biraz önce baktım, lafınızı bölüyorum ama sanayinin istihdamdaki payına. Çünkü sanayicilerimiz hep çok sayıda istihdam yapmakla övünüyorlar ki haklılar. Ve mevcut konjonktürün bunu da yani engellediğini söylüyorlar. 2005 yılında sanayinin istihdamdan aldığı pay %21,4'müş.
0: Evet.
1: Yıllar içerisinde bu pay 21, 20, 21, 21, 20, 20 öyle gitmiş. Yani öyle çok dramatik yükselişler de yok. Genelde öyle bir kalmış.
0: Hiç yükseliş yok.
1: Hiç yok yani. Evet. Hani en yüksek 21,7 2022'de görmüşüz. Onun dışında işte 2024 20,7. Daha geriye gidiyorum 2015 20,3. 2026'nın ikinci çeyrek rakamlarında 20'nin altına düşmüşüz. %19,7.
0: Evet.
1: Erken sanayisizleşme dediğimizin bir örneği de bu mu olsa gerek acaba?
0: Hatırlarsınız sanayinin ve tarımın toplam istihdamdaki payının düştüğünden, bunu da son birkaç yılda hizmetler sektörünün telafi ettiğinden konuşmuştuk. Hatta hizmetler sektörünün içinde de ulaştırma diyelim, yani bu motokuryelerin anormal bir etkisi var istihdam verileri üzerinde. Sanayinin ve tarımın toplam istihdamdaki payı azalıyor. Son 3-4 yılı kastediyorum yalnız. Çok uzun vadede bakınca daha yatay bir seyir var ama son 3-4 yıldır sanayinin payında ciddi bir gerilim var. Bunun bir sebebi sanayide faaliyetlerin zorlaşıyor olması, bir sebebi de büyümenin çok büyük oranda tüketimden geliyor olması. Hatırlarsanız bütün gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandığında son 3-4 yıldır hep tüketim öncülüğünde büyümeden bahsediyoruz. Üretim tarafında daha zayıf performans varken tüketim tarafında daha güçlü performans olduğundan bahsediyoruz. Bir bu. Son olarak da bu istatistikler konusunda söyleyeceğim şey, Türkiye'de maalesef düzenmeyen bir şey var verilerimizde. Hem sanayi sektöründe özellikle, çünkü diğer sektörler şimdi söyleyeceğim konu için çok önemli değil. Hı hı. Ölçek büyüklüğü, sanayi sektörlerimizde ölçek büyüklüğünde hiçbir iyileşme yok. Evet. Geçen yılda kıyaslamıyorum, son 10 yıl için son 10 yıl için bakıyorum. Büyüklerin toplamdaki payı, işte orta boyların toplamdaki payı, küçüklerin ve mikroların toplamdaki payında olumlu yönde yorumlayabileceğimiz bir şey yok maalesef. Türkiye'de hep bunu söylüyorum. Elbette KOBİ'lerin ekonomideki payı çok yüksek olacak. %98, %99'da olacak. Fakat o KOBİ'lerin içinde mikroların

0: payı anormal yüksek Türkiye'de. Bizim bunu artırıyor olmamız gerekiyor. Bugünkü bugün açıklanan verilerde bu konuda bir iyileşme olmadığını gösteriyor. Yine aynı konuya bağlayacağım. Bunun da en büyük sebebi enflasyon. Enflasyon böyle yüksek olduğu için, enflasyonla mücadelede en büyük yük Merkez Bankası'nda olduğu için ve bu yükü de Merkez Bankası yüksek faizle silaha çevirdiği için ölçek büyüme konusunda da çok ilerleyemiyoruz.
1: Görüyoruz, dolaşıyoruz, enflasyona geliyoruz. Gelmeliyiz de. Ziya Beyciğim, böyle uzaktan saymadım. Dönün Kanada'dan, şurada stüdyoda karşılıklı güzel güzel konuşalım. Çok teşekkür ediyorum ama yine de oralardan bize vakit ayırdığınız için çok selamlar çocuklara da.
2: Sağ olun, çok teşekkürler. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Çok
2: mersi
1: Badia Beyciğim, size de çok teşekkür ediyorum. Efendim, Şam'da Uluslararası Şam Ticaret Fuarı var. Türkiye'de orada, Bloomberg HT'de öyle. Ticaret Bakanı Ömer Volat fuarda Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Bu röportajla tamamlayalım, sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: 3 Suriyeli bakanla görüştük. Türkiye'den 200 iş insanı ile geldik. Fuarda 33 firmamız yer alıyor. Ve Türkiye pavilyonu burada misafir ülkeler arasında en büyük pavilyon. Geçen yılda aynı bu şekilde güçlü bir tanıtım ve katılım gösterdik. Bu yıl 63.sü düzenlenen Şam Uluslararası Fuarı yeni Suriye yönetiminin devrimden sonraki dönemde ülkeyi de sağladığı istikrar ve artık ekonomik atılıma geçmesinin sembolü olarak başarılı bir şekilde icra ediliyor. Başka ülkelerin de rekabetleri giderek artmaya başladı. Bunu da müşahede ediyoruz. Bu açıdan ortaklıklar kurmak yoluyla da Suriye'de daha güçlü bir Türk sanayinin varlığını göstermek bizim açımızdan önemli. İkili ticaret artarken ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle yeni can damarı olan ulaşım koridorlarına ihtiyacı var. Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan koridoru ya da Türkiye, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt koridoru ya da Türkiye, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt koridorları ticaretin devamı için çok büyük önem arz ediyor. Allah'a şükür biz bu koridorları Körfez Savaşı başlamadan önce başlatmıştık. Suudi Arabistan'da transit ticareti 15 Nisan'da bizimle anlaşarak geçti. Bunun yanında yeni enerji koridorları inşası başladı, yol alıyor. Yeni boru hatları yapılacak. Bunu Enerji Bakanlıkları planlıyor, projelendiriyor. Yani Türkiye zaten çok önemli bir kavşakta. Doğu ile Batı, Avrupa ile Asya, Afrika arasında. Suriye açısından da Türkiye'ye olan güçlü ekonomik ilişkileri ve bu yeni ulaşım koridorlarında ki karşılıklı bağımlılık inşallah ekonomik açıdan da entegrasyonu güçlendirecek. Onlar da gümrük kapılarında revizyonlar, genişletmeler başlattılar. Biz zaten devrimin ertesi günü gümrük kapılarımızda genişletme faaliyetlerimizi başlattık. Ve inşallah yıl sonuna kadar Nusaybin Kamışlı gümrük kapısının açılmasını bekliyoruz. Bu Irak'la olan ticaretimize de ekstra kapı, ekstra imkan sağlayacak, fırsatlar oluşturacak. Ziraat Bankamızın burada ortaklaşa bir banka kurma projesi var. Merkez Bankası Başkanı başvurunun doğru yolda ilerlediğini ve olumlu bir görüşe sahip olduklarını ifade etti. Tahminim bu yıl sonuna kadar ilk Türk Bankası olarak Ziraat Bankası'nı Suriye'de görme imkanı bulabileceğiz.
4: Bloomberg HT Radyo.

ve Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki iyileşme devam ediyor. Geçen hafta brüt rezervler yaklaşık 5 milyar dolar artışla 188,4 milyar dolara yükselirken swap hariç net rezervler 1,7 milyar dolar artarak 55,9 milyar dolara çıktı. Morgan Stanley, Türk bankacılık sektörüne yönelik kapsamını yeniden başlatırken sektörde karlılığın toparlanmasını

Yenilenme sürecine girdiğine dikkat çekti. Kurum güçlü sermaye tamponları, artan politika öngörülebilirliği ve dezenflasyon işaretlerinin desteğiyle Garanti BBVA ve Akbank'ı sektörün en cazip hisseleri arasında gösterdi. Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee son 3 aylık verilerin enflasyonda hafif bir iyileşmeye işaret ettiğini söyledi. Goolsbee enflasyonun %2 hedefine dönmesi halinde %3 seviyesinde bir politika faizinin makul bir hedef olabileceğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenebileceği ve Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatının daha fazla aksayabileceği endişeleri buğday fiyatlarını yukarı taşıdı. Chicago'da gösterge buğday vadeli işlemleri %2,6 yükselerek Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış müzakerelerine açık olduğunu belirterek hedeflerine barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ettiklerini söyledi. Peskov, ABD ile çalışma düzeyindeki temaslarında sürdüğünü ifade etti.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakalım gelin birlikte. Borsa İstanbul bugünü kayıplı tamamladı. %0,24'lük bir geri çekilmeyle BIST 100'de kapanış 14.575 puandan gerçekleşti. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL tarafında %0,13'lük bir prim görüyoruz. Dolar TL, pardon, Euro dolar çaprazı ise yatay negatif bir seyirde, 1.1649'dan geçiyor işlemler. Avrupa borsalarında Alman borsası DAX'ın pozitif ayrıştığını görüyoruz kapanışta. %0,31'lik bir primi vardı endeksin. Onun dışındaki tüm merkez borsalar günü kayıplı tamamladı. Gün sonunda Londra FTSE %0,79, Paris CAC 40'da %1,68 ve İtalya FTSE MIB'de %1,17'lik geri çekilmeler gördük. Nvidia'nın bilançosu dün geldi. Bugün hisse hala kuvvetli bir prim gösteriyor. ABD borsaları da primli açıldı ve primli seyrini sürdürüyor. Dow Jones'da %0,12, S&P 500'de %0,51 ve Nasdaq tarafında da an itibariyle %1,21 prim görüyoruz. Tahvil getirilerinde ise yön yukarıda. 10 yıllıklarda 4.67 seviyesindeyiz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,39'a işaret ediyor. ABD 2 yıllık tahvilinde ise getiri seviyesi %4,22-23 düzeyinde. Altın, gümüş, bitcoin, petrol hepsinde yön yukarıda MTA'ya baktığımızda. Ons altında %0,50 kadar bir yukarı yönlü hareket var. 4614 dolar 14 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte 69 dolar 37 sent seviyesini görüyoruz. Orada da %1,85'lik yukarı yönlü bir hareket var. Bitcoin'de 80.189 seviyesine kadar geldik. %2,23'lük bir yukarı yönlü hareketi var kripto paranın. Petrol tarafında ise hala 90 doların altında olmakla birlikte Brent'te %2,39'luk bir primle 89 dolar 94 sent seviyesini görüyoruz. Amerikan tipi ham petrolde ise %1,88'lik bir yukarı yönlü hareketle 83 dolar 78 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Gelin gidelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını sevgili Ceren Diletçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: Avrupa endekslerinde ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir seyir hakimdi. Fransa borsası en kötü performansı gösteren borsa oldu. Fransız bankacılık hisselerinde satışların yoğunlaştığını gördük. BNP Paribas hisseleri %5'i aşan düşüşte en kötü performans sergilerken onu Crédit Agricole hisseleri takip etti. Fransa'daki siyasi risklerin yeniden fiyatlamalara girmiş olmasının yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasında tansiyonu önümüzdeki günlerde daha da artacağına ilişkin beklentiler de risk iştahını baskılayan unsurlardan biri oldu. Diğer yanda teknoloji grubu çok güçlü performans sergiledi. Nvidia bilançosunun getirdiği iyimserlikle, fakat teknoloji dışında neredeyse çoğu sektör satıcılı seyrettiği bir gün oldu. Diğer tarafta Fransa cephesine baktığımız zaman gözler Fransa'da Cumhurbaşkanı adaylarından gelen açıklamalardaydı. Yaklaşık adaylığını açıklayan 7 isim 5 girişimcinin sorularını yanıtlamış oldu. Gözler hafta içerisinde Fitch'ten gelecek not değerlendirmesine olacak. Diğer yanda Eylül ayı itibariyle artık gözler bütçe görüşmelerine çevrilecek. Önümüzdeki sene gözler iki tur haline gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olacak. Diğer yanda verilere baktığımız zaman Euro bölgesi kredileri faiz artışına rağmen Temmuz ayında büyümeye devam etti. Hem hane halklarına verilen kredilerde bir artış yaşandı. %3,1'lik bir artıştı. Diğer tarafta finans dışı şirketlere verilen krediler %4,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. Avrupa Merkez Bankası Temmuz ayı toplantı tutanaklarına baktığımız zaman enflasyonun %2 hedefine dönmesini sağlamak için üyeler bu toplantıda para politikasının hafif kısıtlayıcı seviyeye getirilmesi konusunu tartıştılar ve bazı üyeler gelen verilerin daha fazla sıkılaşmayı desteklediğini belirttiler ve faiz artışına karşı çıkmayacaklarını söylemiş oldular. Hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın Şahin Kanat'ta yer alan isimlerinden biri olan Schnabel faizlerin daha yüksek seviyelerde oluşması gerektiğini ifade etmişti. Buna gerekçe olarak faiz artışının ekonomide etkisinin görülmediğini dile getirmişti kendisi.
0: Kim var araştırmada? Evet, çok teşekkür ediyoruz Ceren'e ve hemen araştırma masasına dönüyoruz. Sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını dinliyoruz.
2: Bizler İran Savaşı'na yoğunlaşmışken, hatta Trump da dahil olmak üzere farklı farklı taraflardan son döneme bakacak olursak anlaşmaya dönük yine bir gündem binlerce kere belki abartarak söylüyorum gündeme geldi ama yönü biraz daha yine bu tarafa çevirmişken gözler biraz daha Rusya-Ukrayna cephesine dönmüş gibi. Tabii burada ilk elden son şu kaydı aldığımız dakikaları itibariyle elimizde olan Peskov'un açıklaması. Biz barışa dönük olarak müzakerelere açığız demişti ama Bloomberg News'in en azından gündeme getirdiği burada Ukrayna'nın da Rusya'nın da gelebilecekleri savaş noktasında en ileri düzeylerde olmasından kaynaklı bir tıkanıklık söz konusu. İşte Bloomberg News'e düşen derlemede de Rusya'nın biraz daha alan genişletmesi söz konusuydu. Özellikle ABD'nin de diplomatik temasları diyelim önceden olan ama sık olmayan bir şey olarak yorumlanmıştı ve ister istemez konunun NATO düzeyinde, NATO-Rusya ilişkileri demek istemiyorum çünkü dengesi belki daha doğru ifade olabilir. Bir yerlere evrilebilir mi korkusu var. Lakin bununla ilgili şu an elimizde net bir şey yok ama yılın sonuna biz İran Savaşı'na uzun uzun baka baka geldik. Buralarla ilgili de bir şey olursa iyi konuşuyoruz. Öte yandan da emtia tarafında özellikle gıda tarım tarafında farklı artık son nokta nokta zamanın diyelim. Çünkü değişiyor emtia. Zirve seviyelerini gördüğümüz bir süreç. Enflasyonla ilgili en çok petrolü konuştuk İran kaynaklı olarak. Buradan başka bir etki merkez bankalarının işini ne kadar zorlaştırır onunla ilgili de tahminde bulunmak zor ama Temmuz ve Haziran adı Ağustos'un önemli bir kısmı istenilen gibi geçmemişti. Ilımlı bir Ağustos sonuna girerken bambaşka bir sürprizle piyasaların kucağında Eylül'e girmek üzere miyiz sorularını sormak gerekiyor. Bugünkü notta da bu soruları sorarak bir derlemeyle siz değerli izleyicilerimize bir bilgi demeti sunalım dedik. Umarız ki Cuma'ya hayırlı şeylerle ilgili bir şeylerden bahsediyor oluruz.
0: Çağlar'cığımıza çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz üzere kaçağı yakaladık koyduk stüdyoya. Bu akşam bizzat ben Deniz, çok sevgili Ferhat Yükseltürk'le baş başayız. Neden sonra? Bu ne demek? Hem küresel piyasalarda tatlı perşembe demek hem de siz sorun sorabildiğinizi demek. Hande Demirel TV adresimiz hem X'ten hem Instagram'dan çok sevgili Ferhat Yükseltürk'e mümkünse çok zor soruları sorunuz lütfen. Nasıl?
3: Bravo.
0: Yine bugün bütün sevimliliğimle burada stüdyoda Ferhat'ın
3: karşısında. Neşe saçıyorum.
0: Neşe saçıyorum. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Ne oldu? Tatil yarım kaldı sanırsam.
3: Evet ya. İşleriyle bir geri dönüş
0: oldu. Ne kadar üzüldüm senin adına.
3: Bu hafta da kaçacaktık ama kaçamadık.
0: Kaçamadın, yakalandın.
3: Aynen.
0: İyi, kaçmadın, geldin buraya. Bu da bir şey. Bu da bir adım. Senin adına
3: barışmak için.
0: Barışmak için. Dünya için küçük, bizim için büyük bir adım.
3: Çok arkamdan atıp tuttum.
0: Bu hafta da Berk yok, o kaçak. Artık böyle bir ileri iki geri şeklinde idare ediyoruz. Peki, şimdi öncelerden başlayalım biliyor musun? İçeriden başlayalım.
3: Olur.
0: Çünkü Merkez Bankası güzel bir hamle yaptı ve faizi aslına bakarsan 3 puan geri çekti.
3: İndirdi. Tamam.
0: Yani bunu böyle diyebiliriz değil mi dolandırmadan? Ne aslında şu oldu, bir haftalık repo yerine biz gecelik faizi kullanıyorduk. O da 40'tı. Şimdi bir haftalık repoya ki normali bu, ona geri döndük. Bunu bir normalleşme adımı olarak telaffuz ettik ama günün sonunda bir faiz indirimi olduğunu biliyoruz. Mesele şu ki bunun etkisi ne olacak ve bunun devamı gelecek mi? Nasıl yorumluyorsun?
3: Şimdi aslında bir önceki enflasyon raporunda bunun sinyalini vermişti Merkez Bankası. Yani ne demişti? Aslında biz öncelikle eğer normalleşeceksek öncelikle haftalık repoya doğru geçiş sağlayacağız. Ondan sonra da eğer enflasyon göstergelerinde bir iyileşme görürsek faiz indirimine gideceğiz. Aslında ilk adımı bu hani faiz indirim döngüsüne başlayacağımızın ilk adımı şu anda işte 3 puanlık fiili faiz indirimiyle gerçekleşmiş oldu. Haftalık repoya çekildi politika faizi tekrardan. Buna bağlı olarak işte depo faizlerine 37 civarında hemen oluşmaya başladı. Para piyasası fonlarının getirilerini buna bağlı olarak düştüğünü gördük. Mevduat faizlerinde hızla bir buna yönelik bir çekiliş gördük aşağı yönlü. Aynı zamanda yurt dışı tarafta swap piyasalarında da faizler işte 34,5-35'lerden 32'lere doğru hızla gevşedi. Aslında faiz indirimli tüm ne diyelim tüm bu metriklerde piyasa metriklerinde hızlı bir şekilde uyarlandığını gördük. Bu da Merkez Bankası'nın aslında attığı adımın piyasa tarafından da ne diyelim kabul edildiğini bize söylüyor. Yani faiz indirimi sonrasında acaba dövize bir talep olur mu diye bakıyorduk ama o tarafta da çok büyük bir hareket yok. şu an itibariyle. O açıdan da hani Merkez Bankası açısından şu andaki faiz indirimi suları test etti, gördü. Yani çok panik olmayacak bir durum olmadığını fark etmiş oldu. Şimdi bundan sonraki dönemde faiz indirimi devam etmesi için artık bizim iyi enflasyon rakamları alıyor olmamız lazım. İşte bunun içinde ne gerekli? Bir enerji maliyetlerindeki düşüş olması lazım. İşte özellikle motorin ve benzin tarafında maalesef işler iyi gitmiyor. Rafineri marjları çok yüksek seviyelerde. İşte petrol fiyatları düştü. Tamam, 90 doların altına geldik. 85 dolarlara kadar çekildik ama hem Ukrayna-Rusya krizi hem de Hürmüz krizi ister istemez rafineri marjlarının halen yüksekte seyretmesine neden oluyor. Buna bağlı olarak da biz bir türlü o tarafta beklenen iyileşmeyi görmüyoruz. Şimdi Ağustos ayı verisini göreceğiz. Biraz daha iyi enflasyon alacağımız bir ay bu. Ama Eylül zaten en sıkıntılı olduğumuz ay. Yani mevsimsel olarak da en sıkıntılı olduğumuz ay. İşte okulların açılması, mevsim geçişi, işte yaz meyve sebzesinden biraz daha artık çıkışın yaşandığı, fiyatların da artmaya başladığı bir dönem. Bu açıdan da Eylül enflasyonu bence çok önemli olacaktır. Evet. Eylül enflasyonuna biraz daha odaklanmak gerekiyor. Burada maliye üzerinden bir şeyler yapabilir miyiz? İşte en son motorinde ÖTV tarafında bir yani maliye vazgeçti aslında bütün evet, ÖTV doğru. gelirinden. Buna benzer başka adımlar atılabilir mi önümüzdeki dönemde? Biraz daha buna odaklanmak lazım. Bir de orta vadeli program açıklanacak Eylül ayında. O da çok önemli. Bu açıdan şu andaki görüntü işler çok kötü gitmiyor ama çok da iyi gitmiyor. Daha stabil haldeyiz. Küresel tarafta işler biraz bizim istediğimiz yönde evrilirse, işte Fed biraz daha yarın borçlu bekliyoruz. Eğer oradan böyle biraz ne diyelim, yani faiz artırmayacak bence de hani artırmayacağına yönelik sinyali verirse piyasa...
0: Peki bir şey soracağım, burada böldüm seni ama özellikle şu son tahvil hamlesinden sonra daha şahin bir borç görmez miyiz sence bu hafta sonu?
3: Bence görmeyiz.
0: Öyle mi diyorsun?
3: Yani aslında görmememiz lazım.
0: Görmemeliyiz.
3: O zaman niye yaptınız derler Besant'ı? Yani şimdi sizin maliye bakanınız uzun dönemli faizlerden aslında rahatsız olduğunu piyasaya resmen ilan etmişken...
0: Evet.
3: Siz bunun tam tersi bir şekilde şahin bir duruş yaparsanız büyük ihtimalle uzun vadeli tarafta belki çok hareket olmaz ama genel faizler genel seviyesi yukarı doğru gider. Şimdi bu da hani mevcut konjonktürde bence en azından hükümetin politikasıyla çelişen bir durum oluşturur. Walsh da yeni gelmiş ve Trump'ın atadığı birisi. Yani çok açıktan böyle bir şeye daha ikinci, üçüncü ayında girmek istemeyecektir diye düşünüyorum.
0: Bakalım göreceğiz. Şimdi Görkem Ünel yazmış Ferhat. Diyor ki, faizler düşmeye başlarken hem borsa hem de altın yüksek seviyelerdeyse sizce önümüzdeki 12 ayda en büyük risk ne olur? Enflasyonun tekrar yükselmesi mi? Ekonominin fazla yavaşlaması mı? Böyle bir ortamda yatırımcı nasıl pozisyon almalı?
3: Burada galiba Amerika'dan bahsediyoruz diye ben hani algılıyorum. Çünkü altın fiyatından bahsettiğimiz için biraz daha. Yani Türkiye... Tabii ki Türkiye ekonomisi de önemli ama hani bir altın
0: fiyatına... Valla çok bizim şehrimize de benzer yani. Hem içeri hem dışarıyı konuşabilirsin yani. Yani.
3: İkisi açısından bakalım. Aslında şimdi Amerika açısından baktığımızda tabii şu anda gerçekten hani borsalar tarihi zirvelerine çok yakın seviyelerde. Ama o ne diyelim geçen yıl yaşadığı o AI hype ile gelen sert trend ya da işte bu Temmuz'a kadar oluşan o sert yukarı yönlü hareketlerden ziyade biraz daha... Bu seviyeleri sindirmeye çalışan bir borsa hareketi görüyoruz. Faiz artırım beklentileri bundan 3 ay önce yaklaşık 2 ila 3'tü. Özellikle borsun ilk toplantısından sonra bu ağır ağır aşağı doğru geldi. Şu anda yıl sonuna kadar bir tane faiz artırım beklentisi fiyatlanıyor, fiyatlara girdi. Ben halen olmayacağı taraftayım o tarafta. Ama en azından piyasa ağır ağır buraya doğru geliyor. Buna bağlı olarak zaten biz altındaki hareketi de tekrardan yukarı yönlü gördük. Altında hatırlayalım geçen yıl 12 aylık sofralar 3.40'lara kadar düşmüştü. Biz bu dönemde altında 5500-5600 hareketi görmüştük o Ocak ayı sonunda. Oraya kadar sert bir hareket görmüştük. Daha sonra işte savaş çıktı, savaş, kriz, likidite krizi. Buna bağlı olarak dolar likiditesindeki sıkıntı nedeniyle sofur faizlerinin artıyor olması... bir de enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle enflasyon beklentilerinin yukarıya gidiyor olması altında sert bir düzeltme getirmişti. Şimdi piyasa tekrar faiz artırımı olmayacak noktasına doğru geldikçe bence altında da tekrar yukarı yönlü hareketleri görmeye başlayacağız. Borsada da ben yılın son çeyreğinde önemli bir hareket göreceğimizi düşünüyorum Amerikan borsalarında. Ama bunu ne bozar dersen ben enflasyondan ziyade biraz daha ne diyelim aslında resesyon riskinin daha fazla etkili olacağını düşünüyorum. Yani şu anda biz
4: büyüme.
3: Evet. Yani şu anda biz çok onu konuşmuyoruz. İşte AI yatırımları nedeniyle bir büyüme var. Büyüme de devam ediyor ama küresel tarafta da bu globalizasyonun terse dönüyor olması, talep tarafında da ne kadar olumsuz etkilerini göreceğiz. Bence bunu daha çok fazla kimse ne diyelim
4: konuşmuyor çok fazla.
3: Hem konuşmuyor hem de tahminlerinin
4: zaman
3: içine
4: zaman ön plana
3: koymuyor.
4: Çıkıyor. Evet. Zaman zaman geri planda kalıyor ama aslında bence hep bu endişe var.
3: Evet ama yani bazı senaryolarda değil.
4: Yok, evet.
3: Yani tahminlerin içine girmiyor. Halen önümüzdeki yılın büyüme tahminlerini yaparken biraz daha bazı senaryodan gidiyorsunuz. Nedir? Mevcut konjonktürden gidiyorsunuz. Hı-hı. Ama eğer bu durumda yani biraz o globalleşmenin azaldığı, biraz daha talebin kısıldığı bir noktaya doğru gidersek, küresel ticaretin azaldığı bir noktaya doğru gidersek, tabii bu ister istemez bence borsaları açısından sıkıntı yaratacaktır. Özellikle Amerikan borsaları gibi daha ne diyelim yurt dışından önemli gelir sağlayan şirketlerin olduğu borsalarda tabii ki ister istemez satış görürüz.
4: Gencer Şapar diyor ki Ferhat Bey Eylül ayında Nasdaq'ta nasıl bir hareket bekliyor?
3: Ben açıkçası Eylül'den itibaren yıl işte Kasım sonu Aralık ortasına kadar güzel bir hareket göreceğimizi düşünüyorum.
4: Seçime kadar.
3: Hatta burada da tabii en önemli faktör bence işte bu haftaki Wash'un vereceği sinyal ve Eylül ayındaki Fed toplantısıyla beraber bence o faiz artırım beklentileri ötelenecek. Bu da riskli varlıklarda Nasdaq başta olmak üzere olumlu bir hareket yaratacaktır.
4: Şimdi altın tabii merak ediyor herkes. Önce bir genel yorumlayalım. Sonra da Murat Bey'in sorusuna bir bakalım. Murat Alpay'ın sorusuna diyor ki portföy yönetimi şirketim bireysel emeklilik tarafında yaklaşık %43 oranında altın yatırımını önerdi. BEST yatırımında altın yanında gümüş ve diğer emtialara da yer veriyorum. Bazen bu yatırımın tamamını emtiaya çevirmek de aklıma geliyor ama normalde bu verilen oran biraz fazla değil mi sizce?
3: Ya altın tabii bence halen portföyde olması gerekiyor.
4: Özellikle bu oranda mı?
3: %43 biraz yani biraz daha karşı taraf riskinin arttığı dönemde bence artırılabilir bu seviyelere. Ama şu anda orada mıyız değiliz bence. Yani önümüzdeki dönemde ben hem Borsa İstanbul tarafında hem de işte Amerikan borsaları tarafında biraz daha pozitif taraftayım açıkçası. O yüzden altın tabii ki bulunması gerekiyor. Ben yani bu yıl içerisinde tekrardan 5000'li seviyeleri konuşabileceğimizi düşünüyorum. Ama 5000'li seviyeler buradan %10-15. Ama işte S&P'de, Nasdaq'ta ya da Borsa İstanbul'da bence bunun ötesinde bir yukarı yönlü hareket potansiyeli daha fazla var. O açıdan altın tabii ki bulunsun. Özellikle işte küresel tarafta jeopolitik riskler artıyor. Karşılıklı ambargo söylemlerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. En son Besant'in açıklamaları aslında Çin'in verdiği cevap. Burada Çin'le ne kadar gerginlik olacak? İşte Kanada, Amerika ticaret gerginliği, Avrupa tarafı. Yani bir tarafta her zaman altın bulunması gerekiyor. Böyle bir küresel konjonktürde. Ama şu andaki görüntü en azından yılın son çeyreğinde borsalar açısından daha olumlu bir noktaya doğru gideceğiz gibi duruyor.
4: Şimdi bireysel emeklilik sisteminde yılda 3-4 kere mi değişti?
3: 6 kere.

0: 6 mı oldu?
1: 6.
0: Çok güzel. Yani dolayısıyla yılı bölüp mesela bu dönem için biraz daha o oranları düşürüp biraz daha hisse tarafına gidip, ama işte diğer türlü bir konjonktür olduğunda biraz daha emtia portföyünü attırıp gibi gibi oynayabilirsiniz. Aslında tabii, böyle bir seçeneği sistem sunuyor. O yüzden hani bu oranlar bugün için, önümüzdeki 2 veya 3 ay için diye düşünülebilir. Peki sen önümüzdeki 3 ayı düşündüğünde nasıl bir portföy yaparsın?
1: Ya ben şu anda açıkçası biz de biraz daha hani kendi danışmanlık verdiğim fonlarda da aynı şekilde yapıyoruz. Hı hı. Altın exposure'ımız hala var. Altın tarafında halen olumlu taraftayız. Hı hı. Ama aynı zamanda Amerikan hisse senetleri tarafında da Eylül'le beraber daha ağırlık artırmak gerektiğini düşünüyorum. TL'nin ben halen pozitif olacağını düşünüyorum. Özellikle TL faizin halen pozitif reel getiri sunması nedeniyle, bir miktar likidite etkisi nedeniyle de tutulması gerektiği taraftayım. Yani %15 altın derseniz %15'te TL mevduat olarak bakabilirsiniz. Burada yaklaşık olarak %40 gibi Borsa İstanbul ağırlığı verirdim. Hı hı. Ben Borsa İstanbul'da önemli direnç seviyelerine geldiğimizde, eğer buraların kırılırsa biraz daha olumlu noktaya doğru gideceğimizi düşünüyorum. Özellikle faiz indirim döngüsünün biraz daha artık önümüze açılması nedeniyle, bir de 2027'de çoğu analist artık bir seçim beklentisi içerisine girdi. Seçim öncesi de daha büyüme dostu politikalar devreye girecektir. Bu da bilançoları destekleyecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu açıdan bence BIST'te ağırlık artırılması mantıklı bir strateji olur. Tabii bir de işte yılın son çeyreğinde Amerikan borsaları, özellikle Nasdaq tarafında bence pozisyon artırılması gerekiyor.
0: Peki. Barış Bey, yıl sonu enflasyon beklentini sormuş.
1: Ben %30 bekliyorum açıkçası. Çok aşırı bir iyileşme öngörmüyorum. O yüzden faiz indiriminde de şu anda %37'deyiz. Sadece 300-400 bas puan arası bir alanımız kaldığını yıl sonuna kadar düşünüyorum. Eğer yapabilirsek tabii, o da piyasa izin verirse. O açıdan çok böyle sert bir faiz indirimi olmayacaktır.
0: Novo Nordisk bir türlü kafasını kaldıramıyor. Evet. Mustafa Bancabak. Sonra diyor ki, bu seviyelerden yarısından çıkıp ilalili almak mantıklı olur mu? Düşüncelerini rica edebilir miyim Ferhat Bey?
1: Şimdi Novo Nordisk özellikle bu zayıflama ilaçları, GLP-1 dediğimiz o zayıflama ilaçlarında ilk hani öncülerinden de, ama işte Eli Lilly'nin de oyuna dahil olmasıyla beraber Eli Lilly pazar payı anlamında biraz daha Novo Nordisk'in önüne geçmeye başladı. Özellikle Amerikan piyasasında Eli Lilly'nin daha öne geçtiğini görüyoruz. İşte öncelikle iğne formatında çıkmıştı bunlar. Şu anda hap formatında da ağır ağır gelişmeye başlıyor. Bu da Novo Nordisk'in pazar payının ve büyüme hızının hızla geriye gitmesine neden oldu. Aslında hani fiyat kazanç oranlarına baktığımızda pahalı mı derseniz çok pahalı değil. Ama büyüme olmadığı için bir türlü o hissede istenen fiyatlamada olmuyor. Sürekli raporlar geliyor. Hatta bugün gene bir Deutsche Bank'ın raporunu görmüştüm. Sürekli fiyat revizyonları geliyor, evet, aşağı yönlü.
0: Evet.
1: Beklenti çok iyi değil. Eli Lilly tarafında biraz daha olumlu beklenti var. Yani Novo Nordisk'ten kısa vadede taşımak yerine biraz çıkmak, belki Eli Lilly, belki biraz daha işte Merck gibi daha farklı farma tarafına doğru geçmek mantıklı olabilir.
0: O zaman Mustafa Bey'in düşüncesi doğru. Gibi görünüyor. Peki, sağlık sektöründe beğendikleri var mı diye sormuş. Biraz önce aslında söyledim bu tabii, saydıkların değil mi? Merck'tir, Eli Lilly'dir. Başka var mı ekleyebileceğim?
1: Novartis'i hala beğeniyorum. Roche tarafında da olumlu taraftayız. Yani İsviçre sağlık tarafında da olumlu beklentilerimiz var.
0: Ne oldu? Sürünüyordu bu kripto yerlerde. Perişandı.
1: Evet.
0: Birdenbire bir sahnelere yeniden geri döndü. Ama ne kadar kalıcı? Yine o eskisi gibi konuştuğumuz, işte şimdi 80 binler falan görüyoruz Bitcoin'de. Güzel yani.
1: Şu anda
0: bakarız. Ekrana geldi şu anda, evet, 80 bin.
1: Doğru.
0: Evet yani. Bak yani, Ethereum'da da yine öyle yukarı yönlü hareket var filan.
1: Evet.
0: Nerelere gider buradan? Gider
1: ya,
0: mi?
1: Yani burada 82 bin önemli bir direnç var. Hani teknik olarak. Aslında 64'ten 82'ye de, yani 80'li seviyeye de çok sert geldik. Yani neredeyse %25'e yakın bir hareket oldu. İşte ne zaman oldu? Önce Scott Bessent'in açıklaması, bu uzun vadeli tahvil alım,
0: evet,
1: açıklaması. Üstüne biraz daha o Clarity ile alakalı açıklamalar. Yani buraya kadar getirdi. Şimdi tabii sert bir yükseliş orada. Asıl bence 82'yi kırabilirsek önü çok daha açık olacak. momentum bu 70'li seviyelerden girilmiş

0: ise eğer, yani bu seviyelerde ben ufak ufak realize ederdim. Hmm. Ama eğer hiç pozisyonum yoksa 82.000'in kırılmasını beklerdim açıkçası. O açıdan şu ana kadarki hareket, 60'lı seviyelerden gelen hareket, bence eğer o seviyelerden alan varsa, ki uzunca bir süre de kaldı aslında, yaklaşık bir 6-7 hafta tabii, o seviyelerde kaldı. Yani oralardan buraya kadar taşımış yatırımcı için bence buralar realize etmek için iyi. Ama hiç içinde değilseniz, yani hiç almadıysanız, bence halen biraz daha bekleyin. O 82'nin üzerine oturduğu noktada gerçek zaman momentumun başladığını göreceğiz. O da işte büyük ihtimalle Eylül sonrası, yıl sonuna doğru orada da bir hareket görebiliriz.
1: Güzel. Ayça Hanım, İzmir'e döndük ya, kaldığımız yerden devam diyor. Herhalde tatildeydiniz başka bir yerlere.
0: Ne güzel.
1: Vallahi İzmir'in kendisi bize buradan uzaktan tatil gibi görünüyor. İstanbul'u bir görseniz. Neyse, diyor ki BIST için Eylül ayında bir düşüş bekliyor mu Ferhat Bey? Bir de Merkez Bankası faiz indirdiğinde hangi hisselere yarar? Eylül'de örtülü olmayan normal bir faiz indirimi bekliyor mu? Biraz önce konuştuk aslında ama bir kısacık yine Ayça Hanım için de toparlayalım.
0: Tabii. Yani şimdi Eylül'de ben faiz indirimi beklemiyorum. Öncelikle Merkez Bankası bu 40'tan 37'ye düşürdüğü fonlama faizinin biraz daha etkisini görmek isteyecektir. Bir de Eylül enflasyonu biraz önce de konuştuk. Gerçekten hani tarihsel olarak da çok yüksek bir enflasyon rakamı gelir. Genelde Eylül ayında biraz daha burayı görmek isteyecektir. Bir de orta vadeli plan var. Orada beklentiler, özellikle 2027 yılına yönelik beklentiler, işte bütçe beklentileri ortaya çıkacak. O açıdan ben Eylül'de bir indirim beklemiyorum. Ama Eylül ayında iyi bir enflasyon verisi alırsak eğer, bir sonraki toplantıda Ekim'de büyük ihtimalle bir 100 bas puan ya da 150 bas puanlık bir indirim görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Ekim, Aralık, yani aralığa da işaret ediyorlar. Hatta 3 evet, tane olabilir diyen hevesliler de var.
0: Ya ben 2 tane olacağını düşünüyorum.
1: Eğer her şey yolunda giderse.
0: Evet, işler yolunda giderse. Dediğim gibi biraz da seçime de yaklaştığımız bir dönemde. Eğer küresel piyasalarda izin verirse, tabii burada hep o şerhi koymak lazım. Hani öngöremediğimiz, bizim elimizde olmayan, işte İran krizi tarzı, tekrar son dönemde
1: 90 doların altını
0: hızlanmaya başlayan bu Ukrayna-Rusya işleri. Evet. Yani izin verirse bu yurt dışı konjonktür, bence 2 tane indirim yapma yeri olacak Merkez Bankası'nın. Ama ben şu anda Borsa İstanbul açısından daha olumlu taraftayım. Hatta Eylül ayında bir düzeltme görürsek kısa vadeli, bunun alım fırsatı olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi bir izleyicimiz onu soruyor. BIST 100'de şu an biraz bekleme döneminde mi olunmalı diyor.
0: Bence bu dönemde biriktirme tarafında olmak lazım. Yani burada
1: alın diyorsun yani.
0: Bence ufak ufak almak gerekiyor. İşte bir miktar bankacılık endeksi, işte bir miktar utilities dediğimiz işte telekomünikasyon tarzı şirketler. Sonra bir miktar özellikle GYO'larda bence bazılarında güzel fırsatlar olabilir. Onlara bakılabilir. Buralardan bir birikim yapmak gerekiyor. Tüpraş'ta önemli bir hareket görmüştük, rafineri. Çünkü rafineri marjları halen kuvvetli. Eğer bu Rusya-Ukrayna krizi daha da derinleşirse bence orada halen güzel potansiyel olabilir. Ona da bakılabilir.
1: Hava yolu şirketleri, mesela Türk Hava Yolları'nı sormuş yine bu izleyicimiz. Orasını
0: İşte hava yolu şirketleri aslında değerlemeler çok ucuz. Ama orada da şöyle bir kritik sıkıntı var. Bir jet yakıtı çok önemli bir maliyet unsuru. Rafineri marjları böyle kaldığı sürece de orada jet yakıt tarafında maliyetler maalesef yukarıda kalacak. Bir de bu jeopolitik gerginlikler daha da artmaya devam ederse, işte iptal edilen seferler ve diğer unsurlar da havayolu şirketlerinin maliyetlerini artırıyor. O yüzden orada biraz daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki, reklama gideceğim son bir soru öncesinde. Yoruldun mu?
0: Yok. Tabii yalancı, ki yoruldum.
1: Yalancı. Yoruldun, yoruldun. İşte bak, sen yokken biz Berk'le böyle oluyoruz.
0: Bravo.
1: Bunu sana tecrübe ettirmeyi çok istemiştim. İyi akşamlar. Gümüş 70 onsu haftalardır geçmiyor. Altına göre geride kaldı sanki. Ferhat Bey'e sorabilir miyiz, ne düşünüyor?
0: Ya ben gümüş tarafında da, yani altın öncelik gitti tabii ki, ama yılın son çeyreğinde gümüşte de altının ötesinde bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum. Söylediği gibi biraz geride kaldı. Yani arz tarafında halen öyle bir arz bolluğu gibi bir durumumuz yok mevcut konjonktürde. O açıdan ben hani gümüşün de illaki altındaki o harekete katılacağını düşünüyorum, ama önce her zaman altın olacaktır bu noktada.
1: Önce altın diyorsun. Evet. Peki şimdi bir reklama gidelim. Reklama giderken de şurada sizler için not aldığım bir haber vardı. O da Nvidia'nın bilançosu. İkinci çeyrek bilançosu.
0: Efsane. Efsane geldi.
1: Efsane değil mi? Ve bu sefer hisse dalmadı.
0: %7 yukarıya gitti.
1: Ve %7 yukarıya gitti. Mis.
0: Çok güzel hareket.
1: Yıllık bazda %106 artışla 96,2 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentilerinin de bir hayli üzerinde gerçekleşti. Bakalım Nvidia'nın bilançosuna, sonra dedikodusunu yaparız. Reklamı izleyelim, gelelim.
2: Nvidia 2026 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık bazda %106 artarak 96,2 milyar dolara ulaştı. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de %18 artıran Nvidia, geçen mali yılın yine bu döneminde 46,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Nvidia'nın geliri bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket söz konusu dönemde toplam gelirin %16'sını tek bir doğrudan müşterinin oluşturduğunu bildirdi. Şirketin veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda %117 artışla 89 milyar dolara çıktı. Çip üreticisi içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 108 milyar dolar olarak açıkladı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık %126 artarak 59,7 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen mali yılın yine bu döneminde 26,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 1,08 dolardan 2,46 dolara çıktı. Şirketin karı da söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çip üreticisi söz konusu çeyrekte hisse geri alımları ve nakit temettüler yoluyla hissedarlarına yaklaşık 26 milyar dolarlık ödeme yaptığını bildirdi. Şirketin hisse başına 0,25 dolar tutarındaki bir sonraki nakit temettü ödemesini 1 Ekim'de yapacağı kaydedildi. Mali yılın ikinci çeyreği sonu itibarıyla hisse geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 99 milyar dolarlık bir tutarın kullanılmamış durumda olduğu aktarıldı. Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın ürettiği tokenların artık verimli ve karlı bir yapıya büründüğüne dikkat çekerek, günümüzde işlem gücü gelir anlamına geliyor. Üstelik talep giderek hızlanıyor ifadelerini kullandı. Sektördeki değişimin hızına işaret eden Huang, geçen yıl bu dönemlerde altyapı inşasının yalnızca tek bir laboratuvar tarafından yürütüldüğünü, bugün gelinen noktada ekosistemin büyük bir hızla genişlediğini vurguladı. Huang, yapay zeka laboratuvarlarının hem Amerika Birleşik Devletleri genelinde hem de dünya çapında güçlü bir ivmeyle geliştiğine dikkat çekerek, yapay zeka altyapı kurulumunun tam gaz devam ettiğini kaydetti.

0: Bak Ferhat, çok güzel bir soru sormuş Oya Hanım. Oya Demirci diyor ki, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin devam etmesi halinde Türkiye konut piyasasını nasıl görüyorsunuz? Sizce konut fiyatları ve kredi faizleri önümüzdeki dönemde nasıl şekillenir?
1: Şimdi şöyle, konut tarafında herkes bu pandemi sonrasındaki dönem gibi bir dönem bekliyor aslında uzunca bir süredir. Ama yani Türkiye bence artık o Türkiye değil. Dünya da aslında o dünya değil. Yani şimdi pandemi çıkışında pandemi çok farklı bir şoktu. Bütün talebin durduğu bir şoktu ve buna bağlı olarak da tüm dünyada, Türkiye'de dahil olmak üzere faizler çok hızlı bir şekilde düşürüldü. Yani reel faiz negatife geçti. Şimdi böyle bir ortamda tüm dünyada herkesin, bütün hükümetlerin en büyük politikası neydi? O tüketimi tekrardan canlandırmak. Buna bağlı olarak da işte bu ucuz ve bol kredi dönemine girdik. Tüm varlık sınıfları birdenbire uçtu. Bu sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da aynı şekilde oldu. Avrupa'da da aynı şekilde oldu. Uzak Doğu'da da aynı şekilde oldu. Ama pandemi sonrası hızla artan enflasyon bu politikalar nedeniyle sonrasında bambaşka bir noktaya doğru getirdi. Yani 2020 öncesinde biz Amerikan 10 yıllık faizleri 2'nin üzerinde 2,5'a atacak mı falan diye konuşurken, pandemide 0,45'lere kadar gitmişken şu anda 5'li seviyeleri konuşuyoruz. Keza bizim tarafta da enflasyon ondan önceki senelerde 10-15 bandındayken şu anda işte 30'lara altına çekebilecek miyiz diye bunları konuşuyoruz. Böyle bir ortamda tekrardan gevşetemiyorsunuz hızlı bir şekilde. O açıdan ben öyle tekrardan çok hızlı ve bol para dönemine kolay kolay dönebileceğimizi düşünmüyorum. Bu yüzden de konut fiyatlarında o dönemki gibi bir artış göreceğimizi de düşünmüyorum. Bir de talep tarafında şimdi demografi de artık önceki dönemki gibi değil. Ağır ağır demografi yaşlanıyor. Evet. Bizde de yaşlanıyor. İşte çocuk sayısı düşmeye başladı. Yani geçen gün bir şey vardı. Yani bir çocuklu aile sayısı oldukça fazla seviyelerde.
0: Almanya'yı geçmişiz. Yani doğum hızının azalmasında.
1: Bu önce ilk başlarda hani daha batı illerinin problemiydi. Şu anda artık doğu illerinde de bu noktaya doğru geldik. Yani Türkiye aslında ağır ağır böyle nüfus artış hızının tepe yaptığı, plato yaptığı bir seviyede. Kentleşmede de çok hızlı bir şekilde geldik. %80'lere geldik. Zaten %20 kaldı neredeyse kırsal kesimde. Burada da bir doygunluğa ulaştığımızı düşünüyorum.
0: Kentsel dönüşüm ama bazı yerlerde o fiyatlar üzerinde etkili olacak gibi
1: görünüyor. Evet, o olacaktır yani. Bölgesel olarak hikayeler olur ama böyle genele yayılan bir artış ben göreceğimi düşünmüyorum. Bir de o kolay paranın da olmayacağı için hani o ev fiyatlarında hani çok hızlı tekrar yukarı gidiş kolay kolay göreceğimizi düşünmüyorum. Ama tabii ki oturacak evi insanlar almak isteyecektir. Bu çok normal. Ama böyle yatırım için o önceki gibi bir ne diyelim bir cazibe olacağını çok öngöremiyorum açıkçası.
0: Peki. Eren Bey yazmış. Sendisk geride kaldı gibi son aylarda. Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi hafıza tarafında tabii çok sert gelmiştik. Sendisk hep konuşuyoruz burada. Geçen yıl Ocak-Şubat aylarında 40 dolar seviyelerindeydi. 2000 dolarlara kadar gittik. Yani 50 katlık bir artış. Tabii bu aslında bilançoyla desteklenen bir artış da oldu. Hafıza tarafında halen talep var. Halen marjlar kuvvetli. İşte son Mikron'un bilançosunda da, Sandisk'in bilançosunda da aslında olumlu bilançolar geldi. Hatta sonrasındaki yatırımcı konferanslarında da çok iyi mesajlar verildi. Ama biraz önden koştuk fiyatlamada. O açıdan buralarda bence sindirme hareketi devam ediyor. Büyük ihtimalle yılın son çeyreğinde tekrardan yukarı yönlü bir hareket görürüz diye bekliyorum. Çünkü çok pahalı hisseler olmadığını düşünüyorum yani mevcut seviyeleriyle. Yani tabii ki geçen yıllardaki büyümesine bakarak. Önümüzdeki dönemdeki büyüme şu andaki Nvidia'nın verdiği guidance yani yönlendirme iyi. Eğer buradaki yatırım harcamaları devam edecekse 2027'de, 28'de, 29'da burada biz hafıza tarafında da ister istemez kar marjlarının büyüdüğünü, gelirlerin arttığını göreceğiz. O açıdan hani 1200-1300 bandının altına kırmadığı sürece bence halen alım için iyi seviyeler olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde işte Samsung ve SKHNX'e de bence 200 günlük ortalamalarında eğer tutunabilirse buralara çekildikten sonra bence kısa ve orta vadeli alım için güzel seviyeler olacaktır.
0: Şimdi bu çip üreticilerinin bu AI ile ilgili endişelerin başlamasıyla birlikte çok ciddi bir geri çekilmesi doğru. olmuştu. Şimdi şurada ekranda yönetmenim gösterirse terminalden bakıyorum İngilizce ama göreceksiniz yani özellikle şuradaki harekete baktığın zaman nasıl bir yükseliş ve sonra bir geri çekilme. Ama dedin ya bu Nvidia'nın guidance'ı yani öyle bir şey ki bu guidance herkesi ya yukarı çekiyor ya doğru. komple aşağı. Bu süreç ne kadar daha böyle devam edecek sence?
1: Yani şimdi bu AI devriminin, devrim diyelim artık
0: devrim,
1: aslında kendi içinde bir devrim. Yani bunun daha başlarındayız. Yani o yüzden nereye evrileceğini de çok fazla öngöremiyoruz. Şimdi hani ben biliyorum diyen büyük ihtimalle çok...
0: Atıyordur.
1: Yani atıyor. Tabii ki best guess vardır yani böyle bilebildiği...
0: En iyi tahmin.
1: Yani elde ettiği verilerle en iyi tahmini herkes bir şekilde yapmaya çalışıyor ama bu işin tek bir doğrusu yok. Şu andaki görüntüde ama halen yatırım devam ediyor. Çünkü AI tarafında geride kalamazsınız. Yani siz şirket bir şirketsiniz diyelim ki büyük bir şirket yönetiyorsunuz. Rakipleriniz AI tarafında bir yerlere gelmeye çalışırken siz bundan geriye kalamazsınız. Herkes bu alana yatırım yapmak zorunda.
0: Evet.
1: Zorunda da olacak. AI şirketleri var. Şimdi bir frontier modeller dediğimiz öncü modeller işte Anthropic'tir, OpenAI'dir. Bunların yaptığı bir AI modeli var. Bunların yarattığı bir çip tarafında bir talep var. Data center talebi var. Bir de daha açık kaynak kodlu, işte Çinlilerin önderliğinde gelişen, daha kendi bilgisayarlarında kullanabildiğin AI modelleri, dil modelleri var. Şimdi son dönemde mesela Nvidia'nın çıkardığı yeni o bilgisayarlar ve hatta laptoplara yönelik geliştirdiği özel çiplerde biraz daha bu AI'ın artık günlük hayatımıza daha fazla gireceği, kendi kullandığımız cep telefonu olsun, laptop olsun, bunlarda dil modellerinin daha efektif şekilde kullanabileceği bir noktaya doğru da gidiyor. O yüzden o data center yatırımları tabii ki önemli, devam da edecek. Ama bir yerden sonra artık o hardware tarafına da gelmeye başlayacak. O açıdan evet. bence hafıza halen talep olacaktır. Çünkü bu cep telefonları bir şekilde değişiyor, değişecek. Laptoplar değişiyor ve değişecek. Bunların yaratacağı bir talep olacak. Ben kısa vadede o yüzden halen bu çip ve işte hafıza tarafında pozitif taraftayım.
0: Yani hala almadıysanız alabilirsiniz diyorsun o zaman.
1: Ya kısa vadede düzeltme riski var mı? Var. Hı-hı. Ama işte 200 günlük ortalamalarından ben ağır ağır toparlardım.
0: Peki. Mehmet Bey şöyle bir şey sormuş. Diyor ki hem BIST'te hem TEFAS'ta değişken fonları kullanmak bu dönemde mantıklı mı?
1: Güzel soru, zor bir soru. Şimdi değişken fondan kasıt tabii ne olduğuna bağlı olarak değişiyor. Yani piyasada biliyorsun hani çok fazla bazı fonlar var. İşte atıyorum 6 ayda 1 yılda inanılmaz getiriler sağlamış
0: evet,
1: kendi içerisinde.
0: Evet.
1: Buna yönelik yabancıların da bazı serzenişlerinin olduğunu duyuyoruz. Hı-hı. Bunu hatta işte çeşitli platformlarda dile getirdiklerini, MSCI'ın, S&P'nin bu konuda uyarılar yaptığını görüyoruz, haberlerini de okuyoruz. Bu açıdan son dönemde de sanki SPK bu tarafa yönelik düzenlemelerde gaza bastı gibi duruyor. İşte en son BIH piyasasında borçlanmaya yönelik vade kısıtları getirmeye başladı. Önümüzdeki dönemde bazı düzenlemeler daha gelecek gibi duruyor. Bu açıdan ben yani eğer değişken fon ya da işte serbest fon alacaksanız biraz daha içeriğinde ne var? Hangi hisseler var?
0: Mesela İskender Bey Nasdaq fonlarını şeyi olanı sormuş. Nasdaq fonları alınır mı diye sormuş.
1: Nasdaq fonu eğer Nasdaq düşünüyorsanız Nasdaq fonu alınır. Çünkü yani beklentimiz çerçevesinde biraz önce de konuştuk. Yılın son çeyreğinde orada bir yukarı yönlü hareket bekliyoruz. Nasdaq haricinde sadece işte silikon sektörüne, işte yarı iletken sektörüne yönelik özel fonlar da var. Bunlara yönelik de yatırım yapabilirsiniz. Ya da hiç ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız ETF bazlı işte SOX endeksi var Amerika'da. Yarı iletken endeksi. Bunu alabilirsiniz. İşte DRAM'ı konuşmuştuk öncesinde hatırlarsan. Hafızaya yönelik işte Micron,
0: evet.
1: SanDisk, SK Hynix, Samsung tutan. Burada da bence hani hepsiyle tek tek almakla uğraşmayayım. Bu tarz ETF'ler yoluyla da bence

0: geliyor Maya
1: Bey? Ben köyüme gidiyorum. Nereye
0: hadi oradan. Köye gidiyormuş. Alalım gelelim abla diyor. Belki diyor Maya. Canım benim keşke öyle olsa. Vallahi alıp gelmem yani, tatil yapsın derim ama iş güç dedi bize. Bilemiyorum Ferhat. Öyle Yersen. Dedi. Senden öğrendiyse bilemem yani. Öyle dedi. Haftaya gelecek inşallah. Mikro strateji taşıyormuş uzun zamandır Durmuş Bey. Diyor ki acaba onu mu taşıyayım yoksa Bitcoin mi?
1: Bence Bitcoin taşısın.
0: Öyle yani mi
1: mikro
0: diyorsun?
1: Stratejiyi ben biraz riskli görüyorum açıkçası.
0: Neden?
1: Yani mikro stratejinin kendi stratejisi tamamen Bitcoin alıp tutmak ve bunda belli bir borçla çevirmek. Riskinin de ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada ona güveneceğime gider gerçek varlığı tutmayı tercih ederdim.
0: Telekomünikasyon iletişimde dediniz, Türk Telekom'u da değerlendirir misiniz diyor Muhammed Sarıca. Biraz önce dedin ya biriktireceğiniz sektörler arasında.
1: Yani Türk Telekom konusunda da işte Türk Telekom ve Turkcell aslında.
0: Hepsi aynı. Evet. Ya zaten fazla bir şey yok orada baktığınız
1: zaman. Yani bu iki yani şirket de aslında enflasyonu birebir yansıtabilen fiyatlarına, buna bağlı olarak gelirlerini artırabilen şirketler. Bir de unutmayalım aslında TL'deki değerlenme bu şirketlerin de döviz bazlı gelirlerini de artırdı ve artırmaya da devam ediyor. Bunların önemli giderleri de döviz cinsinden. Bu da karlılık bazında olumlu etkiyor bu şirketleri. Bu açıdan hani bu şirketlerde halen pozisyon alınması, taşınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Bakıyorum başka neler var diye. Semiconductor tarafı için bir doygunluk olduğunu söylemişsin vakti zamanında.
1: Vardı bu özellikle Temmuz.
0: Hala aynı görüşte mi diyor? Biraz önce aynı görüşte olmadığını söyledi.
1: Ya Temmuz Ağustos'ta bir doygunluk seviyesine ulaşmıştık. Çünkü Temmuz ayına kadar sert bir hareket görmüştük hatırlarsan. Hani Mart ortasından itibaren Nisan'la beraber gerçekten de özellikle hem hafıza tarafında hem semi yarı iletken tarafında çok hızlı bir yükseliş olmuştu. Bunun sindirilmesi gerekiyor diyorduk. Bu ağır ağır yani iki aydır da zaten bir sindirme hareketi görüyoruz. Yani günlük dalga boyları ilk başlarda çok yüksekti. İşte bir gün %10-15 artan, bir gün %10-15 düşen hisseler vardı. Şu anda onun dalga boylarının ağır ağır yavaşlamaya başladığını görüyoruz. Volatilite biraz düşüyor. Bu iyi bir şey. Bence doygunluğa ulaştık. Yani o sindirme hareketi bittikten sonra Eylül'le beraber yeni bir yukarı yönlü hareket beklenebilir.
0: Yine aynı izleyicimiz bunun dışında diyor piyasadaki likitte eksikliği konusunda ne düşünüyor?
1: Şimdi döviz likiditesi şöyle dolar likiditesi anlamında soruyor diye düşünüyorum izleyicimiz.
0: Öyle olsa gerek, evet.
1: Dolar likiditesi tarafında sıkıntı var halen de devam ediyor. Şimdi dolar likiditesi dediğimiz şey aslında küresel ticarette çok doğrudan orantılı. Yani ne kadar dünya ticareti artarsa kendi içerisinde o ticaret hacimleri artarsa o kadar fazla dolar yaratılıyor ve bu dolar da bir şekilde yatırımlara dönüyor. Şimdi bu Körfez krizinin yarattığı bir ticarette düşüş oldu ister istemez. Çünkü günlük 20 milyon varil petrol tek başına ihracatından birdenbire bunun 5-6 milyon varillere düştüğünü gördük. Bu piyasada yaratılan yaranın azalması, paranın azalması anlamına geliyor. Bundan eğer ağır ağır toparlarsak, işte tekrar Hürmüz Boğazı açılırsa, tekrardan o ticarette bir canlanma görürsek, buradaki likiditenin, yani likidite sıkıntısının azaldığını görürüz. Ama şu anda onu görmüyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz aslında? Halen o bankaların borç verme sofra oranlarında halen yüksek seviyelerdeyiz. O 4'ün altına 12 aylıklarda bir türlü gelemiyoruz. Bu bir kısmı işte faiz artırım beklentisiyle doğru orantılı diyor ama bir kısmı da biraz bu vade primi ve o likidite eksikliğiyle de doğru orantılı. Bu açıdan orayı takip etmek lazım. Burada rahatlama olursa bu riskli varlıklardaki hareketin daha sertleştiğini görürüz yukarı yönlü.
0: Peki. Emrehan Kocabaş, madencilik, uranyum ve mıknatıs alanlarında beğendiğiniz hisseler var mı diye soruyor.
1: Yani mıknatıs alanını çok takip etmiyorum. Madencilik tarafında Rio Tinto, Glencore bunlar en beğendiğim, bir de BHP. Bunlar en beğendiğim hisseler açıkçası. Bu tarafta halen pozisyon taşımaya devam ediyoruz geçen yıldan beri. Devam da edeceğiz gibi duruyor. Çünkü konjonktür biraz bunları destekleyici tarafta. Hem bakır tarafında hem de diğer emtialar tarafında. Son dönemde tarım emtiaları ve bunlara yönelik iş yapan firmalar açısından da biraz daha olumlu bir tablo var gibi. Özellikle son Rusya-Ukrayna krizinin biraz daha artıyor olması, özellikle Ukrayna'nın buğday ihracı

0: ihracatının geçen yıla kıyasla %60'a yakın düşüyor olması buğday fiyatlarında sert bir hareket yarattı. Tüm tarım emtialarına yayılan bir artış var gibi duruyor. Bir de geçen işte 4-5 ay önce de ilk Hürmüz krizi çıktığı zaman şunu da konuşmuştuk. Önemli bir gübre üreticisi, Körfez bölgesi buradan çıkamıyor gübre ve aslında o Ekim döneminde de gübrenin en fazla kullanılacağı dönemde de bu dönemler, yani Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim ve sonrası dönemler, eğer bu dönemlerde kullanılamazsa önümüzdeki yılın rekoltesinde de düşüş görme ihtimalimiz var. Bu açıdan biraz daha tarımda ne diyelim, aslında pozitif taraftayız yani. Tarım fiyatlarının biraz daha artmasını bekliyoruz. Evet. Burada da olmak lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, orada özellikle şimdi biraz önce yine haber başlıklarında karşıma çıktı. Özellikle buğday fiyatlarındaki artış ve öyle söylüyorlar ki gıda konusunda önümüzdeki dönemde epeyce bir sıkıntılar da yaşanacak. Aslında iyi hatırlattın, onu da soracaktım sana. Yani o da bir tema haline dönebilir mi önümüzdeki dönemde bu gelişmelerle birlikte?
0: Bence şu anda döndü. Aslında hani geçen yıldan beri konuşuyorduk ama... Bu gübre krizi ve aynı zamanda Rusya-Ukrayna'daki, Ukrayna en büyük tahıl üreticilerinden birisi dünyanın. Ve sadece bizim açımızdan bakmayalım, aslında Afrika'daki önemli miktarda ülkenin de önemli tahıl tedarikçilerinden birisi Ukrayna tarafı. Rusya'da keza aynı şekilde. İkisi de birbirinin şu anda ihracatını işte karşılıklı saldırılarla engelliyor. Evet. Buradaki düşüş, bunun dünyaya ulaşamıyor olması, işte... Aynı zamanda gübrenin gerekli tarım arazilerine ulaşamıyor olması rekolteleri düşürecek ve fiyatları da artıracak. Belki biraz daha dünyanın zengin kesiminde bu çok fazla hissedilmeyecek ama dar gelirli kesimlerde çok fazla hissedilecek. Bunun yaratacağı sosyal dinamikleri de iyi gözden geçirmek gerekiyor. Bunun yaratabileceği göç dalgaları da var. O açıdan hani çok iyi bir yere de gitmiyoruz aslında. O jeopolitik riskler halen kuvvetli bir şekilde kalmaya devam edecek.
1: Ağzından bal damlıyor Ferhat'cığım.
0: Her zamanki gibi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Süre bitti. Soramadığım sorular var artık bir dahaki haftaya. Onları da Berk'e sorarız. Belki Ferhat gitmekten vazgeçer. Başka bir yere tatile falan. Yine gelir burada stüdyoda oturur. Gidemez. İşleri çoğalır falan. Bilmiyorum artık.
0: Kısmet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın arkadaşım. Evet, bir rakamlara bakalım hızlıca. Evet, alıcılı seyir devam ediyor ABD hisse senetleri tarafında. An itibariyle Dow Jones'da %0,19, S&P 500'de %0,69 ve Nasdaq'ta %1,54'lük prim var. Tıpkı benim ceketim gibi yemyeşil orası ama Biop'a baktığımızda bizde akşam seansında negatif bir tablo var. Karşımızda %1,28'lik bir geri çekilmesi var Biop 30'un 16.734 seviyesinden geçiyor işlemler. Yarın haftanın son işlem günü, Japonya'dan Tokyo TÜFE verisi gelecek. İçeride ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve hizmet üfe verilerini alacağız. Euro bölgesinde de güven endeksleri geliyor olacak. Eski ABD Hazine Bakan Yardımcısı Michael Falkender, Kevin Warsh'un enflasyonu %2'ye geri getirme taahhüdünü güçlendirmesi gerektiğini söylüyor. Enerji kaynaklı fiyat baskılarının faiz artırımını haklı çıkarmadığını savunuyor. Bloomberg International'dan güzel bir röportaj. Bununla veda edelim. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.
2: Herkes burada uç noktaları arıyor. Ya hiç ses getirmiyor ya da Jackson Hole'da yer yerinden oynuyor. Piyasanın ne duymaya ihtiyacı var?
3: Kıyameti koparacağını sanmıyorum ama bir enflasyon şahini olduğunu, politikasındaki önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu pekiştireceğini ve sanırım son zamanlarda söylediklerinin üzerine giderek hedefin 2 küsur değil tam %2,0 olduğunu vurgulayacağını düşünüyorum. Bunun önemli olacağını sanıyorum.
2: Kulağa garip gelse de bu anlamlı bir mesaj olurdu.
3: Daha önce kurulda görev yapmış olmasına, yıllardır bu konular hakkında yazıyor olmasına rağmen hala şüphe duyanlar olduğunu düşünüyorum. Enflasyonu dizginleme ve bizi %2 hedefine geri döndürme konusunda ciddi olduğundan hala şüphe edenler var. Ve bu toplantıda bunu pekiştirmekten daha iyi bir amaca hizmet edemezdi bence. Ve şüphe duyanların bazılarını öncelikle fiyat istikrarına odaklandığına ikna etmeye çalışmak. Bakın, bir Fed başkanı nihayetinde tarihe enflasyon siciliyle geçer. Yasal olarak ikili bir görevimiz olsa da işsizlikten sorumlu tutulmazlar. Fiyat istikrarından sorumlu tutulurlar ve Kevin bunu biliyor.
4: Peki şüpheleri tamamen ortadan kaldırmak istiyorsa gelecek ay faiz artırması mı gerekiyor?
3: Bence yani faiz artırmamanız gerektiğini düşünüyorum. Basit bir nedenden.

0: ötürü enflasyona neyin sebep olduğuna bakarsanız bunun enerji olduğunu görürsünüz. Ve Fed para politikasını kontrol etse de petrol arzı üzerinde hiçbir kontrolü yok. Fed ek petrol sağlamak için hiçbir şey yapamaz. İnsanların petrol tüketiminin fiyata ne kadar duyarsız olduğuna bakarsanız faiz oranlarındaki değişikliklerin petrol fiyatlarının ekonomide enflasyona yol açma derecesi üzerinde anlamlı bir etkisi olacağını sanmıyorum. Bu tamamen Bakan Besent'in Körfez'de olup bitenlere ekonomik bir çözüm kolaylaştırmak için yaptıklarının alanına giriyor. Ve bunun çözümü nihayetinde ancak enflasyonun enerji dışı kısmına, tüketim sepetinin enerji dışı bileşenine bakarsanız güçlü bir enflasyonist baskı görmüyorum. Son istihdam raporunda ücret artışının neredeyse hiç olmadığını gördünüz. Bu da enflasyon için iş gücü arzı kaynaklı nedenleriniz olmadığı anlamına gelir. Konut fiyatları dengeleniyor gibi görünüyor. Yani enflasyon rakamına katkıda bulunan diğer unsurlar faiz artırımı gerektiriyor gibi görünmüyor.
1: Piyasayı federal borç konusunda uyandıran neydi? 39,9 trilyonun bu piyasa için yapamadığı ne yaklaşık 40 trilyon dolar yaptı? Nasıl oldu da bu konu aniden gündemin ilk sırasına yerleşti?
0: Hiçbir fikrim yok. Dediğiniz gibi ölçek açısından 40 trilyonun 39,9 trilyondan hiçbir farkı yok. Yine de bu birleşen olayın ne olacağını hep bekliyordum. Bu o olabilir. Ayrıca şuna baktığınızda borç almanın maliyeti. Biliyorsunuz ilk dönemimde hazinedeyken borçlanma hizmetinin yılda yaklaşık 300 milyar dolar civarındaydı. Sadece 6 yıl sonra 1 trilyon doları geride bıraktık değil mi? Bunun bir kısmı ödenmemiş borçlardaki artıştan kaynaklanıyor. Büyük bir kısmı ise faiz oranı ortamındaki artıştan. Ama artık borç servisine Pentagon'dan daha fazla harcama yapıyorsunuz değil mi? Ve bu açıkların daha iyiye gideceğine dair bir öngörü de yok. Biliyorsunuz bakan yönetimin başında haklı olarak açıkların gayri safi yurt içi hasılanın %3'üne indirilmesi gerektiğini söylemişti. Yine de kongredeki her iki partinin de bu hedefe ulaşma konusunda ciddi olduğunu görmüyorum. Ve piyasanın nihayet buna odaklanmış olmasından memnunum. Umarım bu sorunu çözmek için iki partili bir uzlaşmaya yol açar.
2: Sanırım asıl soru Hazine Bakanı'nın da buna odaklanmadığı, bu yüzden 3 aylık geri ödeme duyurusundan sadece 2 hafta sonra daha büyük bir geri alım programı açıkladı. Çabası boşa mı gidecek? Tabii ki Scott Bessent ile çalışan ve onun akıl hocası olarak görülen Stanley Druckenmiller vardı. Görünüşe göre yapay zeka yardımıyla yazmış. Bugün Wall Street Journal'da buna girmemize gerek yok. Hükümetin piyasaları bu şekilde manipüle etmeye çalışmaması gerektiğini söyleyen bir görüş yazısı. Haklılık payı var mı?
0: Biliyorsunuz ben geri alım programının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eski uzun vadeli tahvillerle yeni ihraç edilen hazine bonoları arasında farklı likidite seviyeleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla likit olmayan tahvilleri daha likit olanlarla değiştirerek borç maliyetlerini marjinal düzeyde düşürebildiğimiz ölçüde bu yapılması gereken bir faaliyettir. Ancak borcun ölçeğini düşündüğünüzde bu sadece bir yuvarlama hatasıdır. 40 trilyon dolarlık açık piyasasında 2 milyar dolarlık bir geri alım programından 4 milyar dolara çıkmak. Bu devede kulak kalır. Bu çok küçük bir miktar. Bu yüzden hazineyi bunu yaptığı için alkışlıyorum. Biraz para tasarrufu yapmak için marjinal olarak mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu hiçbir şekilde bakanın da buna inandığını sanmıyorum. Bu uzun vadeli tahvil piyasalarındaki faiz oranı sorununu çözecek sihirli bir değnek değil.
1: Az önce şu konuda bir haber aldık. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yabancı mevkidaşlarına şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yeni saldırılar başlatmasının beklenmediğini ve aslında saldırılardan yaptırımlara geçildiğini söylüyor. Ve dün Scott Bessent'in Financial Times'da Economic Today olarak adlandırdığı şeyi açıkladığını gördük. Şu an savaşı Pete Hegseth yerine eski patronunuzun yönettiği bir dünyada mıyız?
0: savaşı yönetiyor demez. Bu başkanın hem birinci hem de ikinci döneminde Amerikan piyasalarına erişimi kullanmanın diplomatik ve ulusal güvenlik hedeflerine ulaşmak için potansiyel bir araç olduğunu gösterdiğini söyleyebilirim. Sadece askeri diplomasi ve casusluk faaliyetlerine odaklanmak yerine dünyanın rezerv para birimi olma statümüzü uluslararası sermaye akışlarının önemli bir kısmının gerçekleştiği piyasalar olma özelliğimizi kullanma yeteneği de var. Ve bu pazarlara erişmeye devam etmek istiyorsanız davranışınızı değiştirmenizi istiyoruz demek. Bakanın bir anda bilirsiniz generallere nereye gideceklerini emrettiğini düşündüğünü hiç sanmıyorum. Ama bu sadece başkanın şunu fark ettiğini söylemek için
1: ekonomiyi generallere ihtiyacımız yok.
0: Generallere ihtiyacımız yok demezdi. Onlar sadece başka bir parça, başka bir araçlar. Fakat deniz ablukası olmasaydı Bakan Besent ulaştığı hedeflere ulaşmayı başaramazdı.
1: Evet.
0: Ve bu hala ordu tarafından yapılıyor. Elbette hem İran donanmasını hem de bazı büyük ölçüde etkisiz hale getirdiğimiz için gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçirebiliyoruz. Füze fırlatma kapasitelerinin bir kısmını, tüm bunlar Pentagon tarafından yapıldı.
1: Tabii ki.
0: Fakat artık bu hedefler ortadan kaldırıldığına göre bence başkan ve bakan haklı olarak şu anki en etkili silahın ekonomik güç olduğunu görüyorlar. Bir dolar karşısında 2 milyon olan riyale ve çektikleri enflasyona baktığınızda bence ekonomik güç argümanı çok mantıklı geliyor.
2: Peki eğer en etkili silah buysa bunun işe yaraması için nihayetinde Çin'e karşı da kullanılması gerekecek mi?
0: Bakın bu ülkede karşılaştığımız ve bir şekilde ucu Çin'e dayanmayan hiçbir ulusal güvenlik sorunu yok. Bilirsiniz ister Kuzey Kore olsun, ister İran, ister Rusya, isterse de eskiden olduğu gibi Venezuela olsun. Tüm bu devletler Çin'in faaliyetleri sayesinde ayakta kalıyor. Bu yüzden beni rahatlatan şey Bakan Besent haklı olarak isim vermekten kaçınsa da açıkça şundan bahsediyor olmasıydı. Çinlilerin İran petrolünün bu ana alıcıları olmayı bırakması gerekecek. Aksi takdirde sadece birkaç küçük rafinerinin peşine düşmekten çok daha fazla sonuç doğacaktır.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

onu biri tutsun. Dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun. Yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun. Dalıyorum dibi.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

uykularımdan, uyan rüyalarımdan. Dayan, dayan gönlüm, dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan gönlüm, dayan.

saçlarımdan. Uyan uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum dayan.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Gel birer çocuk olalım. O günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.